değerlendirdi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz. Diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi Erdoğan. İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi. Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Bakan Fidan ayrıca Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülhati ile görüştü. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Farklı noktaları hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da işgal politikası devam ediyor. El Halil'de Filistinlilerin evleri yıkıldı. Ramallah'ta araçlar ateşe verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketüda'yı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bayrampaşa'da spor tesislerinin yenilenmesi ve yeni tesislerin kazandırılması için 1 milyar 150 milyon liralık kaynak ayrıldığını belirtti. Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için yapılan yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. Bakan Osman Aşkınbak, İstanbul Bayrampaşa'da spor yatırımlarının tanıtım programında rakamları paylaştı. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara sebep oldu. İstanbul ve Bursa'da kazalarda ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Yasa dışı bahis ağına 7 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler kontrol altına alındı. ABD ve İran tekrar müzakere masasına dönecek mi? Dünya bu sorunun yanıtına odaklanmışken İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri ise en kötü senaryoya hazırlanıyoruz açıklamasını yaptı ABD basını. İran savaşına katılan 8 ABD'li denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Yapay zekanın kendi kendini geliştirdikçe insan müdahalesine saf dışı bırakabileceğine dikkat çekildi. Küresel işbirliği çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yapay zeka vardı. Yapay zeka sektörünün önde gelen isimleri hızla ilerleyen teknolojinin riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Rusya Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdi. Rusya'nın saldırılarında 10 Ukraynalı hayatını kaybetti. Danimarka istihbaratı da Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarını artırabileceği uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

Hasat Töreni 11. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Amos Fikret Ergin, İren Gülşen Girgin Koç, Doktor Bonfils Mehmet Atay.

Karısı Beth ve kızı Kate ile birlikte uzak küçük bir köye yerleşen Ned Conston bir süre sonra köyde çok garip, anlaşılmaz bir takım şeylerin olup bittiğini sezer. Köy halkı kökeni binlerce yıl önceki fetişist bir Afrika kabilesine dayanan ve hala aynı töreleri uygulayan bir topluluktur. Karısının da köyün adetlerini benimsemesi, özellikle Bayan Fortune adlı yaşlı kadının etkisinde kalmasıyla Ned olaylar karşısındaki hakimiyetini kaybeder. Bu garip insanlar arasında akıl erdiremediği şeylere tanık olarak kendini olayların akışına bırakmış, sürüklenmektedir. Karısı giderek kendisinden uzaklaşmakta, başka bir insanmış gibi davranmakta ve Ned onu tanımakta güçlük çekmektedir. Beth çok istediği halde ikinci defa anne olamayacağını öğrenince yıkılmış, kabuğuna çekilmiştir. Öte yandan Ned yaptığı araştırmalar sonucu bazı ip uçları ele geçirmiş, korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalmıştır. Bu gerçek Cornwall Kump adlı bu köyün bir vahşet yuvası olduğudur. Köy yüzyılımızda binlerce yıl önceki ilkel bir kabile arasında bir köprüdür.

0: Evet Bay Constum, durumu öğrenince eşiniz çok şaşırdı. Aslında bu sık sık rastlanan bir durumdur. Anne olmayı aşırı derecede isteyen bir kadının bünyesi psikolojik durumundan etkilenerek bir takım belirtiler gösterebilir. Gerçekliyse böyle bir şey yoktur. Biz buna fiziksel isteri deriz.
1: Bakın Doktor Bonfils, karımın yeniden anne olmayı ne kadar istediğini ve sonucun olumsuz olmasıyla ne kadar yıkıldığını anlıyorum. Ve vicdan azabı çekiyorum. Daha doğrusu çok emin olmamakla birlikte bir suçluluk duygusu.
0: Neden Bay Constum?
1: Aslında bu konuda gizliden gizliye hep kendimden kuşkulanmışımdır. Kızımız Kate henüz küçüktü. Evimizin karşısında bir Meksikalı'nın işlettiği küçük bir lokanta vardı. Sahibi Pepe Gonzalez çok sevimli bir adamdı. Onunla iyi dost olduk. Pepe'nin Kate yaşlarında bir kızı vardı. Annesi ölmüştü. Kız hastalandı, kaba kulak olmuştu. Babası aşağıda lokantada çalışırken küçük kızın başında ben bekledim. Hastalığı ondan kaptım. Hatta Kate'e de taşıdım. Acaba bu hastalık beni etkilemiş olamaz mı? Yıllardır içimde hep bu gizli kuşkuyu taşıdım. Ama şimdi gerçeği öğrenmek istiyorum doktor.
0: Yani sizin üzerinizde bir test uygulamamı istiyorsunuz.
1: Evet, tahlilin sonunda durumdan kimin sorumlu olduğunu anlarız.
0: Tahminimiz doğru Bay Constum. Yetişkin çağda geçirdiğiniz hastalık sizi etkilemiş. Çocuğunuz olmaz.
1: Bunu öğrenmek karımı biraz rahatlatır doktor. Boyuna kendini suçluyor ve aşağılıyordu. Bu olayın onda yeniden bir ruhi dengesizlik yaratacağından kaygılanıyorum.
0: Yeniden mi dediniz?
1: Evet, daha önce de olmuştu.

0: Beth tamamen değişebiliyor ve hayatı hem kendine hem de sevenlerine zehir edebiliyor.
1: Kusurun kendinde olmadığını öğrenmek ruhen yıkılmasını önler.
0: Teşekkür ederim doktor. Hoşça kalın.
1: Güle güle Konstantin.

0: İyi akşamlar Bayan Porçun.
1: İyi akşamlar mı? Ne?
0: Demek süt sağıyorsunuz.
1: Hasat törenine bir şey kalmadı. Törende balla kaymak yenir. İkisini de en çok ben götürürüm.
0: Bu da başka bir görenek ha? Burada da doğrusu gelenek ve göreneklerden geçilmiyor Bayan Fortune. Kulaklarım hep bunlarla dolu.
1: Ama bazılarına gene de az geliyor. Törelerin değerini yeterince öğrenemeyenler var hala. Ne yazık ki inançlarımızla alay edenleri her zaman hoş göremiyoruz. Hele dışarıdan gelen yabancılar biraz zor öğreniyorlar Ned. Mesela Robert Hall yıllar önce acı çekti. Ama öğrendi.
0: Sizi anlamak güç Bayan Fortune. Şunu söylemek istiyorum. Bu çocuk fikrini Beth'in kafasına sokmakla ona iyilik etmediniz, haberiniz olsun. Bir arada mutlu yaşayıp gidiyorduk ama Beth durup dururken yıkıldı.
1: Putala, sen karını tanımıyorsun ki. Bir erkek bir kadının ne dereceye kadar anlar ki? Onun ihtiyaçları, onun istekleri, tüm duyguları seninkilerden farklıdır. Bak, toprak da öyledir. Kadın gibi, anadır. Ekilen tohumu boş çevirmez, doğurgandır, bereketlidir. Yeryüzünde başka hiçbir şey yokken o vardı. Her şey yok olduktan sonra da yine de var olmaya devam edecek. Anlamadığın şeyleri kabul etmek zorundasın Ned.
0: Ya kabul ederim ya da yok olurum, öyle mi?
1: Belki. Ama kabul etmek daha kolay değil mi?
0: Sizden korkacağım mı sanıyorsunuz Bayan Ford?
1: Yok canım. Yaşlı bir kadından ne diye korkacakmışsın ki?
0: Ama Worthy sizden korkuyordu. Neden?
1: Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma.
0: Worthy'yi oğlum gibi sevdim.
1: Worthy'nin anası da babası da var. Bir ikincisine ihtiyacı yok. Gözünü biraz korkuttuk o kadar. O derse ihtiyacı vardı.
0: Jake Stump gibi mi?
1: Onun dersini Sokslar verdi.
0: Yalan. Sokslar Jake Stump'a dokunmadılar bile. Siz yaptınız. Konuşmaması için dilsiz bıraktınız onu. Onun ormana gitmesini istemiyordunuz. Ama önleyemiyordunuz da. Jake, Gress'in iskeletini bulmuştu. Onu susturmak zorundaydınız. Susturdunuz da. İşte bununla. Yakından bakın Bayan Fortune. Körleştiği için Jake'e verdiğinize söylediğiniz makası tanıdınız mı? Onu ormanda buldum. Jake'i sonsuza dek susturduğunuz gece makasınızı ormanda düşürdünüz. Size rastladığımda makasınızı arıyordunuz. Mantar toplamaya falan çıkmış değildiniz. Siz bulamadınız ama ben buldum Bayan Fortune. Zavallı Jake'in dudaklarını da neyle diktiğinizi biliyorum. O meşhur yorganı diktiğiniz iğneyle.
1: Fazla biliyorsun sen Ned. Jake'in çenesi durmazdı. Herkesin işine de karışırdı. Biliyorsun bu kötü bir huy. Ama ben Jake'e dokunmadım. Hepsini Tamar yaptı.
0: Tamar mı?
1: Evet. Bu işi ona bıraktık. En gencimiz, en güçlümüz o.
0: Jake'in neyi söylemesini önlemek istediğinizi de biliyorum. Grace Everdeen'i sizin öldürdüğünüz.
1: Saçmalama Ned.
0: Grace intihar etmedi. Hasat töreniyle ilgili korkunç bir sırrı öğrenmişti. Justin'i uyarmak istedi. Ama bunu yapmasına engel oldunuz. Bu kez gerçeği Sophie'ye anlatmaya çalıştı. Onu da engellediniz. Grace'i susturmak zorundaydınız. Onu sizler öldürdünüz. Bu kabilenin korkunç kadınları.
1: Grace kendini köprüden kayalara attı.
0: Araştırma yaptım. Alman'a inceledim. O yıl çok yağmur yağmış. Dere yükselmiş. Başını kayalara çatması imkansız. Grace'i öyle susturdunuz. Jake'i de böyle. Jake bir daha sağlığına

0: kavuşamayacak. Siz de biliyorsunuz, ölecek. Ormanda Grace Everdeen'in kemiklerini gördüğünü söyleyemeden ölecek.
1: Benim korkunç, kötü, yaşlı bir kadın olduğumu düşünüyorsun değil mi? Evet, yaşlıyım. Toprak ananın koynuna uzanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ama yerime bir başkasını bırakmam gerek. Bunu yapmadan ölmemeliyim.
0: Sizi bir melek sanmıştım Bayan Fortune. Oysa siz cani yoruklu bir sapıksınız. Belki bir ruh hastasısınız. Belki bu o eski kabilenin kuşaktan kuşağa geçen bir hastalığı, kalıtımı. Ama yemin ederim rahat yatağınızda ölmeyeceksiniz. Bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Yargılanacaksınız. Sonunuz belki elektrikli sandalyede, belki de bir akıl hastanesinde olacak ama bu köyde, bu evdeki yatağınızda değil.
1: Budala! Ne yapabilirsin ki?
0: Hemen buradan gideceğim.
1: Yalnız mı?
0: Beth'le Kate'i de alacağım.
1: Onlar seninle giderler mi sanıyorsun? Sen istersen çık git. Ama onlar kalacak.
0: Onları sizin elinizde bırakıp gider miyim? Bir caniler topluluğunun ne yapacağı belli olmaz.
1: Seni aramıza almak istemiştik. Seni sevmeye, benimsemeye hazırdık. Ama sen bize düşmanca davrandın.
0: Artık her şeyi anlıyorum. Beth'i benden uzaklaştırmak için ustaca düzenlediğiniz manevraları da. Tamar'ı başıma bela eden de sizsiniz. Karımla aramı açmak için. Ama hepsini Beth'e anlatacağım. Tanrım, umarım bir şok geçirmez.
1: Budalasın sen. Beth sana asla inanmayacaktır.

0: Bet, ne yapıyorsun canım?
1: Yatak örtüsü işliyorum. Bak, hasat törenini canlandırıyor.
0: Sophie'yi gördüm, buradan çıktı, otomobiline binip uzaklaştı.
1: Ha, evet, buradaydı. Çok kaygılıydı. 3 gün sonraki hasat töreninde bulunmak istediğini, Bayan Fortune'un izin vermediğini anlattı.
0: Bet, dinle beni. Buradan gidelim ne olur.
1: Anlamıyorum Ned. Neden gitmek istiyorsun?
0: Burada biraz daha kalırsam aklımı kaçıracağım Bet. Lütfen gidelim buradan. New York'a ya da başka bir yere.
1: Artık buradan başka bir yerde yaşayabileceğimi düşünemiyorum. Sonra sanırım kızımıza da bir borcumuz var. Büyük kente alışık bir çocuğa böyle bir yere getir. Tam buradaki hayata uyum sağlayınca yeniden her şeyi alt üst et. Olmaz Ned. Kate'e bunu yapamam. Üstelik sağlığı da düzeldi. Ned, aklına estiği gibi hepimizin hayatını değiştirmek istiyorsun. Bu kadar bencil olma.
0: Bet, dinle beni. Bayan Fortune'un çok sevdiğini bildiğim için sana söylemek istemiyordum ama söylemek zorundayım.
1: Ne oluyorsun Ned? Bayan Fortune'a bir şey mi oldu yoksa, hasta mı?
0: Ona hiçbir şey olmaz. Felaketlerin başı o. Jake Stump'ı bu hale getiren o. Grace Everdeen'i öldüren de. Kendi yapmadıysa bile başka kadınlara yaptırttı. Emirleri o veriyor.
1: Saçmalıyorsun Ned. Gerçekten çıldırmış olmalısın.
0: İnan bana Beth. Korkunç şeyler oluyor burada. Bir şeyler dönüyor. İnanılmaz korkunç bir şeyler. Grace Everdeen hasat töreninde olup bitenleri biliyordu. Öğrenmişti. Onu susturmak için öldürdüler.
1: Sus yeter. Bunları dinlemek istemiyorum. Hiçbiri doğru değil. Sırf köyden gitmek için söylüyorsun. Ama Bayan Fortune'a dil uzatmana izin veremem. Çocuğumuzun hayatını kurtardı. Günlerce ona baktı. Bizi köy halkına kabul ettirmek için uğraştı. Bütün bunlardan sonra onun için böyle korkunç şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun?
2: O bir katil. Bu kadınlar hepsi cani ruhlu birer canavar.
1: Ned, yeter artık. Bu insanlar için böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bize yardım ettiler. Bizi benimsediler, sevdiler.
2: Korkunç insanlar bunlar. Korkunç.
1: Hayır, sus.
2: Katil, cani.
1: Hayır, hayır, hayır.
2: Bet, bet, kendine hayır. Gel. Kendine gel canım, bak dinle beni.
1: Senden ayrılırım Ned. Ama buradan gitmem. Zaten düşünüyordum.
2: Yine mi? Yine yıllar önceki o kabusu mu yaşayacağız?
1: Sen istediğin yere gidebilirsin. Kate'le ben burada kalacağız. Konvan Kump'ta mutluyuz. Artık sana verecek bir şeyim yok Nate. Bir çocuğumuz olabilseydi belki her şey değişirdi.

0: de. Ama kısır bir kadının sana verebileceği bir şey yok.
1: Peki sevgilim. Bak. O konudaki duygularını çok iyi anlıyorum. Bir kompleks içindesin. Ama yersiz bu. Ben bugün doktora gittim, kasabaya.
0: Neden?
1: Kusur sende değil, bende. Pepe Gonzales'in kızından kaptığım kaba kulağı hatırlıyor musun? O aptal hastalık yüzünden.
0: Yani çocuğu olmayan ben değilim. Sensin, öyle mi?
1: Evet. Bu yüzden komplekse kapılmam yersiz ben.
0: Çöl gibi olan sensin ha. Ben değilim.
1: Ne oluyorsun ben?
0: Kupkuru, verimsiz, kısır olan sensin.
1: Ben?
0: Ben değilim. Ben bereketli ve doğurganım. Toprak ana gibi.
2: Anne, baba. Ne var, ne oldu?
1: Bir şey yok kızım, bir şey yok. Tartışıyorduk sadece.
2: Baba dışarı gelsenize. Köy meydanında eğlence var.
1: Şimdi gelemem ki.
0: Git net. Biraz yalnız kalmak istiyorum.
2: Çok güzel ama baba. Meydanda büyük bir ateş yakmışlar. Herkes çevresinde dans edip eğleniyor. Korkulukları yakıyorlar. Bir törenmiş bu.
1: Tören.
2: Ne olur baba gel hadi. Herkes orada.
0: Git net. Git. Onunla git.
1: Pekala. Sonra görüşürüz.
2: Annemle kavga mı ediyordunuz?
1: Yok canım.
2: Bak herkes ne güzel eğleniyor. Görüyor musun? Kocaman bir ateş yakmışlar. Hepsini. Bütün korkulukları getirin.
3: Ateşe atın. Bunları da atın. Yığının en üstüne koyun. Bir tane bile mutlulursa huzurluktur.
2: Herkes ne kadar coşkulu Bayan Trito.
4: Öyle değil mi baba?
3: Elbette. Bu gece bir şölen gecesi. Mısırlarımızı tarlalardan topladık. Kasatı tamamladık. Bereketli bol ürün aldık. Bizde adet bu gece tarlalardan toplanan bütün korkuluklar yakılır. Toprağın bize verdiğini aldık. Şimdi de ona teşekkür ediyoruz. Bir hasat daha sona erdi. Bunu kutluyorum.
5: Nasıl? Eğleniyor musunuz Bay Constant?
6: Ama sen de buradasın. Ha?
5: Evet.
6: Şunlara bak. Çılgın gibi ateşin çevresinde dans ediyorlar.
5: Bütün yıl tarlada çalıştılar. Yoruldular. Eğlenmeye hak kazandılar doğrusu. Yarın hasat kraliçesi seçilir. Öbür gece ise törenlerin sonuncusu olan hasat töreni var. Gece yarısı ormanda.
6: Bütün bu korkulukları Bayan Fortune mu yaptı?
5: Evet. Doğrusu ya hiç boş durmaz. Nasıl? Güzel yapmış değil mi?
6: Pek de güç bir iş değil. Tahta çıtalar, eski elbiseler, mısır püsküğünden saçlar ve... Amos! Yığının en üstünde yanan korkuluğa bak! Amos!
5: Evet! Asker üniforması giydirilmiş. Apoletleri, sırmaları falan da çok fiyakalı.
1: Yüzüne bak Amos! Bertie bu! Bertie! Bertie!

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Ben gibi sana aşık-ı üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz. Mutrip, yine gül gibi açılmazsın acep sen, bu bezmi sefa her zaman amade bulunmaz. Tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyini makamındaki Yürük Semai'ni dinledik programımızın başında bu gece. Meral Uğurlu'nun yorumundan. Eserin başında da Aziz Şenol Filiz'in Ney Taksim'i yer aldı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Bu gece de bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Hüseyini ve Evcara makamında eserlerle huzurlarınızdayız. İkinci Hüseyini eseri yine Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Emin Ongan'ın bir bestesi. Arz etmediğim yâre meğer yâremi kaldı. Ya derdi dile kılmadığım çaremi kaldı. Bülbül ne acep terk-i diyar eyledi şimdi. İklim içemen yoksa yine hare mi kaldı?

Bekir Sıtkı Sezgin'den Hüseyini makamında iki eser dinleyeceğiz. İlk eser Reşat Özpirinçi'nin güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Hasretle zar-ı zar gönül, çeker firakı yarı gönül, gözünde gül-i zar gönül, harab-ı intizar gönül.

Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğimiz ikinci Hüseyin'i eser, Halit Uzel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sülelzan'ın bir bestesi. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok. O zalimden gönül pek çok çeker, çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Bekir Sıtkı Sezgin'den üst üste Hüseyini makamında iki eser dinledik. Şimdi de Bekir Sıtkı Sezgin'in Hüseyini makamında bir bestesini Doğan Dikmen'in yorumundan dinliyoruz. Şiir Nabi'ye ait. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde. Biz hezaran mesti mağrurun humarın görmüşüz.

Güfte ve bestesi Saadet'in kaynağı ait Hüseyin'i makamında bir türkü dinleyeceğiz şimdi Esma Başbuğ'un yorumundan. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi.

Sırada Şerif İçli'nin Hüseyin'in şarkısı var. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Yine yol göründü sevda eline, bu dağlar gönlüme dar diye diye. Bir nazlı ahunun düştüm yoluna, varayım izinden yar diye diye.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Evcara makamında eserlerle devam ediyoruz. Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinleyeceğimiz Dil Hayat Kalfa'nın Evcara Peşrevi'nin ardından yine Ankara Radyosu Küçük Koro'dan Sultan 5. Murad'ın şiirine Hacı Faik Bey'in Evcara bestesini dinleyeceğiz. Aldı aklı Gülşen'i Bağda Hazan, etme bülbül boş yere ahü figan.

Güftesini Fuat Hulusi Demirelli'nin yazdığı Saadet'in Kaynağın Evcara şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim, gölgen gibi topraklara aşkınla serildim. Sensin emelim, başka temennileri sildim.

Ziya Epel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Evcara şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevket elinden bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Latif Ağa'nın Evcara şarkısı. Necmettin Yıldırım'ın yorumundan sunuyoruz. Açıldı sineme bir taze yare, gam finhanım oldu aşikare, tahammül kalmadı sabra karare, acep bu derdi aşka var mı çare? Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüz'ün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesi. Hatta daha bugün bir haber aldık. Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Zaten şu an çok şükür ki öyle bir sıkıntılı haber gelmedi buradan. Umarız da olmaz, yine gelmez böylesi haberler. Ama biliyoruz ki ülkemiz deprem bölgesi ve bu yüzden işte bizim hem depremlere hem diğer afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Söylediğimiz gibi sadece depremler yok. Sel, heyelan, fırtına, orman yangınları gibi de yine birçok can ve mal kaybına yol açabilecek afetler var. Ne zaman gerçekleşeceğini, nerede gerçekleşeceğini bilemiyoruz afetlerin. Ama biz hazırlıklı olabiliriz bunlara. İşte bugün bunlardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ne kadar hazırlıklıyız, neler yapabiliriz? Bundan sonra hayatımızı afetler olabilecekmiş gibi nasıl planlayabiliriz? İşte tüm bu konuları konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Afet ve İnsani Yardım Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Aslı Akay bizimle birlikte olacak. Kendisi aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Koordinatörü. Sevgili dinleyenler, ailece başladı. Profesör Doktor Aslı Akay bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikli olarak ben de çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı da sunduğunuz için. Hem bu yıl aile yılı, hem de sürekli olarak farklı nitelikteki afetlerle Türkiye sınanıyor. Bugün de biraz önce bahsettiğiniz gibi geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Şanlıurfa'ya da 5.4 büyüklüğündeki bir deprem. Sevindirici herhangi bir olumsuzlukla da yaşanmaması. Evet. Çok şükür. Umarım bundan sonra da yaşanmaz.
0: Tabii ki.
1: Hazırlıklı olmanın önemini açıkçası bir kez daha vurgulamış olacağız bugün hep birlikte sizlerle.
0: Evet, hazırlıklı olmak çok önemli değil mi? Bazen şöyle düşünülebiliyor. Yahu işte bırakalım, bu kader, hazırlıklı olsak ne olur, olmasak ne olur, herhangi bir hazırlık bu süreçte bize yardımcı olmaz gibi düşünülebiliyor. Gerçekten afetlere hazırlıklı olunabilir mi?
1: Evet, olunabilir. Şöyle, tabii tarihsel sürece baktığımızda Anadolu topraklarımız, ülkemizin bulunduğu coğrafya, yıllar boyu tarihsel süreçte çok farklı afet türleriyle sınanmış. Birçok can kayıpları olmuş, mal kayıpları olmuş. Dolayısıyla biz geçmişten ders çıkartmak zorundayız. Geçmiş afetlerden öğrenmek zorundayız ki bu bizim gelişmişlik seviyemizi de gösterecektir.
0: Evet.
1: Türkiye'nin kalkınma hamleleri üzerinde çok önemli etkileri var. Afetlere bakıyoruz. Bir en ufak bir afet bile bir ülkenin yıllık gayri safi milli hasılasının tamamını yok edebiliyor. Dolayısıyla bu hazırlıklı olma toplumun en küçük birimi olan aileden başlıyor. En yukarı kadar, ulusal ölçekte yapacağımız çalışmalara kadar da hiyerarşik bir şekilde artarak gitmesi gereken bir süreç. Hazırlıklı olmak aileden, bireyden, öncelikli olarak bizler birey olarak kendimize karşı, ailemize karşı, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza, çalıştığımız iş yerlerine sorumluluklarımız var ve bunları yerine getirmeliyiz. Hazırlıklı olmak bireyden, aileden başlıyor. En ufak birim olan, toplumun en önemli birimi olan aileden başlıyor.
0: Nasıl hazır olunur bir afete?
1: Evet, en öncelikli olarak aslında bir davranış şekli öğretmemiz gerekiyor. Ki Japonlar bunu bir davranış biçimi olarak yaşamayı, afetlere hazırlıklı olmayı çocukluklarından itibaren kendi vatandaşlarına eğiterek yapıyorlar. Yani biz de bir refleksel hazırlıklı olma süreçlerine başlamamız gerekiyor. Farkında olmak, farkındalık çok önemli ve risk azaltmak. Yani işin püf noktası risk azaltmak.

yapmak. Bu aslında gündelik hayatımızın her aşamasında adımlarımızı planlayarak atmamız gerektiğini gösteriyor bize. Yani riski azaltacağız, önceden düşüneceğiz, planlayacağız, riski azaltacağız, harekete geçeceğiz. Bu bir döngü. Hiçbir zaman ben şimdi

0: farkındalık eğitimleriyle, gönüllülük eğitimleriyle ve alınması gereken temel önlemlerle de öğretmemiz ve aktarmamız da gerekiyor gelecek nesillerimize de.
1: Hı hı. Dediniz ki çocuklarda özellikle evet, tabii ki davranış değişimi oluşturmak lazım. Büyüklerle daha zor tabii, zaten daha bu arada. Çocukken öğrendiğiniz evet, şeyler daha zor unutuluyor ve çocukken öğrendiğinizde o sizde bir davranış olarak yerleşiyor aslında. Nasıl yapabiliriz? Biz aile olarak nasıl örnek olabiliriz? Nasıl çocukları bu konuda daha iyi yönlendirebiliriz?
0: Tabii aslında aileyi eğitmek istiyorsak başta çocuklardan
1: evet,
0: başlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü ebeveyni de onlar eğitiyor.
1: Doğru, doğru.
0: Açıkçası kreş çocuklarında bunu görüyor. İşte farklı ortamlarda da bizler de bunu tespit ediyoruz. Yani o çocuğa anlattığınızda, oyunlaştırarak bunu öğrettiğinizde evi sorguluyor. Evde bu davranış biçimini oluşturmak için gereken ortamları da ailesinden
1: evet,
0: talep ediyor. Bu çok önemli. Tabii en başta bizim hazırlıklı olmamızın başında bir aile afet planlarımız geliyor. Afete hazırlıklı mıyız? Yani bunlarla ilgili iletişim planlarımız var mı? Buluşma noktamız var mı? Ailede görev dağılımımız ortaya kondu mu? Yani bir aile afet planı başta yapmamız gereken en önemli adımlarımızın başında geliyor. Ne yapacağız? Öncelikli olarak ailecek bir toplantı ve burada güvensiz alanlarımızı belirleyeceğiz evimizde. Güvenli alanlarımız neresi? Güvensiz alanlarımız. Herhangi bir deprem durumunda devrilebilecek raflar, televizyon, buzdolapları, bunlar hepsini tespit etmemiz gerekiyor. Pencere önlerindeki işte büyük ağır devrilebilen eşyalar, ocak yanı gibi hani yangına sebep verebilen yerler, eşyaların yanları, evdeki ve binadaki çıkış noktalarımız, tahliye noktalarımız ki bunlar çok önemli. Ve tabii dezavantajlı gruplarımız da var. Engellilerimiz de var. Bebeklerimiz var. Yaşlılarımız var. Hızlı bir şekilde tahliye olamayacak engelleri olan insanlar. Bunlar için alınması gereken ekstra önlemlerimiz var. Bunları göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Aile afet hazırlıklı olma planlarımızda işte su stoğumuz, yiyecek stoğumuz, bunları yine çok önemli, bunları ortaya koymamız gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz vanalarımız, sigortalarımız, hani bunlar nerede? Olası bir acil durumda evi aniden terk etmemiz gerektiği durumlarda bunları kapatarak terk etmemiz gerekiyor. Bunların yerleri ve görev yetki sorumluluğu kimde olacak? Yani aile bireylerimizde bunların ortaya konması gerekiyor. Çocuklar var, çocukların kimler tarafından okuldan alınacağı veya bu süreç içerisinde hazırlıklı olma kapsamında neler yapılacak? Evcil hayvanlarımız var. Bunların tahliyesi nasıl olacak? Bunların her birini düşünmemiz gerekiyor. Planlamamız gerekiyor ve tatbikat dediğimiz her şeyin başı tatbikat. Tatbikatlarla biz öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Ve hazırlıklı olmanın en önemlisi bunu davranış biçimine getirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar etmemiz gerekiyor çocuklarımızla, ailemizle. Dolayısıyla bunlar da önemli hususlardan. Tabii yangın söndürücü mutlaka mutfaklarda olması gereken bir unsur. El feneri, işte terlik yataklarımızın yanında, ilk yardım çantası. Tabii birazdan hani afet çantamızdan da bahsetmek istiyorum
1: tabii,
0: ben ama
1: tabii.
0: Aile afet hazırlıklı olma planlarında bunların göz önüne alınması gerekiyor. Ve tabii iletişim noktasında eğer herkes her an evin içinde değil, dolayısıyla kimi okulda olabilir, kimi iş yerinde olabilir, nasıl buluşacağız? Aile bireylerini nasıl toplayacağız?
1: Ve o anda telefonla ulaşamayabilirsiniz.
0: Tabii,
1: çok telefon, büyük ihtimalle. Yani,
0: özellikle telefon dediniz. Bu noktada da hatlar çok kilitlenebiliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar internet üzerinden, sosyal medya, diğer farklı alternatif yollarla ulaşmak, mesaj atmak. Ama bunun için en önemlisi, biz Ankara'da yaşıyoruz. Diyelim
1: evet,
0: ki Ankara dışında daha sağlam olduğunu düşündüğünüz bir noktada bir akrabamız, komşumuz veya dostumuz. Bir iletişim kişisini belirlememiz gerekiyor ki herkes, ailemizdeki herkes o iletişim kişisine haber versin. Ben iyiyim, sağlamım, şuradayım. Bu şekilde onlardan haber alabilir aile büyükleri de. Yani nerede? Çünkü mümkün olmayabilir.
1: Tabii ki.
0: Toplanma
1: tabii
0: merkezinde
1: ki bunları
0: gelemeyiz.
1: Gördük.
0: Evet,
1: evet,
0: maalesef bunları 6 Şubat depremlerinde yaşadık.
1: Evet, ne yazık ki.
0: 99 depremlerinde yaşadık. Yani sürekli olarak biz bunlarla maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla toplanma merkezleri, evdeysek ya da dışarıdaysak evin yakınlarına gelebiliyorsak, bir park açık alan özellikle de.
1: Evet.
0: Zaten

0: E-Devletimizde hani herkes kendi e-devlet şifresiyle kendi toplanma alanlarını, oturduğu, ikamet ettiği binanın toplanma merkezlerini öğrenebilir. Ama oraya ulaşma imkanı yoksa yine belirlenen belli röper noktaları çok önemli. Bir okul olabilir, okul yanı, cami yanı, açık alan, park alanı olabilir. Mutlaka bunlar belirlenmesi gerekiyor. Tabii yine aynı zamanda hazırlıklı olmanın önemli bir noktası dedik, afet çantamız.
1: Çanta çok önemli,
0: çanta
1: değil
0: çok
1: mi?
0: Çok önemli ama
1: çantayı bazen işte böyle çok mu fazla şey doldurmak gerekiyor diye düşünülebiliyor. Ya da buna ne gerek var ki, bunu koyacağıma şunu koyayım gibi şeyler
0: evet,
1: düşünülebiliyor. Veya şimdi bu çantaya biz bunu koyduk da bunun son kullanma tarihi geçecek
0: tabii,
1: mi o arada? Ya da işte sular tabii ki pet şişede olduğu için
0: evet.
1: yine bir takım sağlıksal sıkıntılar yaşanabilir. O nasıl hazırlanacak? Ne boyutta bir çanta olsun? İçinde neler olsun bu
0: Tabii
1: çantanın?
0: bu çanta hazırlama çok da abartmamamız gereken bir nokta. Yani çok rahatlıkla evimizde eğer bez torba çantalarımız varsa, kullanılmayan çocuklardan kalan çantalar, okul çantaları varsa, bunların içerisine ilk 72 saat çok önemli. Afet sonrası, ki biz buna altın saatler diyoruz.
1: Evet.
0: İlk 72 saat içerisinde bizim temel gereksinmelerimizi karşılayabilecek nitelikte malzemelerin olması gerekiyor. Zaten hani AFAD'ın kendi web sayfasında yayınladığı ve birçok eğitimlerini de verdiği çantalar, bunların içerikleriyle ilgili bilgiler internetten çok rahatlıkla vatandaşlarımız ulaşabilirler. Ve kendi çaplarında çok abartıya da kaçmadan, çok büyük bir hale de getirmeden bu çantaların temel ihtiyaçlar bağlamında
1: zaten pratik
0: hazırlayabiliriz.
1: Olması
0: Tabii,
1: lazım.
0: evet.
1: Yanınıza alıp hemen çıkacağınız
0: Tabii.
1: için çok da ağır ve çok büyük bir
0: Büyük
1: çantaya
0: olamaz.
1: gerek yok. Ufak tefek bir
0: Ufak
1: çanta daha ideal.
0: çantalar, işte genelde kullandığınız, düzenli kullandığınız
1: İlaçlar.
0: ilaçlar, ilk yardım çantasının mutlaka içerisinde yer alması gerekiyor. Aynı zamanda su, konserve diyoruz ama tabii
1: Evet.
0: bunların da belli aralıklarda kontrol,
1: Yenilenmesi
0: evet,
1: lazım.
0: son
1: Evet.
0: kullanma tarihlerine göre yenilenmesi. Çocuklar için işte üst kıyafet olarak kalın kıyafet, küçük bir hani battaniye, bu tür
1: Evet.
0: şeyler bulunması. Düdük çok önemli, radyo çok önemli, pil çok önemli, şarj aletleriniz varsa ve zaman zaman tabii önemli belgelerin fotokopisi olarak da ifade edilebiliyor. Hani bunların da olması bize fayda sağlayacaktır. İlk
1: Evet.
0: 72 saat içerisinde en azından ihtiyaçlarınızı gidermenizi sağlayacaktır. Ama tabii mutlaka bu temel ihtiyaçlar ve kişiselleştirerek detaylar, hatta mümkünse çocuklar için hani herkese
1: Ayrı bir
0: evet,
1: çanta
0: ayrı bir
1: diyorsunuz.
0: çanta bile hazırlanabilirse ve bunlar ulaşılabilir bir yerde, çıkışa yakın bir yerde konumlandırılmalı mutlak surette. Tabii bu arada da evin içerisindeyiz hala, çantamızı da hazırladık ama bizim bir de deprem tehlike alanı da yapmamız lazım evin içinde. Özellikle mobilyaların sağlamlaştırılması, duvara sabitlenmesi çok önemli.
1: Evde alınacak
0: Evet,
1: önlemler.
0: evde alınacak risk azaltma önlemlerimiz.
1: Evet.
0: Hatta bir Japonya'dan da örnek vermek de istiyorum. 95 Kobe depremi sonrasında kabine ofisi bir araştırma yapmış. Bu çocuk ölümlerinin neden kaynaklandığı konusunda deprem sonrası. Ve şunu ortaya koymuş: çocuk odaları, televizyonlar. Televizyonlar çocukların üstüne, yatağın üstüne düşmüş, dolaplar düşmüş ve bundan kaynaklı maalesef ölümler gerçekleşmiş. Ondan sonra da zaten gerekli olan önlemler alınması için düzenlemeler yapıldı. Mümkün olduğu kadar yatak başlarında, yatakları devrilecek şekilde dolaplar, televizyonlar, bunlar mutlak suretle evet sabitlenmeli. Deprem tehlike avında hani bunlar çok önemli. Oda oda gezilerek neler düşebilir, neler tahliye noktalarını, çıkış noktalarının önünü
1: kapatabilir.
0: kapatabilir, bunları tespit edip gerekli küçük önlemler bunlar, bunları alabiliriz. En azından kendi ailemizin güvenliğini sağlamak için tehlikeli maddeleri uzaklaştırıp ve onları güvenli hale getirebiliriz. Mutlaka hani ağır malzemelerinde mutlak suretle duvarlara montelenmesi gerekir. Doğru refleksler oluşturma
1: Çok önemli, çünkü
0: çok
1: en
0: önemli.
1: aslında büyük sıkıntılar buradan çıkıyor. Belki hiçbir
0: Evet.
1: can kaybı olmayacakken,
0: Evet.
1: herhangi bir yıkılma durumu olmayacakken, belki panikle hareket edip kendine zarar verebilen kişiler olabiliyor. Nedense böyle bir atlama durumu, hemen bir merdivenlere koşma durumu. Tabii
0: Evet.
1: ki, çünkü o anda mantıklı düşünemeyebiliyor insan, her ne kadar bilinçli de olsa böyle şeyler yaşanabiliyor.

0: Neler yapılmalı bu anda?
1: Tabii bu hayatta kalma refleksi. İçgüdüsel bir şekilde bulunan ortamı bir an önce terk etmek. Sağ. Öncelikli olarak panik olmadan soğukkanlı olmaya çalışacağız. Tabii diyeceksiniz ki demesi kolay ama
0: Evet, çok
1: nasıl
0: zor.
1: uygulayacağız?
0: Çok
1: İşte
0: zor.
1: hani tatbikat diyoruz ya. Yaşam biçimi,
0: Evet, bu
1: davranış
0: burada
1: biçimi işte
0: devreye
1: burada
0: giriyor.
1: devreye giriyor. Yani biz bunu çocuklarımıza da öğretirsek, kendimiz de tatbikatlarla bunu öğrenirsek, onu artık öğretilen noktada çok rahatlıkla harekete geçebiliriz. Tabii ki eğer giriş katındaysanız, şöyle söyleyelim, giriş katındayız. Çok rahatlıkla
0: O
1: çıkış
0: zaman
1: yok. Evet,
0: mantıklı.
1: o zaman direkt terk etmek kolay. Fakat 8. kat, 10. kattasınız. Merdiven,
0: Asansöre
1: asansör
0: binmek.
1: kesinlikle kullanmak yasak. Yangın durumunda, birçok acil durumda asansör son derece tehlikeli nokta. O yüzden uzak duracağız ama diyelim ki deprem meydana geliyor. Sallantı durumunda siz kesinlikle merdivenlere de koşmayacaksınız. Öncelikli olarak biz kendimize bir yaşam üçgeni diyoruz. Yaşam üçgeni oluşturacak güvenli bir alan ve bunu da evde, bakın hala evin içindeyiz, ailemizle beraber, çocuklarımızla beraber yaşam üçgeni neresi olabilir? Buzdolabı, ki hani onun da sabitlendiğini düşünüyoruz, yanı. Sert büyük cisimlerin yanları. Bakın mesela depremlerden sonra yaralı kurtulanların bu çekyatların arasında kalan boşluklardan çıkartıldı. Yaşam üçgeni oluşturulduğu için. Yani birçok olaylar aslında bizim evdeki güvenli yerlerimizi de tespit etmemizi sağlıyor.
0: Olmamamız gereken yerleri özellikle aslında bilmek çok
1: Evet,
0: önemli
1: evet.
0: bence. Merdivenler dediniz,
1: Merdivenler,
0: asansör,
1: asansör.
0: o kapının hemen yanı
1: Evet.
0: vesaire. Başka nereler var? Burası kesinlikle olmaz, burada olmayın dediğiniz.
1: Yani mümkün olduğu kadar işte cam kenarlarından
0: Cam
1: uzak
0: kenarı.
1: duracağız. Kendimizi koruyacak kendi cüssemizden. Biz şimdi
0: Ocak
1: hacmimizi küçük, evet,
0: vesairede tabii.
1: onlardan zaten uzak duracağız ama bir mesela buzdolabı yanı, çamaşır makinesi yanı, hani bunlar üzerinde düşürülen bir malzemeyle bizi koruyacağı için ve yan tarafında bir üçgen oluşturacağı için bunlar daha güvenli alanlar olacaktır. Mümkün olduğu kadar bu güvenli alanları da bizim ortaya koymamız, öncesinde çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Tabii burada sarsıntı bitti ve sonrasında neler yapılacak? Güvenli tahliye. İlk etapta mümkün olduğu kadar elektrik, doğalgaz, ocak, bunları kapatarak terk etmemiz gerekiyor. Ve tabii çocuklar, hani afet çantamızı da alarak terk etmemiz gerekiyor. Güvenli tahliye, bu çok önemli. Ne yapacağız? Hemen apartmanı terk ettikten sonra nereye gideceğiz? Toplanma merkezlerine. Ve tabii bu toplanma merkezleri için de şöyle bir şeyimiz var. İstatistiklerle hani ortaya konulan bir binanın büyüklüğünün işte 1,5 katı kadar mesafeden uzak durmamız gerekiyor binalardan. Üstümüze herhangi bir şekilde moloz
0: Yıkılmasın.
1: düşmemesi için. Dolayısıyla açık alanlar, ki E-Devlet'te yer alan toplanma merkezleri çok önemli. Bunları bilerek açık alanlara gitmemiz gerekiyor. Hatırlarsınız, geçmiş dönemlerde haberlere de konu olan depremlerde baktığımızda, deprem sonrasında refüjlerdeydi insanlarımız. Yani hani hiç durulmayacak yerlerde, binaların,
0: Arabaya binmek
1: evet.
0: doğru mu bu arada, bu aşamada,
1: Ya
0: yoksa
1: arabaya
0: yürüyerek mi
1: tabii ki,
0: illaki
1: trafik
0: gitmek
1: eğer
0: lazım?
1: açıksa ve arabanız da erişilebilir bir noktadaysa, arabaya binerek de daha büyük açık alanlara gitmeniz mümkün olabilir. Ama tabii
0: Dikkat etmek
1: dikkat ederek,
0: lazım.
1: tabii çünkü yıkım devam ediyorsa eğer, yıkılan binalar, molozlar arabaya da gelebilir. O da risk oluşturabilir. Yani güvenli bir şekilde tahliye olmak da çok önemli bu noktada. Ve arkasından da tabii ki ilgili kurumlarımız tarafından, AFAD tarafından yapılan yönlendirmeler, görevliler tarafından yapılan yönlendirmelerle bu sürecin kriz yönetim aşamasına geçiyoruz. Bundan sonra da bu sürecin yönetilmesi gerekiyor.
0: Evet, özellikle bu yaşlılar,
1: Evet.
0: çocuklar ve engelliler
1: Engelliler.
0: için ayrı bir plan gerekiyor,
1: Evet.
0: değil mi? Neler dersiniz o
1: Ya
0: konuda?
1: aslında ayrı bir plandan ziyade kendi aile afet planlarımızı yaparken onları da entegre edecek şekilde bu süreçleri yürütmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi tahliye diyoruz, hızlı bir tahliye yapmamız gerekiyor. Hı hı. Diyelim ki engelli tekerlekli sandalyede bireylerimiz var ailemizde. Biz asansör kullanamayacağız bakın. Merdivenler de çok zor. Evet. Asansörü kullanamayacağız. Onu nasıl tahliye edeceğiz? Mutlak suretle bir destek personele ihtiyacımız var. Kendi kendine tahliye olabiliyorsa işte evi tek katlıdır veya rampa

0: kafesi vardır. Hani rahatlıkla indirebilirsiniz. Ama öbür türlü ne yapacağız? Sizin destek insanlara ihtiyacınız var. Hı-hı. Destek personel kim olacak? Bunu da sizin belirlemeniz gerekiyor. Onun ihtiyaçları var. İşte kullandığı malzemeler, aparatlar vardır. İlaçları vardır. Bunları da ayrı bir şekilde sizin hazırlamanız gerekiyor. Hazırlıklı olmanız gerekiyor. Fiziksel engelli olan, zihinsel engelli olan, hani engel türlerine göre aile bireylerimizin de alınması gereken önlemleri bizim çok öncesinde hazırlıklı bir şekilde
1: planlamamız lazım.
0: Ve olası bir afet durumunda da hazırlıklı olmanın verdiği tabii ki rahatlıkla alıp tahliye süreçlerini başlatmamız gerekiyor.
1: Daha çok depremlerden bahsettik bu arada. Tabii ki en çok da karşılaştığımız afet durumu olduğu için ve ne yazık ki en çok can kaybını orada yaşadığımız için, ama ülkemizde sel ve su baskınları da çokça görülmeye başlandı. Evet. Onlarla ilgili de biraz konuşalım istiyoruz. Onunla ilgili ne söylersiniz?
0: Tabii deprem, neden hani refleksel olarak deprem diyoruz? Çünkü sabah çok, bile yaşadık.
1: Çok
0: hani,
1: duyuyoruz.
0: Evet, maalesef.
1: İşte olmaz. Evet, bizim ama gerçeğimiz
0: çünkü %61 hani baktığımızda istatistiklere de meydana gelen hasar ve can kayıpları açısından Türkiye'nin istatistiklerde %61 deprem oluşturuyor. İşte bunu heyelan ve sel %14, %15, kaya düşmesi %5, yangın %4, çığ %1, hani dağılımlar bu şekilde. Evet. Ama dünya gerçeğine baktığınızda geçen senede 2025 Birleşmiş Milletler raporunda da şu ortaya kondu: %95'i iklim değişikliğinin tetiklediği afetler artık dünya genelinde. En önemli sorun iklim değişikliği.
1: Evet,
0: karşımıza
1: yangında
0: çıkıyor.
1: Seller.
0: Tabii bunlar çünkü iklim değişikliğinin tetiklediği süreçler, meteorolojik afetler. Maalesef şu anda ben hatta ezberimiz bozuldu diyorum. Çünkü biz refleksel olarak hep depreme odaklandık. Afet eşittir deprem diyoruz ama öyle değil. Çünkü iklim değişikliği, hani geçen hafta da çok uzağa gitmeyelim, Karadeniz bölgesi yine sel afetiyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla selde ne yapacağız? Taşkınlarda ne yapacağız? Bunlarla ilgili fırtınada ne yapacağız? Çatılarımız uçuyor, insanlar yaralanıyor.
1: Evet, ağaçlar devrilebiliyor.
0: Evet, ağaçlar devrilebiliyor. Mala zarar gelebiliyor. Bunların da önlemlerini almamız gerekiyor. Evet. Hani o yüzden biraz mevcut ezberlerimizi bozuyoruz. Bu anlamda sel ve taşkınlar iklim değişikliğiyle birlikte çok ciddi oranlarda artış gösteriyor. Ve özellikle altyapısı yetersiz kentlerimize baktığımızda şehir selleri can kayıplarına da yol açmaya başladı. Neler yapılacak? Diz seviyesine gelen bir sel suyu sizi alır götürür çok rahatlıkla. Yürüyemezsiniz, sele katılırsınız. Arabaya bindiniz diyelim ki, teker seviyesine gelen sel suyu arabayı alıp götürür. Dolayısıyla refleksel anlamda araba bizi kurtarmayacak selde.
1: Evet.
0: Uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar üst kotlardaki bölgelere kaçacağız. Oralara geçmeye çalışacağız. Arabadaysak ve geliyorsa da hani arabayı terk ederek daha yukarı kat kotlarda olan bir bölgeye geçmeye çalışacağız. Dolayısıyla hani bu süreçte özellikle erken uyarı tahmin sistemleri çok önemli ve meteorolojinin üç kodlu renk sistemlerini de içeren çok önemli erken uyarı sistemlerimiz var ve duyuruları takip edeceğiz. Cep telefonlarımıza geliyor, kamuoyuna duyuruluyor. Dolayısıyla bu süreçte temkinli olmak, risklerimizi azaltmak ve ilgili birimler tarafından yapılan uyarıları dikkate almak çok önemli. Sel uyarıları, aşırı yağış uyarıları, dolu uyarıları, evet, bunları sürekli olarak da dikkatli
1: yetkili
0: bir şekilde
1: birimlerden gelen uyarılara dikkat etmek lazım.
0: Aynen öyle. Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Daha konuşacak da çok şey var ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben sağ olun aktardıklarınız
1: için. Umarız ki bundan sonra bu tarz afetlerde olumsuz haberler duymayız. Umarız yeterince hazır oluruz. Biz de elimizden geldiğince dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Evet. Neler yapabileceklerini. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Koordinatörü Profesör Doktor Aslı Akay bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç'tı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını

0: ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Beranzio, icadı ile ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 20 Mayıs 2009 son kez UEFA Kupası ismiyle oynanan futbol turnuvasının final günü. UEFA Kupası'nın 2008-2009 sezonu takımların kıyasıya mücadele ettiği çekişmeli maçlara sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan yarı finalde Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i, Werder Bremen'se Hamburg'u eledi. Final maçının adresi ise Türkiye'ydi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında oynanan karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doluydu. Almanya'nın Werder Bremen takımı ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk arasındaki maçın normal süresi 1-1 tamamlandı. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk 97. dakikada bulduğu golle şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü. Bu aynı zamanda Ukrayna takımlarının elde ettiği ilk UEFA kupası olarak tarihe geçti. Shakhtar Donetsk'in ikinci golünü atan Brezilyalı Gjatson final maçının en iyi futbolcusu seçildi. Turnuvanın ismi bir sonraki sezon Avrupa Ligi olarak değiştirildi. Böylece UEFA Kupası ismiyle oynanan son final maçına Türkiye ev sahipliği yapmış oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezdirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Tahriklere

gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz. Diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi Erdoğan. İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi. Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülhati ile görüştü. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürdü. Farklı noktalara hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da işgal politikası devam ediyor. El Halil'de Filistinlilerin evleri yıkıldı. Ramallah'ta araçlar ateşe verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Ketüda'yı kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bayrampaşa'da spor tesislerinin yenilenmesi ve yeni tesislerin kazandırılması için 1 milyar 150 milyon liralık kaynak ayrıldığını belirtti. Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için yapılan yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. Bakan Osman Aşkınbak, İstanbul Bayrampaşa'da spor yatırımlarının tanıtım programında rakamları paylaştı. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararın ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara sebep oldu. İstanbul ve Bursa'daki kazalarda ikisi ağır, 14 kişi yaralandı. Yasa dışı bahis ağına 7 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Kırıkkale'nin Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. ABD ve İran tekrar müzakere masasına dönecek mi? Dünya bu sorunun yanıtına odaklanmışken İran Dışişleri Bakanı Arakçı ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri ise en kötü senaryoya hazırlanıyoruz açıklaması yaptı. ABD basını

Yapay zekanın kendi kendini geliştirdikçe insan müdahalesini saf dışı bırakabileceğine dikkat çekildi. Küresel işbirliği çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yapay zeka vardı. Yapay zeka sektörünün önde gelen isimleri hızla ilerleyen teknolojinin riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Rusya Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdi. Rusya saldırılarında 10 Ukraynalı hayatını kaybetti. Danimarka istihbaratı da Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarını artırabileceği uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

içimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Süreç birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Bize yansıyan bir sorun yok dedi. ABD temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir dedi Kurtulmuş. Meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta gerçekleştirdiği yoğun diplomasi programını değerlendirdi. Son derece verimli geçen temaslarda Türkiye'nin barıştan, diyalogdan ve diplomasiden yana olan tutum ve tezlerinin doğrudan muhataplarına aktarıldığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'deki hitabından dolayı teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi olduğu güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reform edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Erdoğan New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Masak, fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. İstanbul'da yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 72 şüpheliden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıda yaralanan 8 öğrenci taburcu edilirken 3 öğrencinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Yeni partinin isim değişikliği tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği yönündeki itirazını 29 Eylül'de görüşecek. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, yer yer 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın.

0: Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Aydın Temizler. Aydın Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
0: Aydın Hocam, bugün sizinle insanın kendini adaletini konuşalım. Adalet herhalde gerçekten önce insanın kendine yönelmesiyle, kendine adil olmasıyla başlar.
1: Evet.
0: Bunu biraz açabilir miyiz lütfen?
1: Şöyle bir ayet var. Estağfirullah. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın diyor. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz doğru yolu bulduktan sonra yanlışa sapanın size bir zararı olmaz diyor. Evet. Dolayısıyla insanın aslında hep böyle söyleriz ya, hep çevremize bakarız. Ya işte şu şöyle, bu böyle, şunda da şu var, bunda da bu var, bende ne var diye aslında çok sormayız. Aslında evet, birinci planda yapmamız gereken şey insan olarak bizim, ben neyim, bende ne var? Beni bana anlatmamız lazım, tanımamız lazım. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır. Men arafe nefse fakat arafa Rabbe. Yani kendisini tanıyan Rabbini tanır. İnsan kendisini okuması çok önemli bu açıdan. Kendisindeki zaaf noktalarını görmesi, sorumluluklarının farkına varması açısından. Bunu fark edememiş ise insan, bir onu söyleyeceğim. Bu bir zulüm oluyor. İnsanın kendine zulmü oluyor. Zulüm malumunuz adaletin karşıt.
0: Evet.
1: Anlamlısı olan kelime. Bunu fark etmiş olan insan kendine adil davranmış oluyor. Bunu engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi, tabir caizse, afaka fokuslanmamız. Aslında enfüse fokuslanmamızı istiyor bizden birinci planda Kur'an.
0: Doğru.
1: Yani kendinize bakın diyor. Kendinizi bir test edin. Kendinizdeki ayetleri bir çözün. Ondan sonra afaka yönelin. İnsanın kendinden, enfüsten afaka yönelerek yapacağı tefekkür ve tezekkür insan için daha faydalı olur ve adaleti tesis eder diyebiliriz.
0: Tabii yani her şey insanın kendinde başlıyor. Bir de tabii hocam, sanıyorum insanın kendine adaletli olması demek, sözün içinde de geçti galiba, insanın durduğu yeri bilmesi, hatası varsa bu hatayı görebilmesi, evet, bendendir diyebilmesi, başkalarını suçlamaması gibi detayları da içine alıyor muhakkak surette. Yani ben bir hata ettim, karşımdakini suçlamadan önce kendime bakmayı bilmem gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bu bendendir diyebilmem gerekiyor. Adalet, insanın kendine adaleti nasıl, bunun göstergeleri nelerdir? Bu nasıl sağlanabilir?
1: Bunun göstergesi aslında vahye tabi olmak. Çünkü insan da eğer vahye tabi olmazsa bir rehbere, vahiy mutlak rehber. Ve insanı gerçek doğruya, salt doğruya götüren gerçek rehber.
0: Evet, kesinlikle.
1: Onun kurallarına, onun belirdiği, ortaya koyduğu öğretilere uyarsa insan, bu olayı çözebiliyor. Yani kendine adalet olayını çözebiliyor. Buna hududullah diye Kur'an-ı Kerim söylüyor. Peygamber Efendimizin bir hadisinde de vardır ya sallallahu aleyhi ve sellem. El haramu beyinun vel halalu beyinun.
0: Aynen.
1: Ve beynehuma umurun müştebihat. Yani sınırlar aslında vahiy tarafından belirlenmiş. Bu sınırlar, Allah sınırları bizim için koymuş. Yani biz bu sınırlara riayet ederek, hani bir yolda gidiyorsunuz diyelim. O yol gidiş gelişli bir yol diye düşünelim. O yolun ortasında bir çizgi var. O çizgi belli. Sağ taraftaki çizgi belli. O yolda yol alıyoruz. Yani belli sınırlar belli. Bunu vahiy, bunu insanın kendisinin bulması belli ölçülerde mümkün, fakat birçok açıdan çok zor. Onun için vahyin rehberliğine bu noktada insan muhtaç.
0: Kesinlikle, yani bir yol gösterici olmalı, rehber olmalı. Zaten bu rehbere tabi olduktan sonra iş çok kolaylaşıyor Aydın Hocam.
1: Evet.
0: Gerçekten yani bir kere bu rehbere tabi olmanın insana öğrettiği önemli bir şey var. Siz de beyan buyurdunuz. İnsanın kendini bilmesi, nefsinden haberdar olması, haddini bilmesi, sınırlarını bilmesi.
1: Evet.
0: Bu sanıyorum

0: kişisel kendimize karşı adaletin temel unsuru, başlangıç noktası.
1: Tabii vahyi Allah bizim için göndermiş. Yani ona uyarsak biz kendimizi tanımaya başlıyoruz. Ona uyarsak kendimize, çünkü biz evet, varlığın bir parçasıyız.
0: Kesinlikle.
1: Yaratılmış olan bütün mahlukatın bir parçasıyız.
0: Doğru.
1: O parçayı çözebilmemiz, oradaki komplikasyonu, kompozisyonu anlayabilmemiz için vahyin anlatımlarını...
0: Kesinlikle. Zaten bir de şu var malumunuz. Biraz haddimi aşacağım siz.
1: Estağfurullah.
0: Sizin alanınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ela ya'lemu men halak" buyuruyor. Yani Allah yarattığını bilmez mi?
1: Evet.
0: En iyi bilen, yarattığını en iyi bilenin yarattığı insanı, insanı anlatması çok ilginç ve en doğru bilgi de o olsa gerek.
1: Onun için vahiy rahmet olarak anlatılır, vahiy nimet olarak anlatılır, peygamberin gönderilmesi nimet olarak anlatılır, evet, Kur'an-ı evet. Kerim'de.
0: Hocam bir müzik arası verelim, devam edelim. Erkan Oğur'dan dinliyoruz, "Bir Ömürlük Misafir". Buyurunuz.

0: Aydın hocam, insanın kendine adaleti dönüyor, dolaşıyor. Vahiy ile olan bağlantısına geliyor. Rabbini bilmesine geliyor. Kendini bilmesine geliyor. Hı hı. Çünkü Allah-u Teala yarattığı kulu en iyi bilen, Allah'ın bizi bize nasıl anlattığına geliyor. Bunları bildikten sonra insan kendini bilmeye başlıyor herhalde. Yani o kendini bilmek denilen yüksek bilgelik seviyesi hakikaten bununla mümkün.
1: Evet,
0: ve bu da tabii insanın kendini adaleti tesis etmesine katkı sağlıyor.
1: Evet, olsa gerekli. Adaleti tesis eden bir nefis, nefsin tezkiyesi diyor Kur'an-ı Kerim buna. Evet. Ahsen-i takvime çıkıyor. Ahsen-i takvimde yaratılıyor, alay-ı illiğine çıkıyor. Ama adaleti tesis etmezse, yani vahyin rehberliğine uymazsa, bir insan ne kadar eşyayı okuyabilirse o kadar yol alabilir.
0: Evet.
1: Tabii burada insanın okumasında olumsuz faktörlerin etkisini de göz ardı etmemek lazım. Birincisi nefis, ikincisi şeytan. Üçüncüsü bunlarla birlikte bunların kullanabildiği, yani şeytan ve nefsin kullanabildiği insanın karşısında dünyanın bir yönü, dünyalığın bir yönü. Bunun öbür tarafında tabii vahyin söylediği şeyler var. Mesela bir örnek verelim. Vahiy diyor ki sabır, sabret diyor. Sabrı ön plana çıkıyor. İnsanın nefsine bu çok zor geliyor. Şeytan bunu kesinlikle kabul etmiyor. Ama sabretmediği zaman ne ile netice olarak karşılaşıyor? Sabrettiği zaman neticede ne ile karşılaşıyor? Açısından olayı okuduğumuz zaman, sabrettiği zaman insanın olumlu sonuçlarla karşılaştığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve burada insan...
0: Sabrın sonu selamettir.
1: Evet, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derler. Bunun insanın içerisinde oluşturduğu bir huzur var. Günümüzde bu çok konuşuluyor. İç huzur deniyor buna. Yani İslami orijini olmayan dinler de bunu bu şekilde, Doğu dinlerinde falan var yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Bu iç huzuru Kur'an-ı Kerim itminan diye anlatıyor. Ve itminanın en ileri derecesi olarak tabii Allah'ı anmayı, Allah'ı zikretmeyi, Allah'ı hatırlamayı söylüyor. Burada önemli bir faktör var. Buna vurgu yapmamız çok ehemmiyetlidir diye düşünüyorum. Allah'ı sürekli hatırlamak. Eğer bir insan Allah'ı sürekli hatırlarsa, kendisine adaleti gerçekleştirmek için Allah'ın yardımını görüyor sürekli.
0: Hocam, Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi adil olması, adil. Şimdi Rabbine iman eden, onun isimlerini öğrenmiş biri adaletli olmayı da Rabbinden öğreniyor demektir. Mesela Allah-u Teala'nın kuluna karşı adaletli olduğunun göstergelerinden bir tanesi, kulu hakkında onun yüklenemeyeceği yükü yüklememesi.
1: Evet.
0: Öyle beyan buyuruyor. İnsan da bu ayeti okuduğunda şunu merak edebilir. Bir dakika ya, Allah nasıl bir yük yüklüyor ya da nasıl bir yük yüklemiyor ki benim bana taşıyamayacağım yük yüklemediğini söylüyor. Nedir bu yük diye merak ederek bir yol açar kendisine muhakkak. Bu onu bir yere götürür ve kendi kendine kendisinin neyin ağır gelebileceğini de öğrenmiş olur.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum. Bu bir adalettir değil mi? Adalet yöntemi kendine göre. Yani benim kendime taşıyamayacağım yükü yüklememem kendime karşı adaletli olduğum manasına gelir diyebilir miyiz mesela?
1: Tabii insanın,
0: bir örnek üzerinden gittim sadece.
1: Yani insanın tabii bir kapasitesi var. O kapasiteyi tabii her insanın kapasitesi de farklıdır.
0: Tabii.
1: Yani hiçbir insan hiçbir insana potansiyel olarak eşit değil. Allah öyle yaratmamış.
0: Doğru, evet.
1: Kimisini kimisine taftil ettik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıdan baktığında insanoğlu karşılaştığı imkanlar olsun, maddi manevi imkanlar olsun, onların kendisinden kendisine tereddüt ettirdiği bir takım faaliyetler olsun, bu açıdan

0: değerlendirebilir. Onların içerisinde zorluklar da vardır, kolaylıklar da vardır. O sizin söylediğiniz hani bana taşıyamayacağım yükü yüklemem diyor olayı bana şeyi hatırlattı Yalçın Hocam.
1: Buyurun.
0: Bir zorluğun arkasından bir kolaylık vardır.
1: Evet, aynen.
0: Orada inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusran kelimesinde yusur kelimesi nekre zikredilir. Usur kelimesi elif lamlı zikredilir. Yani bunun şeyi anlaşılır tarafını şöyle izah edelim. Usur bir tanedir derler müfessirler. Yusur iki tanedir. Yani zorluk bir tanedir. Kolaylık iki tanedir. Bu da rahmeti kendisine ilke edinmiş olan Allah'ın bir lütfudur diye bu ayeti bu şekilde tefsir ederler. Dolayısıyla orada bir şey de var. Bir rahmet de var. Allah adaletli davranıyor. Adaletinin bir ileri aşaması, bir ileri level'ı tabir caizse. Rahmet.
1: Evet.
0: Rahmet ve lütuf kolaylığı biraz daha veriyor. Ama kulundan istiyor ki biraz vahyin gösterdiği rehberlikte yol almaya çalış. Biraz sabret, biraz dişini sık, biraz senin düşmanın olan şeytanla ve nefisle mücadele etmeye çalış şeklinde bir öğretiyi salık veriyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Tabii insan için bu manada örnek çok hocam. Yani iş şeye kadar gidiyor. Allah-u Teala'nın adl sıfatını, ismini düşünmeye götürüyor sizi ister istemez.
0: Evet.
1: Yani bu adaletin sınırları ne? Mesela Allah-u Teala'nın kuluna zerre miktar haksızlık etmeyeceği meselesi. Düşünün, yani dünya hayatında da ahiret hayatında da Allah-u Teala kuluna zerre miktar haksızlık etmiyor.
0: Evet.
1: Bu nereden kaynaklanıyor? Neyin yansıması? Allah-u Teala'nın adil isminin yansıması olsa gerek, değil mi? Yani bu isme tabi olmak bile insanın kendi adaletli olmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi.
0: Tabii adaleti ilahi başlı başına bir konu. Yani üzerinde düşünülecek, tartışılacak uzun bir konu. Oraya da gireriz ama şöyle dersek bu konumuzla alakalı çerçeve açısından vurgu daha önemlidir diye ben acizane kanaatim. Allah'ı anma sürekli. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar Allah'ı unuttular. Allah

0: onlara onları unutturdu.
1: Evet, anladım.
0: İnsanın kendini hatırlaması, kendine adaletli olmasının en önemli ölçütü. Orada da yardım alacak. Bu yardım Allah'ı sürekli anmakla mümkün olur.
1: Allah Teala bizleri kendine karşı adaletli kullanın eylesin diyerek bitirelim. Amin. Çok teşekkür ediyorum Aydın Hocam.
0: Rica ederim.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Amin, inşallah. Amin hocam.
1: Efendim Profesör Doktor Aydın Temizer hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cumada ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu, bilinçli ve şuurlu yaşamak üzerine başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı, tevazu sahibi, Rahman'ın has kulları başlıklı, derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. İbrahim suresinin 28. ayetinden 34. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Ali Tel.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden

0: Ben güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız, sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.
1: Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Bilinçli ve şuurlu yaşamak üzerine. Bu konuyu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu ile konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
2: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bu programda özellikle bilinçli, şuurlu yaşamanın, kendi kimliğini, kendi kişiliğini bulmanın, hayata değer katarak bakmanın imkanlarını konuşacağız. Yine gençleri konuşacağız. Özellikle gençlik dönemi malumdur. Kendi kişiliğimizle tanıştığımız bir dönem. Evet, kendi kişiliğimizle tanışıyoruz. Çünkü insanın kendini tanıması hayatta belki de en zor olanı. Aynaya baktığımızda kendimizi mi görüyoruz, yoksa görmek istediğimizi mi görüyoruz? Çoğu zaman evet, bugün özellikle modern insan aynaya baktığında aynada gördüğü resim sanki kendisiymiş gibi geliyor ona. Ve modern yaşam çoğunlukla aynada görüneni belli ideal tiplerle özdeşleştiriyor. İşte erkekler için ideal efendim kalıplar sunuyor. Yakışıklı olmanın, delikanlı olmanın, güzel görünmenin, fit görünmenin imkanlarından bahsediyor. Aynı şekilde kızlar için, kadınlar için benzer profiller, işte benzer estetik kaygılar, güzellik bileşenleri, ölçüleri sunuyor. Ancak bunun dışında insan bu fiziksel görüntünün dışında aslında hayata başka fotoğraflar bırakıyor. Yaşarken ben yoksam ne olur, hayat neyi kaybeder sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Ben eğer yaşarken hayatta bir boşluğu doldurduğumu düşünüyorsam, o boşluğa uygun bir hayat yaşamayı başarabiliyorsam, varlık amacımı büyük ölçüde yerine getirmişim demektir. İşte genç birey burada ben kimim sorusunu öncelikle kendisine soruyor. Bu soruyu sormayan herhalde hiç kimse yoktur hayatta. Herkes, hepimiz kendimize mutlaka ben kimim sorusunu sormuşuzdur. Tabii kimim sorusu bir kimlik işareti aynı zamanda. O sorunun cevabını bulmak o kadar da kolay değil. Doğrusu bu soruyu soran herkes kendince bir yol arayışına giriyor. Ancak inancımız diyor ki ben kimim sorusunun cevabı senin kim olduğundan ziyade senin bu hayata gönderiliş amacınla ilgili. Beni bu hayata gönderen acaba hangi maksatla gönderdi? Ben bu hayatta hangi boşluğu dolduruyorum? Varlık amacım nedir? Niçin yaşıyorum? Ve ben bu hayattan gittiğimde, göçtüğümde geride neler bırakmak istiyorum? Sevgili gençler, özellikle eğitim, meslek, para, evlilik, aile, çocuk gibi gelecekte sizi bekleyen, bizi bekleyen bir takım kaygıların, bir takım beklentilerin kıskacında bir hayatı planlamak durumunda kalıyoruz. Evet, insan kim olduğunu, neye inandığını, hangi sorumlulukları taşıdığını bilerek hayatını doğru bir şekilde konumlandırmak durumunda. Aziz dinleyenlerim, özellikle bilinçli yaşamak, bilinçli insan olmak sadece bir takım bilgilere sahip olmakla elde edilebilecek bir amaç değil. İnsanın neye inandığını, niçin inandığını, hangi değerleri hayatının merkezine aldığını, davranışlarını bu değerlere göre planlayıp planlayamadığını, sözleriyle, söylemleriyle, eylemleri, davranışları arasındaki ilişkide ne kadar tutarlı olduğunu, kendisiyle, hayatıyla, insanlarla, toplumuyla, kültürüyle, geçmişiyle, geleceğiyle ve her şeyden önemlisi yüce yaratıcısıyla ne kadar barışık olduğunu, ne kadar tanışık olduğunu, ne kadar güçlü bir iletişim kurduğunu, kurabildiğini yeniden ve yeniden kendine sormak durumunda kalıyor. İşte tam burada özellikle bizi biz yapan değerlerimiz önemli hale geliyor. Gündelik hayata bu değerleri ne kadar taşıyabiliyoruz? Davranışlarımız onları ne kadar yansıtabiliyoruz ve onlardan hareketle kendimize nasıl bir yol, bir rota tayin edebiliyoruz? Örneğin helal ve haram dengesini, bilincini hayatımıza katabiliyor muyuz? Bu sadece yeme içme konusunda değil, ilişkiler konusunda da böyle. Örneğin para kazanma tecrübelerimiz, biçimimiz, iş hayatında görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirirkenki bir takım değerlerimiz, değerlerden beslenme biçimimiz ya da değerlere mesafeli oluşumuz, kamu malına yaklaşımımız, özellikle benim bana emanet edilenler konusundaki hassasiyetlerim, işçi işveren ilişkisi varsa işverenin ve işçinin birbirinin hakkına, hukukuna ne kadar riayet ettikleri, alışverişimizde ne kadar dürüst davrandığımız, ailede ebeveynsek çocuklarımıza karşı ne kadar sorumluluk aldığımız, anne babaya karşı biz gençlerin, çocukların ne kadar sorumlu davrandığı, özellikle dijital ortamlarda ne kadar kendimiz olabildiğimiz ve kendimiz kalabildiğimiz gibi bir takım gerçekçi sorular sormak ve bunları gerçekten samimiyetle cevaplandırmak durumundayız. Elbette kimliğimiz, kişiliğimiz, karakterimiz, bütün bunlar üzerine kurduğumuz, hayatımıza anlam ve değer yüklediğimiz kalıplar burada önemli hale geliyor. Kimliğimiz bize kim olduğumuzu ve kime ait olduğumuzu, neye ait olduğumuzu söylüyor. Kişiliğimiz olaylar, olgular karşısındaki davranışlarımız hakkında bize kim olduğumuz sorusunun gerçekçi cevaplarını veriyor. Karakterimiz tekrar eden ahlaki tercihler karşısındaki duruşumuzu ifade ediyor. Ve bütün bunları aslında bütünleyen imanımız hayata anlam veren temel kabullerimize işaret ediyor. İşte bütün bunlar ne kadar şuurlu yaşadığımızı, ne kadar bilgi, bilinç ve davranış bağlantısını doğru kurduğumuzu ya da kuramadığımızı bize aynada gösteren işaretler olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili gençler, özellikle karakterli insan olmak, hayata bakarken en küçük olaylar karşısında bile tercihlerimizi, kimliğimizi ve kişiliğimizi doğru konumlandırarak ortaya koyabilmek, eğitim ve meslek seçiminde ahlaki ölçülerden asla vazgeçmemek, iş hayatında dürüst olmak, ehliyetli, liyakatli, kul hakkına riayet eder tarzda hareket edebilmek, helal kazançla çalışma ahlakı arasındaki dengeyi kurabilmek, para, borçlanma, tüketim, kanaat bilincini doğru sahiplenebilmek, evlilik ve eş seçim süreçlerinde hayatımızın bütününü kuşatacak bir tercihte bulunduğumuzu asla unutmamak, anne ve babalığın ahlaki ve sosyal sorumluluklarını üstlenebilmek ve elbette çocuk sahibi olduğumuzda ona değerlerimizi doğru aktarıp örnek olabilmek. Bütün bunlar aslında hayatın farklı aşamalarında hepimizin karşısına çıkan test soruları. Bu sorulara ne kadar doğru cevaplar verebildiğimiz, hayatımızı ne kadar şuurlu yaşadığımızın da işaretlerini bize sunuyor. Peki şuurlu olmak ne demek? Bilgili olmakla şuurlu olmak arasında doğrudan bir ilişki var mı diye sorarsanız ne söyleyebiliriz? Sevgili gençler, şuurlu olmak demek bir şeyi neden yapması ya da yapmaması gerektiği konusunda bir ahlaki bilince ve yargıya sahip olmak demek. Bu yüzden şuurlu olmakla bilgili olmak arasında doğrudan bir bağlantı var. Bu yüzden inancımızın ilk ilkesi olan bil, yani oku, okumanın, bilmenin, bilgi sahibi olmanın, onu bilince taşımanın ve şuurlu insan olmanın işaretlerini içeriyor. İnsan tabii ki bu bir takım meselelerin hangi açıdan doğru ya da yanlış olduğunu bildiği halde bunları her zaman davranışlarına yansıtmaya biliyor. Oysa bilinçli, şuurlu insan olmak, iyi bir mümin olmak davranışlarıyla sözleri arasındaki bu tutarlılığı her zaman gözetmeyi gerektiriyor. Tabii ki Müslüman şahsiyet özellikle sağlam temeller üzerine kurulduğunda gençlik döneminde onun bir takım nüveleri kendini belli ediyor. İşte burada doğru arkadaş seçimi, arkadaş çevresindeki insanlarla kurduğumuz münasebetlerdeki önceliklerimiz ve tabii ki bugün dijital platformlarda kendimize model aldığımız insanlarla kurduğumuz münasebetler. Ne kadar kendimiz olabiliyoruz, ne kadar kendimiz kalabiliyoruz, hayata yüklediğimiz değeri ne kadar anlamlı hedefler çerçevesinde düşünüp tasarlayabiliyoruz. Bu soruları yine kendimize sormak durumundayız. Sevgili dinleyenlerim, özellikle bugün gençler eğitim hayatında başarılı olmayı her şeyin önüne koyabiliyor. Biz anne babalar çocuklarımızın akademik başarısını hayat başarısı gibi değerlendirebiliyoruz. Akademik anlamda başarılı olduklarında sanki bütün bir hayatın başarısını elde etmişler gibi onları ödüllendirebiliyoruz. Oysa gerçek başarı ile hayat başarısı arasında elbette ilişki var, ancak aynı tıpatıp benzer hedeflere gençlerimiz gençlerimiz yürümeye biliyorlar. Kariyer basamaklarını zirvesine kadar çıkmış nice insanlar var ki bugün hayat başarısı anlamında baktığımızda sıradan insandan çok daha başarısız insanlara dönüşebiliyor. Hedefi sadece para kazanmak olan, hedefi herkese ve her şeye rağmen kariyerinde zirveye ulaşmak olan insanlar bazen insani, ahlaki kariyer hedefleri konusunda sınıfta kalabiliyorlar. Demek ki gerçek kariyer insani kariyer, gerçek hedef insani hedef ve gerçek başarı insani ölçülerle yaşanmış bir hayat başarısıyla ancak elde edilebiliyor. İşte iman eden bir mümin genç hayat başarısını sadece bu dünyadaki başarı olarak görmemeli. Bu dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, burada yapıp ettiklerini mutlaka sonsuz hayatta olumlu olumsuz, iyi kötü karşılığının olduğunu bilen insanlar olarak gençlerimizi yetiştirmeliyiz. Vicdanlı gençler yetiştirmek, ahlaklı gençler yetiştirmek, ahlaki ve vicdani duyarlılığı yüksek insanlar yetiştirmek ancak eğitimin bu tür hedeflerle yeniden tasarlanmasıyla mümkün. Elbette eğitim deyince sadece okul eğitimini, planlı programlı müfredatı kastetmiyorum. Eğitimi doğumdan ölüme, temas ettiğimiz her insanla kurduğumuz iletişimde, hele ki bugün bu kadar bilginin ucuzladığı bir çağda, her tür veriye ulaşma imkanı olarak değerlendiriyorum. Böyle olduğunda bu kadar hızlı akan bir hayatın bize neler getirdiğini ve bizden neler götürdüğünü gençlerimize anlatmak durumundayız. Malumlarınız eskiden gençlerimiz aile ortamına doğduklarında o ortamın bilgisi, becerisi, tecrübesiyle o anda buluşuyorlardı ve yetişkin tecrübeler nesilden nesile aktarılabiliyordu. Ancak bugün özellikle gençlerimizin iyi örnekler görme konusunda biz yetişkinlerin de elbette ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Böyle olunca gerçek anlamda kazanan insanın hayat başarısını nasıl belirlediğimiz, nasıl hangi kriterlere göre ölçümlediğimiz daha önemli hale geliyor. Elbette Müslüman genç daha fazla kazanma arzusu ile bizim geleneksel kültürümüzdeki kanaat, bereket, rızık gibi bir takım değerler arasındaki bağlantıyı kurmakta çoğu zaman zorlanabiliyor. Bugün gösteriş çağındayız. Görmediğimiz ve gösteremediğimiz hiçbir şeyin varlığına ikna olmuyor. İnsanlarımızı ikna edemiyoruz. Gösteriş tüketiminin bu kadar çoğaldığı bir çağda özellikle başkalarının hayatına öykünme, başkalarının hayatı gibi hayatını yeniden düzene koyma, onlar gibi daha çok kazanma, onlar gibi hedefler tasarlama arzularımız çoğu zaman kendi hayatımızı gölgede bırakıyor. Biz başkalarının hayatını yaşamaya özenirken kendi hayatımızı yaşayamadan bu hayattan göçüp gidiyoruz. Bir insanın evliliğe hazır olması, evlilik öncesinde doğru eş seçiminde bulunması, gelecekte kariyer hedefleri koyup onları gerçekçi bir şekilde planlayabilmesi, arkadaşlıklarını doğru insanlar üzerinden doğru tercihlerle şekillendirebilmesi gibi hayatının tümünü etkileyen gerçekçi hedefler koyması gerekiyor. Çocuk sahibi olma kararımız ya da bu karardan vazgeçmemiz ya da bu konuda evlilik yaşımızın gittikçe yükselmesi, evliliği ertelememiz, eş seçimi konusundaki memnuniyetsizliğimiz, seçtiğimiz insanla bir türlü mutlu olamamamız, evlat sahibi olduktan sonra çocuklarımızı bir türlü beğenmeyip başka çocuklarla, başka hayatlarla kıyaslamamızın arkasında bu total memnuniyetsizliğin yattığını gün be gün tecrübe ediyoruz. Sevgili dinleyenler, özellikle anne babalık sadece çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değil. Bugün yenilerde yapılan bir araştırma çocuklarımızın sosyal yetim olarak büyüdükleri bize gösteriyor. Annesi var, babası var ancak anne ilgisiz, sevgisiz, baba ilgisiz, sevgisiz, aynı evde büyüyen, birbiriyle teması olmayan insanlar. Kardeşler arasındaki münasebet rekabete dönüşebiliyor böyle olduğunda. Çünkü ailede çocuk neye maruz kalırsa bir süre sonra onunla şekilleniyor karakteri. Anne babanın sürekli paradan, puldan, makamdan, mevkiden, şandan, şöhretten, kariyer hedeflerinden bahsettiği bir evde büyüyen çocuklar hayatının gayesi olarak sadece sadece ve sadece para kazanmayı, sadece ve sadece daha iyi makam mevkiler, şan şöhretler elde etmeyi görebiliyor. Ancak bunlar gerçekleşmediğinde mutsuzluk hedefine doğru yürüdüğünü geç de olsa fark edebiliyor ve bu pişmanlık öyküsüyle hayatını sonuçlandırmak durumunda kalabiliyor. O yüzden ebeveynlerin çocuklarının verdiği en büyük öğüt kendi davranışlarıyla doğru örnekler, doğru modeller olmayı başarmaları. Ahlak, hak, sorumluluk bilinciyle yetişen çocuklar gelecekte öyle ebeveynler, öyle yetişkinler olacaklardır diyerek bugünkü sohbetimizi de sonlandırmak istiyorum. Hepinize sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun Bilinçli ve Şuurlu Yaşamak Üzerine başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: Kamil bir imanın hayatımızdaki en büyük tezahürü, salih amelle birlikte güzel ahlak sahibi olmaktır. Zira güzel ahlak, dünyamızı aydınlatan, ahiretimizi cennete çeviren en kıymetli sermayemizdir. Bizler sonu cennet olan bir hayatın ancak güzel ahlakla tamamlanacağına inanırız. Rabbimiz katında bizleri yüceltecek olan bu ahlaki güzelliklerin başındaysa tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Kendini beğenmişlikten ve böbürlenmekten uzak durmaktır. Gurur ve kibirden arınmış bir hayatı benimsemektir. Yaratılmış her bir canlıya saygı, şefkat ve merhamet göstermek, kibar davranmaktır. Sevgili dinleyenler, biz müminler tevazuyu Peygamber Efendimiz'den öğrendik. O daima sade bir hayat sürdü. İnsana insan olduğu için değer verdi. Mütevazı olmanın cennet ehlinin özelliklerinden biri olduğunu bildirdi. Müslüman bir kardeşimizi küçük görmenin kötülük olarak bizlere yeteceğini hatırlattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Değerli dinleyenler, sevgili peygamberimizi kendisine örnek alan mütevazı bir mümin, bütün nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunun bilincindedir. Sahip olduğu her bir nimetin aynı zamanda kendisinin bir imtihanı olduğunun farkındadır. Mümin elindeki bütün imkanları Allah'ın rızasını kazanmak için seferber eder. Makam ve mevkii, şöhret ve zenginliği ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmez. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanır. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam bir yandan müminin ruhuna alçak gönüllü olmayı nakşederken diğer taraftan kibirden olabildiğince uzaklaşmasını hedefler. Çünkü kibir, peygamberimizin ifadesiyle hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Kibirli insan dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneder. İnsanları küçümseyerek onlardan yüz çevirir. Oysa mümin hangi sebeple olursa olsun hiç kimseyi hakir görmemelidir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizleri şöyle uyarmıştır. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Sevgili dinleyenler, mümin her işinde olduğu gibi tevazuda da aşırıya kaçmaz. Zira mümin tevazu içinde bir hayat yaşamakla yükümlü olduğu kadar kendisinin ve Müslüman kardeşlerinin şeref ve haysiyetini korumakla da görevlidir. O müminleri hakir görenlere karşı asil ve vakur duruşunu muhafaza eder. Müslümanların şeref ve izzetini korumak için var gücüyle çalışır. Yüce Rabbimizin Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı kararlı ve tavizsiz, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Buyruğuna gönülden bağlanır. Programımızın ikinci bölümünde yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Tevazu sahibi Rahman'ın has kulları. Bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı ile konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Kıymetli dinleyenlerim, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Gönülleriniz huzur ile dolsun. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet lütfeylesin. Bugün Rahman'ın has kulları kimlerdir? Özellikle tevazu bağlamında nasıl davranmamız gerekir? Ayetlerle, hadislerle bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Rabbul Alemin yüce kitabımızda müminlerin vasıflarından, güzelliklerinden, özelliklerinden sık sık bahsederek bizim kamil bir mümin olmamızı ister. Mesela Furkan suresi 63. ayeti kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurur. Bismillah. Ve ibadurrahmanillezine yemşuna alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilûne kâlû selâmâ. Sadakallâhu'l-azîm. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir buyuruyor. Yani bir mümin gururlu, kibirli, kendini beğenen değil, mütevazi olan.

Rahman'dır. Hamd, büyüklük ve azametin tek sahibi olan, kullarına tevazuyu emreden yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam hayatının her safhasında tevazusunun en güzelini ortaya koyan, örneği en mükemmel şekilde sergileyen, kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ailesine, ashabına ve onun izinden giden bütün müminlere olsun diye dua ederiz. Kıymetli kardeşlerim, modern dünya bize sürekli bir şeyi dayatıyor. Öne çık, en iyi sen ol, kendini göster, büyüklüğünü kanıtla. Sosyal medya mecralarına bakıyoruz. Herkes en lüks hayatını, en kusursuz anını, en büyük başarılarını sergileme yarışında. Adeta bir benlik ve ego çağında yaşıyoruz. Kur'an bunu kabul eder mi? Sünnet bunu kabul eder mi? Yani ben demeyi dahi benimsemeyen bir dinin mensuplarıyız. Bize düşünün, Fatiha suresinde bile İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz ayetiyle bizlik şuurunu öğreten Allah, benlik kaygısında olanları ve benim diyenleri inanın hoş görmüyor. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın has kullarını tanıtırken onların makamını, servetini veya şöhretini değil, ahlakını ön plana çıkarır. İşte bu güzide kulların vasıflarından birinin de tevazu olduğunu şöyle ifade eder. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Demek ki Furkan suresinde Rahman'ın kullarını tanıtan en önemli vasıf tevazudur. Peki nedir bu tevazu? Tevazu alçak gönüllü olmak demektir. Tevazu insanın Allah karşısında kul olduğunu bilmesi, insanlara karşı da üstünlük taslamamasıdır. Başka bir ifadeyle tevazu hakkı kabul etmek, insanları küçük görmemektir. Yani insan düşünse ayet-i kerimeler ne güzel ifade eder değil mi? Ey insan, seni Rabbine karşı nankör kılan nedir? O seni bir damla sudan yaratmadı mı? Yani düşünün, İnsanın önü de sonu da kokan zavallı bir varlık kendinde bir şeyler hissediyor. Sanki dünyayı o yaratmış, sanki bütün insanları, bütün varlık alemini o doyurmuş. Halbuki biz kendimizi doyurmakta bile aciziz. Allah Celle Celalü bizim organlarımıza bir dur dese, inanın mide çalışmaz, böbrek iflas eder, kalp durur, hayat biter. Bütün bunlardan şunu anlamalıyız ki mümin tevazu sahibi olmalı, küçüklüğünü idrak etmeli, hele hele kendi cinsimize karşı kibirli olmaktan şiddetle kaçınmalıyız. Tevazu hakkı kim söylerse söylesin kabul etmektir. İnsanlara tepeden bakmamaktır. Makamı yükseldikçe kulluğunu artırmaktır. Allah karşısında aczini bilmektir. Mümin kardeşine karşı kaba ve kırıcı davranmamaktır. Kendisini onlardan üstün görmemektir. Makamı, malı, ilmi veya sahip olduğu nimetler sebebiyle kibirlenmemektir. Kıymetli kardeşlerim, tevazu Müslümanların en güzel ahlaki güzelliklerinden biridir. Bu sebeple Yüce Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tevazu ehli olmayı yaşayarak örnek olmuş, göstermiş ve müminlere öğütlemiş. Cenab-ı Hak da yüce kitabımızda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve onun şahsında bütün müminlere şöyle emretmiştir. Bismillah. Vahfid cenahaka limen ittaba'aka minel mu'minin. Sana uyan müminlere alçak gönüllü davran. Bu ilahi emir sadece Efendimiz'e değil, onun izinden giden bütün müminlere de önemli ahlaki dersler vermektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ilahi emrin bize öğrettiği ahlaki dersleri daha iyi kavrayabilmek için şu sorunun cevabını arayalım. Yeryüzünde tevazu ile yürümek ne demektir? Tevazu ehli olmak ne demektir? Vakur, ağırbaşlı ve dengeli bir hayat yaşamak demektir. Yüce Mevlamız Rahman'ın kullarını anlatırken onlar

0: Kadın gururlu, kibirli yürümesini yasaklamış, bir müminin izzetli ve şerefli ama mütevazi olmasını istemiştir. İslam'ın istediği tevazu, Müslümanın izzetini ayaklar altına alması demek değildir. Zillet, pısırıklık, eziklik ya da yapmacık bir boyun bükme de değildir. Bilakis mümin vakarlıdır. Mümin yürürken de konuşurken de dengelidir. Ne yeri dövercesine kibirlidir, ne de yapmacık bir dindarlık göstergesiyle ezik bir profil çizer. Doğaldır, sakindir, güven verir. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam toplum içerisinde nasıl davranmışsa biz de aynı şekilde davranmak zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda hiçbir zaman kişilere, özellikle dışarıdan gelen elçilere yukarıdan bakmamıştır. Hatta karşısında titreyen yabancı kimselere, kardeşim ben Kureyş'ten kuru ve kurutulmuş ekmek ve et yiyen bir kadının çocuğuyum, ben kral değilim buyurarak karşıdaki muhatabı rahatlatmıştır. Yani asla yukarıdan bakmamıştır. Bu açıdan Cenab-ı Rabbul Alemin, yeryüzünde böbürlenerek dolaşma, ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin buyurarak insanın zayıf olduğunu ortaya koymuştur. Yani kibir insanı alçaltırken tevazu yüceltir ve yükseltir. Maalesef günümüzde işte sosyal medyada hayatın içerisinde anlamsız bir yarışma var. Yani insanlar yediklerini ortaya koyarak, yapmış oldukları tatilleri boy boy resimlerle ortaya sunarak sanki bir övünme, bir üstünlük anlayışı içerisinde hareket etmekteler. Oysa Müslüman özellikle kendi aile hayatına ait yemek olsun, diğer konular olsun başkalarıyla paylaşmamalı. Düşünün, o yediğiniz yemeği sizden daha iyi imkanlarda yiyen de var, bulamayan da var. Neyin övgüsünü, neyin yergisini yapıyoruz? Hani nimetleri veren Allah'a yediğimizde şükrederiz, hamd ederiz. O yediğimiz yemeklerle vücudumuza bir güç olması vesilesiyle şükür duygusuyla secdeye gideriz, ibadet ederiz. Olur ya, bulamadığımızda da kula düşen nedir? Yine şükür duygusu içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam mümin olarak müminlerin mütevazi olmasını hep öğütlemiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala şöyle buyurdu. Yücelik ve kudret, izzet benim izarım, büyüklük de benim ridam sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan olursa onun cezasını veririm. Yani büyüklük Allah'a aittir. Yücelik Allah'a aittir. Kul elde ettiği makamla, mevcut olan zenginliğiyle, toplumdaki statüsüyle insanlara asla ve asla yukarıdan bakmamalı. Allah'ın kullarına merhametle, şefkatle davranmalı. Zira Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e baktığımız zaman Allah sizin bir sıkıntıya uğramanız onu üzer, o müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir buyurarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi bizim de şefkatli, bizim de merhametli olmamızı ister. Yani nasıl ki Peygamberimiz her konuda örnek ise tevazu konusunda da bizim örneğimizdir. İmkanları paylaşma konusunda, sıkıntıları giderme, sevinçlere ortak olma noktasında da yine Efendimiz bizim örneğimizdir. Yani insan bu noktada kendisini üstün görmeyecek, kibre, kendini beğenmeye, kendini üstün görme hastalığına düşmeyecek. Yani kısacası kibirden uzak duracak. Nedir o kibir? Kendini büyük görmek, başkalarını küçümsemek demektir. Kibir insanın sadece dünya huzurunu değil, ahiret saadetini de tehdit eder. Çünkü iblisi, yani şeytanı Allah'ın rahmetinden kovduran, rahmetten uzaklaştıran kendini beğenme hastalığıdır, kibirdir. Onun için mümin nimetlere ulaştığında şükredecek, o nimetleri Allah'ın kullarıyla paylaşacak, asla kibire, gurura, kendini beğenme hastalığına düşmeyecek. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu güzel hadisiyle sohbetimi toparlamak istiyorum. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bunu duyan bir adam, ama insanın elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından insan hoşlanır deyince, Allah Resulü, Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir buyurdu. Yani demek ki buradan şu çıkıyor kıymetli kardeşlerim. Kişinin nimetlere ulaşması, o nimetleri üzerinde eskitmesi, tüketmesi bir gurur ve kibir sebebi olmamalı. Bilakis şükür duygusuyla, Allah'ım bu nimetleri veren sensin, bu nimetlere ben şükrediyorum, hamd ediyorum demesidir. Ama Allah muhafaza, bakın ben böyle markalı elbise giyiyorum. Yani toplumda bir hastalık da bugün maalesef marka hastalığı oldu. İşte insanlar birbirine, çok özür dileyerek ifade ediyorum, hava atma, kendini üstün tutma anlamıyla, işte ben şunu giyiniyorum, şuradan aldım. Halbuki nihayetinde bizim ihtiyacımızı gideren her şey temiz olmak kaydıyla güzeldir. Yani bunlar kibirlenmeye sebep olmamalıdır. Şükretmeye vesile olmalıdır. Tevazunun özü insanın kendini bilmesi, iç dünyasını keşfetmesi, Allah'ın verdiği nimetlere şükrederek ona yönelmesidir. Rabbim bizleri gururdan, kibirden, kendini beğenmekten uzak eylesin. Tevazu ehli olan, Rabbine yönelen, verdiği nimetlere şükreden, şükrettikçe de nimetleri artan, bahtiyar kullarından ayırmasın. Rabbim hepimizi rızasına ve cennetine ulaştırsın. Kalın sağlıcakla.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın Tevazu Sahibi Rahman'ın Has Kulları başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
0: Reklamlar.
10: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye adım adım ilerliyor dedi. New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke anlaşması kısa sürede boy verecek, çınara dönüşecek dedi. BM'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın video mesajı yayımlandı. Fon soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı. Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzaları dikkat çekti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Erdoğan, çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreçle ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde BM temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, birlik ve beraberlik içinde terör defterini

defterini kapatacak dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi.

Türkiye'nin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, sözü Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e ve dünyaya etkilerine getirdi. Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı dedi. New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacını bir kez daha vurguladı. Diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın, sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var ifadesini kullandı. Tarihi Birleşmiş Milletler hitabı da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne ilk çıktığımızda nerede duruyorsak bugün de aynı yerdeyiz. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır cevabını verdi. Cumhurbaşkanının gündeminde ABD ile yürütülen F-35 tedarik süreci de vardı. Sayın Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz, netice alacağımıza inanıyorum şeklinde konuştu. Yunanistan'dan gelen provokatif açıklamalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhu, sükunun korunmasıdır. Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir, komşusudur. İlişkiler seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'taki yoğun diplomasi programını değerlendirdi. Son derece verimli geçen temaslarda Türkiye'nin barıştan, diyalogtan ve diplomasiden yana olan tutum ve tezlerinin doğrudan muhataplarına aktarıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Abbas, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını söyledi. Halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemeli dedi. Filistin Devlet Başkanı'nın mesajlarının hedefinde Washington'da vardı. ABD'den Filistin yönetimine yönelik yaptırım ve kısıtlamaları kaldırmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını memnuniyetle karşıladıklarını ancak sahada henüz somut bir gelişme görmediklerini vurguladı. Filistin'e Birleşmiş Milletler'de tam üyelik verilmesi çağrısı da yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. Böylece 64 yıl aradan sonra bir ilki de gerçekleştirdi. Zira bir ABD Başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. İki liderin görüşmesinde günlük tarifeleri, nadir toprak elementleri, Tayvan ve Çin'in İran'la ilişkileri masadaydı. Trump'ın süper zeka diye adlandırdığı yapay zeka da konuşuldu. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD ziyareti 3 gün sürecek. Soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem salonun dışında hem de kürsüye çıktığı sırada protesto edildi. Çok sayıda ülkenin temsilcisi konuşma sırasında salonu terk etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği katil Netanyahu, konuşmasını boşalan salonda sürdürdü. Katil Netanyahu'nun New York'a gelişi de tartışma yarattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen uçak Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden geçti. Katil Netanyahu'nun uçağının İrlanda hava sahasına girmeden yoluna devam etmesi de dikkat çekti. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine Ankara'dan tepki geldi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun alçak sözleri Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, BM kürsüsünü katliam propagandasını sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı ve ülkemize hedef alan açıklamalarını lanetledi. Çelik, Netanyahu'nun

0: onun BM kapısından içeri sokulmaması gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla da görüşen Bakan Fidan daha sonra ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük dedi.
1: Türkiye'nin bu enerji krizinden çıkış olarak dünyaya aslında önerdiğimiz çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak petrol, doğalgaz, boru hatları özellikle bölgemizde gerçekleştirebileceğimiz projelerde de ortak hareket etme noktasında bu işbirliği imkanlarında ilgili firmalarla konuşmuş olduk.
0: Bakan Bayraktar New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.
1: Türkiye'nin özellikle önümüzdeki 20 yılına damga vuracak işlerden bir tanesi küçük modüler reaktörler, nükleerin yeni çağı. İnşallah nükleerin yeni çağını kaçırmadan bu teknolojiye sahip bir ülke olarak küçük modüler reaktörleri ülkemizde inşa edeceğiz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti.
1: Gerek Kanada, gerek Güney Kore, gerek Çin ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin bizim bu 2040 vizyonunda da aslında 2053 karbonsuz bir ekonomiye gidiş yolunda da nükleer en önemli aracımız ve en az 20 bin megawattlık bir kurulu güce bu anlamda ulaşmak istiyoruz.
0: Alparslan Bayraktar küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler Marşı'nda iki önemli projeyi dünya kamuoyuyla paylaştı. İklim hedeflerini kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla buluşturacak İklim Uygulama Köprüsü'nün ilk pilot ülkeleri açıklandı. Girişimin ilk pilot ülkeleri Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan oldu. Türkiye'nin kentsel dönüşüm tecrübesini yansıtan Dirençli Şehirler SURF girişimi de resmen başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yönde, dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. MASAK, fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçen haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı düzenlenecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için yol haritası değerlendirilecek. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Savcılık Kozinoğlu'nun adli tıptaki doku ve kan örneklerinin çalınmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu sebeple ölümünden 9 gün sonra adli tıpta hırsızlık yaparken yakalanan şüphelinin ifadesi alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun adliyeye ilk geldiği anlara ait görüntüleri çeken eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü tüm yönleriyle mercek altında. Bundan 15 yıl önce Kozinoğlu için tutuklama isteyen ve tutukluluk süresini uzatanların FETÖ'cü firari savcıların Zekeriya Öz ve Cihan Kansız olduğu biliniyor. O dönem tutuklama kararını veren de aynı zamanda Hrant Dink suikastı davasını karara bağlayan FETÖ'cü hakim Rüstem Er Yılmaz. Cezaevinde rahatsızlandığında müdahaleyi geciktiren gardiyan, şüpheli tedaviye uygulayan doktor, olayla ilişkisi bulunan pek çok kişi FETÖ'cü çıktı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu'daki Aramco tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'sa Taif ve Yenbu'ya yönelen 6 balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye adım adım ilerliyor," dedi. New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke anlaşması kısa sürede boy verecek, çınara dönüşecek dedi. BM'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın video mesajı yayımlandı. Fon soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı. Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'cü hakim ve savcıların imzaları dikkat çekti. Spor. Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Havanur Ketüda, Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar saat 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Schweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. A milli futbol takımı aday kadrosunda bulunan İlhan Fakalı bir maçlığına Ümit Milli Takım'a katılacak. 20 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Ukrayna müsabakasının ardından A milli takım aday kadrosuna dönecek. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar dönemi sona erdi. 39 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum ekibi ligin ilk 6 haftasında 7 puan toplayabildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise yeni sezon bugün Bursa'da açılacak. Saat 19'da Tofaş, Pizzabuz, Bordo Basketbolu konuk edecek. Japon yüzücü Shin Ohashi Asya oyunlarında tarihe geçti. 17 yaşındaki sporcu 200 metre kurbağalamada 2 dakika 4 saniye 83 ile dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Malatya 28, Van ve Sinop 24, Trabzon, Afyon, Karahisar 21, Rize, Zonguldak, Konya ve Eskişehir 22, Adana 31, Hatay 30, Kars 25, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa ve Siirt 32 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
0: Ankara.

0: Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında Emirler yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
14: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
15: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde binlerce beton mikser aracı her gün hareket etmekte. Sadece büyük şehirlerimizden İstanbul'da her gün 3000'den fazla beton mikseri yollarda. Beton mikseri trafik içinde hareket eden en tehlikeli araçlar arasındadır. İçi boş bir beton mikseri yaklaşık 13 ton ağırlığındadır. Yüklendiği zaman beton mikserin ağırlığı 30 ton civarına yükselir. Yani aracın taşıdığı yük kendisinden daha ağırdır. Buna ek olarak beton mikserin ağırlık merkezi sürücünün başının biraz üstündedir. Yani ağırlık merkezi çok yüksektedir. Bu riskli duruma bir de zaman baskısı eklenir. Beton mikseri 2,5 saat içinde sırtındaki yükü inşaat alanına dökmek zorundadır. Aksi takdirde yük donar. Beton mikserleri yüklü oldukları zaman özellikle

0: sağ dönüşlerde düşük hızlarda devrilebilir. Ülkemizde devrilerek araçların üzerine düşen ve feci sonuçlar doğuran kazalar gerçekleşmiştir. Beton mikser sürücülerin özellikle viraj alırken çok dikkatli ve yavaş olmalarını öneriyorum. Bu tür araçlar doluyken 35-40 km hızla viraj alırken devrilebilir. Katıldığım ağır vasıta eğitimlerinde devrilme aracında bu durumu bizzat gözlemledim. Diğer sürücülere tavsiyem dönüş yapan bir beton mikserin yanında olmamanız. Güvenliğiniz için bu tür araçlara bol bol alan bırakın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 25 Eylül Cuma ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın, sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel Kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım, dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durum. Balıkçılıkta av sezonu 1 Eylül'de başladı. Sezon nasıl geçiyor? Ve kültür sanat dünyasında son gelişmeler.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Bugünün gazetelerinin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi size. Milliyet gazetesi bugün "Terör yerine huzur geliyor" manşetiyle çıkmış. New York'taki temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması için "komşumuzla artık terörü değil huzuru konuşmak istiyoruz" dedi. "Asimilasyona hayır diyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde son olarak Türk ve kardeş topluluklarla bir araya geldi. "Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor" diyen Erdoğan, "entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'deki ara seçim içinde "iradenizi sandığa en üst seviyede yansıtmanız çok önemlidir" dedi. Milyonların sesi olduğu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla sessiz milyonların sesi olduğunu belirterek "Türkiye'nin daha adil, daha kapsayıcı ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan yeni bir uluslararası düzenin inşasına yönelik iradesini kararlılıkla destekliyoruz" dedi. Yunanistan ve İsrail'e uyarı, Milli Savunma Bakanlığı başta Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin basın mensupları

gruplarının sorularını yanıtladı ve açıklamada İsrail ve Yunanistan uyarılarak Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini korumaya, gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecek denildi. Mansur Yavaş senaryoları haberi de Milliyet gazetesinde yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının yankıları sürüyor. Yola bağımsız devam edeceğini açıklayan Yavaş'ın muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak ediliyor. Muhalefet Yavaş'ın kararının ve tavrının bundan sonra belirleyici olacağını ifade ediyor. Kulislere göre Yavaş adaylığın konuşulmasının çok erken olduğu görüşünde. Tarihi buluşma, kritik görüşme, Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'la çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın en önemli iki gücünün gündeminde Orta Doğu ve yapay zeka güvenliği vardı. Görüşme sonrası Trump harika geçti derken, Jinping ise cepheleşme yerine işbirliği yapmaları gerektiğini söyleyip ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesi kim sorumluysa hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini bugün manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon depremine yol açanlardan hesap sorulacağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 5 lüks araca 26.280 TL, fon soruşturmasından tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın operasyondan hemen önce 26.280 TL'ye devredildiği belirlendi. Rolls-Royce için sadece 6.256 TL ödenmiş diyor haberin detaylarında. Mehmetçik Başika üstünü boşaltıyor. New York'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Başika Zilkan yerleşkesini Irak'a kademeli olarak teslim edeceğini bildirdi. Akşam gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette, fonun hesabı sorulacak. Türkiye ekonomisi için bir risk yok. Başkan Erdoğan fon krizinin finans sistemine yönelik risk taşımadığını belirtti. Sorumlu olanlardan hesap sorulacak. Kimse insanımızı tedirgin edemez dedi. Entegrasyona evet, asimilasyona hayır. Erdoğan New York'ta katıldığı etkinlikte Müslümanların entegrasyonda sorun yaşadığını söyledi. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz de entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Müslüman toplumu buluşturan bu salonda pasaport, sınırlar ve coğrafyanın ötesinde kardeşlik var. Kardeşler birbirine destek olur, hukukuna riayet eder. Satış günündeki fiyat esas olacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu, tasfiye edilen fonlarda takası tamamlanmamış satış işlemlerinde satışın gerçekleştiği günün fiyatının esas alınacağını bildirdi. Yatırımcıya yapılacak ödeme, tasfiye sonucu ortaya çıkan bakiye üzerinden ve fondaki katılma payı adedi dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Türkiye gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş itirafı, hizmeti yoktu, kurtulduk. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil. Ankara için kalıcı proje üretmemişti. Parti kamburundan kurtuldu dedi ve bu haberi de Türkiye gazetesi ilk sayfasına bugün taşıdı. Fonda sorumlular hesap verecek. Türk evinde soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı fonlardaki manipülasyonla ilgili net mesajlar verdi. Yahşihan'a yeni operasyon, bu haberi de aktaralım. Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni deliller bulundu. Eski başkanlar AK Partili Sungur ve MHP'li Türk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 35 kişiye gözaltı kararı verildi. Bu defa Sakarya bacağını köpekten zor kurtardı.

0: Adapazarı'nda zincirini koparıp kaçan köpek dehşet saçtı. Köpeğin bacağından ısırıp sürüklediği KK'yi çevredeki araçlar korna çalarak kurtardı. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yeni Şafak'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon mesajı yer alıyor manşette. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak. Aile çocuğun kiminle yazıştığını takip etmeli. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'daki silahlı saldırının yalnızca okul güvenliği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Tekin, çocuklarımızın oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarında, sosyal medya platformlarında kiminle yazıştığı takip edilmeli dedi. Şanlıurfa 5,4 ile sallandı. Şanlıurfa'da 7,39 kilometre derinlikte meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedilen depremde yaralanma, yıkım ve can kaybı yaşanmadı. Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi diyor Yeni Şafak gazetesi. 220 milyonluk 5 aracına el konuldu haberi yine Yeni Şafak'ta. Ve şu haberi de aktaralım. Boş salona konuştu. Gazze'de 3 yıldır süren katliamların faili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu'nun genel kurula hitap etmek için kürsüye çıkmasıyla salonda protesto sesleri yükseldi ve katil yuhalandı. Gazze'deki katliamlara ve İsrail'in çevre ülkelere saldırısına tepki gösteren çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti. Netanyahu neredeyse tamamen boşalan salona konuştu. Kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Sabah gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette. Dünya söylediğimiz yere yeni geliyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyonist katile küresel tecrit haberi de var. New York'ta yoğun protestolarla karşılanan soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de boş koltuklara konuştu. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı. Ve ABD Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri kendisiyle görüşmedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda yuhalandı. Boş salona konuştu. Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan sözlerini ise hiçbir ülke temsilcisi ciddiye almadı diyor Sabah gazetesi. Nefret grupları Telegram bataklığında örgütleniyor. Manisa'daki okul saldırısı çocukları esir alan sanal tehditleri gündeme getirdi. Emniyet Telegram'da örgütlenip bu tarz saldırıları özendiren nefret gruplarını yakın takibe aldı. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz. Eurobond tahvilin %25'i yerliye satıldı haberi dikkat çekiyor. İlk haber ABD tahvil faizlerindeki artış gelişen ülke tahvil piyasalarını baskılıyor. Hazinenin dün ihraç ettiği dolar cinsi tahvil açılışta 1 dolara yakın düşüşle işlem görmeye başladı. Yenilenen sistem de kaderi etkilemedi. Yeni teşvik sistemi bölgeler arası gelişmişlik farkını iyileştirme işlevinde zorlanıyor. Sistemde köklü değişiklik sonrası da teşvik belgeli yatırımlarda aslan payını %58 ile gelişmiş iller aldı. Kıymetli dinleyicilerimiz gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: 4-30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: Com'da. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çay makinesi deyince vatan.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'e 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yorumcu konuğumuz stüdyomuzda İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli bizimle. Sayın Ereli hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Bir haftadır, belki öncesinden de başladık konuşmaya ama bu son bir haftadır çok daha fazla konuşuyoruz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları da orada sürüyor ve dün de önemli görüşmeleri vardı. Yine basınla bir araya geldi, gazetecilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in aslında şu anki halinden bu şikayetçi tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel kurulu güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha dile getirdi. Bu neden önemli? Biraz bunu konuşalım. Çünkü biz temanın güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek teması olduğunu biliyoruz Birleşmiş Milletler'de bu yıl, ancak dönüşümü yönetmek derken Birleşmiş Milletler'in kendini de dönüştürmesi gerektiğini biliyoruz. Ama bu dönüşüm nereye doğru olmalı? Nasıl bir dönüşüm gerçekleştirmeli Birleşmiş Milletler? Biraz bunu detaylandırmak lazım.
2: Evet, aslında 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla birlikte biz uluslararası ilişkilerde Soğuk Savaş dönemini gördük. Soğuk Savaş dönemindeki en önemli Amerikan fikri aslında çok taraflılıktı. Bu çok taraflılık fikri özellikle ABD politika yapıcıları tarafından ve Avrupalı politikacı yapıcıları tarafından ortaya koymuş olan en önemli fikirlerden bir tanesiydi. Ve temelde uluslararası ilişkilere dair, uluslararası politikaya dair tek bir gücün, herhangi bir gücün karar almasından ziyade özellikle daha fazla çok taraflı şekilde, yani uzlaşı içerisinde birden fazla devletin bir araya gelerek aldığı kararları simgeliyor çok taraflılık. Bu yapı, Birleşmiş Milletler gibi yapılar, uluslararası örgütler çok taraflılığın simgesi olsa da maalesef ki şu veya bu oranda uluslararası güç dengelerini yansıtıyor. Türkiye'nin de aslına baktığınızda en önemli eleştirisi bu. Sadece Türkiye'nin de eleştirisi yok tabii ki bu konuda. Diğer özellikle Kuzey Güney ayrımı olarak düşündüğünüzde dünyada hem küreselleşmenin olduğu bir ortamda buna yönelik olarak hem Güney devletlerinin hem Asya ülkelerinin hem Orta Doğu ülkelerinin

0: Hem de herhangi bir şekilde bu uluslararası güç dağılımından rahatsız olan devletlerin buna eleştirisi var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli ifade ettiği gibi 1945'teki güç dengesiyle 2026'daki güç dengesi bir değil. Birincisi, şu an biz iki kutuplu bir düzende değiliz.
1: Evet.
0: Sadece ABD ve dönemin Sovyet Rusya'sının egemen olduğu bir düzenden bahsetmiyoruz. Kaldı ki şu an Birleşmiş Milletler'de biz çok önemli kararların, uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren kararların Güvenlik Konseyi'nden authorization, yani yetkilendirme olmadan alınamadığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi dünyada anti-Amerikanizmin de, yani Amerikan karşıtlarının da yükseldiği bir dönemde herhangi bir kararda Rusya'nın ve Çin'in buna veto ettiğini, buna engel olduğunu, gerçekten insanlığa yararlı olacak. Mesela Filistin'deki sorunları çözecek, katliamı durduracak, Arakan'daki sorunları durduracak, Güney Asya'daki meselelerle ilgilenecek. Yani bütün bu bağlamda uluslararası vicdana değen, dokunan bütün her şeyi durduracak eylemlerinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından durdurulduğunu görüyoruz. Zaten Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı olan bu devletler 193 devlete meydan okuyarak bizim dediğimiz olacak diyor. Bir de şöyle bir yapılanma var, biliyorsunuz. Güvenlik Konseyi'nde 10 tane devlet de 2 yıl arayla seçiliyor. 10 tane devlet geçici olarak görev yapıyor. Fakat bu devletlerin çok ciddi bir katkısı yok. Çünkü şöyle, 15 üye oluyor biliyorsunuz. Daimi 5 tane üye var. 10 tane de
1: Güvenlik Konseyi'nde.
0: Güvenlik Konseyi'nde, evet. 10 tane de geçici üye oluyor. Bu 15 üyenin belirli kararlarda 14 tanesi de evet dese, bu 5 tane devletten bir tanesi hayır dediğinde, veto hakkı kullandığında, o karar geçersiz sayılıyor. Dolayısıyla aslında burada şöyle de bir durum var. Güvenlik Konseyi genel kurulun daha sıkışmış bir yapıdaki ifadesi. Dolayısıyla yani burada şunu söylemek gerekiyor Sinem Hanım. Genel kuruldaki 193 ülkenin, neredeyse 200 diyelim, yani 200 ülkenin 15 ülkeye indirgenmesiyle oluşmuş bu yapı, sadece bir ülkenin, diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Çin, İngiltere, bunun hayır demesiyle bitiyor. Yani biz burada Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Fransa'yı, Çin'i, her ne kadar bu devletler uluslararası siyasette çok etkin olsalar da, her ne kadar bu devletler uluslararası siyasetteki etkinliklerinin yanında ekonomik olarak çok etkili, askeri olarak çok etkili, soruş doğurabilen devletler olsalar da 193 devletten de büyük olmamaları gerekiyor.
1: Evet.
0: Ki Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok uzun yıllardır bahsettiği dünya beşten büyüktür ilkesinden de, mottosundan da hareketle yapmış olduğu eleştirinin temel kaynağı bu. Özellikle burada mesela şimdi şuna bakmak gerekiyor. Türkiye'nin önerisi burada ne ve burada neler yapılabilir? Güvenlik Konseyi'ndeki bu veto mekanizmasının yerine genel kurulun daha güçlü olduğu bir Birleşmiş Milletler hayata geçirilebilir. Çünkü biz burada bakıyoruz, dünyada birçok katliam devam ediyor, birçok soykırım devam ediyor, birçok çatışma bölgesi devam ediyor. Fakat bunlara yönelik olarak çözümler yine devletler arası çözümler olarak kalıyor. Yani Birleşmiş Milletler belki devletler arasılığın en üst organı baktığınızda, ama Birleşmiş Milletler, yine Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Konferansı'nda son günkü ifade ettiği gibi, uluslararası barış ve güvenliği, yani temel olarak kurulduğu işlevi yerine getiremiyor.
1: Evet, demokratik açıdan konuşulmalı, eleştirilmeli, çok daha fazla tartışılmalı. Zira Amerika Birleşik Devletleri bazı Orta Doğu ülkeleri için demokrasiyi getirme vaadiyle bazı girişimlerde bulunuyor, geçmişte de bulundu. Bunları da göz önüne aldığımızda aslında Birleşmiş Milletler'in çok daha fazla tartışılması gerektiğini biliyoruz. Ortaya koyuyor bu görüşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıklıkla dile getiriyor zaten. Şimdi bir önemli gelişme, New York'ta Irak Başbakanı'yla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve biz terörsüz Türkiye sürecini yürütüyoruz. Bu terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölgeye doğru evrilecek. Sincar'da PKK'nın artık ortadan kalkacağını, kaldırılacağını biliyoruz. Ve bununla birlikte Türk kuvvetleri de Zilkan'dan, Başika'dan çekilecekler. Böyle bir anlaşma gerçekleşti ve Irak'ta 30 Eylül'e kadar silahların bırakılması, devredilmesi de söz konusu. Böyle bir gelişme de var Irak'ta. Irak'la Türkiye arasındaki bu işbirliğini nasıl yorumlamak lazım? Nasıl okumak lazım?
0: Evet, şimdi bu terörsüz Türkiye sürecinin aslında önemli bir yansıması da, önemli yansımalarından bir tanesi de terörsüz bölge. yansıması ve Türkiye bunu özellikle her uluslararası platformda olduğu gibi Birleşmiş Milletler gibi belki de dünyanın en önemli

0: platformlarından bir tanesinde küresel vicdana hükmeden, uluslararası siyasetin en temel organı olarak görülebilecek olan Birleşmiş Milletler'de de bunu özellikle ara toplantılarda, yan toplantılarda önemli hale getirdi. Tabii ki şimdi baktığınızda bu terörsüz bölge bağlamında Türkiye'nin önemli müttefikleri var. Türkiye, Ahmet Şara yönetimiyle Suriye'de ciddi anlamda burada bir ilerleme kaydetti. Tabii ki burada şöyle baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Suriye ve Irak özel temsilcisi hem de Ankara Büyükelçisi olan Tom Barak'ın da büyük etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor. Ve Türkiye'nin de faaliyetleri bağlamında biz gördük ki son dönemde SDG kendisini feshetmişti. Bunun yanında şimdi Irak'taki de süreç var. Biliyorsunuz uzun zamandır Sincar'da terör örgütünün bir yapılanması vardı. Türkiye'deki tasfiye sürecine ek olarak Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecinin ardından biz gördüğümüz bu terörsüz bölge süreciyle birlikte Irak'ta da Türkiye'nin bu yapılanmayı sona erdirecek girişimleri elde ettiğini görüyoruz. Tabii ki özellikle hem başbakan nezdinde ve hem de cumhurbaşkanı nezdinde yapılan görüşmelerde Irak heyetiyle birlikte görünen noktada her iki ülkenin de ciddi konularda uzlaştığını görüyoruz artık Türkiye'nin. Zaten Türkiye ve Irak baktığınızda her ikisi de birbirinin çok önemli oranda bir güvenlik ortağı, ekonomik ortağı, refah ortağı. Biliyorsunuz mesele sadece güvenlik anlamında cereyan etmiyor Türkiye ve Irak ilişkileri bağlamına baktığımızda. Kalkınma yolu dediğimiz çok önemli bir proje var.
1: Evet.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın Körfez'den dahil olduğu Türkiye ve Irak'ın temel anlamda baktığımızda bölgede yeni bir ticaret koridoru, bölgede yeni bir anlamlı koridor ifa etme arayışlarında biz kalkınma yoluyla birlikte sonuçlandırılabileceğini görüyoruz. Fakat aynı zamanda şunu da biliyoruz ki herhangi bir bölgede, burası Türkiye olsun, Irak olsun, Orta Doğu olsun, Asya coğrafyası olsun, güvenlik yoksa refaha ulaşmak biraz daha zor. Evet. Mesela bunu nereden görebiliriz? IMEC diye bir proje vardı. Belki de bu Birleşmiş Milletler'de de çok uzun zamandır gündeme gelen ticaret koridorları meselesinde şu noktaya değinmek istiyorum. Özellikle IMEC, Çin'in bir kuşak bir yol projesine, belki Türkiye ve Irak'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın kalkınma yolu projesine bir rakip olarak görülüyordu. Ama bakınız o coğrafyada özellikle İsrail'in soykırımcı, katliamcı hamlelerinden ötürü hem Lübnan'a yönelik hem Gazze'de Filistinlilere yönelik Ramallah'taki faaliyetleri olsun, Batı Şeria'daki faaliyetleri olsun, yerleşimcilere yönelik olarak bunların ciddi oranda askerileşme faaliyetleri olarak düşündüğünüzde bunlar güvenlik yaratmıyor. Bunlar güvenlik üreten gelişmelerden ziyade güvenlik tüketen gelişmeler oluyor. Dolayısıyla biz burada IMEC, yani India Middle East Corridor, Hindistan'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya bir koridor. Tabii ki burada Türkiye dışarıda tutuluyor, Çin dışarıda tutuluyor, Mısır dışarıda tutuluyordu. Bunun güvenlik olmadığı için bu coğrafyada devam etmediğini görüyoruz. Fakat burası çok güvenli bir coğrafya olmuş olsaydı, diyelim ki şu an İskandinav bölgesi değil mi? Orada şu an herhangi bir çatışma yok. Aslında orada bile Rusya'nın belirli mütecaviz hareketlerinden ötürü hareketlenmeye Arktik coğrafyasının başladığını gördük. Onun İskandinavya etkisi var ama yani şundan bahsetmeye çalışıyorum genel anlamda. Eğer bir bölgede, uluslararası sistemde güvenlikten bahsedemiyorsak, askeri çatışmalardan bahsediyorsak orada refah olması çok zor. Dolayısıyla Türkiye-Irak ilişkilerine geri dönecek olursak, tabii ki iki Orta Doğu müttefiki olarak hem Suriye ile hem Irak'la Türkiye'nin ilişkileri temelde güvenlik ilişkileridir. Temelde hem Suriye'nin güvenliğini, hem Irak'ın güvenliğini, hem de Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren gelişmelerdir. Fakat bunun yanında ekonomik gelişmeler, her iki devletin ulusal egemenliği, her iki devletin toprak bütünlüğü, her iki devletin hem diğer Arap ülkeleriyle hem de Türkiye ile ilişkileri bu ilişkilerin temelinde yer almakta. Dolayısıyla bu terörsüz Türkiye'nin bir uzantısı olarak görebileceğimiz terörsüz bölge kalkınma yoluna da bağlı, Irak ekonomisinin güçlenmesine de bağlı, Irak'ın İKBY ile ilişkilerine de bağlı. Biliyorsunuz petrol konusunda mesela kim ne kadar alacak, kim ne kadar üretecek, ciddi sorunlar var. Halen çözülememiş ilişkiler var Bağdat, Erbil, Süleymaniye denkleminde. Dolayısıyla güvenlik olmayan bir coğrafyada, güvenliğin üretilemediği bir coğrafyada refahtan da bahsedemiyoruz ki bunun belki biraz sonra konuşacağız. En önemli ve en şu an baskıcı olarak görebileceğimiz gündem maddesi de Hürmüz.
1: Evet. ABD-İran gerilimini de konuşacağız biraz sonra. Sayın Gökhan Ereli ile devam edeceğiz ama şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
9: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: 31-30 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.25'i gösteriyor. Stüdyomuzda İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
1: ABD-İran gerilimindeki son gelişmeleri dinlemek istiyoruz. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma fazlaca yankılandı. Ancak yeni bir gelişme, yeni bir müzakere masasında bir aşama kaydedilebildi mi? Neler var? Sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani özellikle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama, yaptığı konuşma İran'da olumlu yankılandı. Hem resmi yetkililer hem de halktan insanlar İran'ın duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Dolayısıyla biz onun yapmış olduğu bu konuşmadan memnunuz dediler. Öte taraftan şey dendi, işte acaba yani bu ilişkiler devam edecek mi, kopacak mı derken Mesut Pezeşkiyan dün NBC'ye vermiş olduğu röportajda Tahran ABD seçimlerinden önce Washington ile bir anlaşmaya varmak istiyor dedi. En önemli hususlardan bir tanesi de nükleer meseleydi. Dedi ki nükleer tesisler denetlenmeye açık. Bu konunun da dedi ara seçimlerden sonraya sarp

0: yapmasını istemiyoruz. Yani anlaşma noktasındaki. Dolayısıyla İran yeri geldiğinde çok ciddi sert tepkiler göstermekle beraber diplomasi yoluna açık olduğunu da ifade ediyor. Bu bağlamda tüm General Yahya Safevi de bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri eğer bizimle anlaşmazsa Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e, oradan da Hint Okyanusu'na kadar ABD'nin var olan varlıklarına karşı saldırıda bulunacağız dedi. Dolayısıyla hem diplomasi hem de sahadaki dil yer yer keskinleşmekle beraber yer yer minimize olarak tekrar barış diline de dönebiliyor. Öte taraftan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif New York'ta Mesut Pezişkian'la, Cumhurbaşkanı ile bir konuşma yapmış ve onun için şunu diyor. Diyor ki bu karışıklığın devam etmesi sıkıntı verir. Yani tekrar İslamabad mütabakat zaptına dönmemiz lazım. Dolayısıyla İslamabad mütabakatına dönülmesi halinde hiç kuşkusuz İran'ın çok ciddi bir menfaatinin olacağı da bir gerçeklik. İşte neydi? Bütün cephelerde savaşın sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, yani bunların neticesinde İran'ın mal varlıklarının iade edilmesi, 300 milyar dolar dolayında bir paranın işte var olan ve İsrail-Amerika savaşı sırasında zararların karşılanması noktasında o çok ciddi bir mesele. İşte Mesut Pezişkian'ın bahsettiği nükleer tesisler denetime açık meselesi de tedrici olarak dolayısıyla o anlaşmaya göre halledilecek. Dolayısıyla yani bir sulh ve sükunetin gelme ihtimali var. Şayet İslamabad mütabakat zaptına dönülse. Eğer dönülmezse tabii ki bu seçim, Amerika'daki seçimlerden sonra kalırsa bu bir belirsizlik. Bundan dolayı da sıkıntı meydana gelebilir. Onun için İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, Tahran ABD seçimlerinden önce Washington ile anlaşmaya varmak istiyor ifadesi önemli. Bakalım bu sağlanabilecek mi, sağlanamayacak mı? Hani o noktada bir şey demek de şu anda zor. Zaten Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Witkoff ve Kushner'le de mesela bu bağlamda görüşmeler gerçekleştirdi ve İran'ın askeri kanadının ve hükümetin ortak taleplerini de net olarak 7 madde şeklinde Pakistan ve Katar aracılığıyla da ilettiği için bu nokta muhakkak Amerikan yetkilileri tarafından da değerlendiriliyor. Ama değerlendirilmenin ötesinde artık söz yerine bir uygulamanın beklentisi var. Eğer uygulanabilirse bu talepler elbette ki bölge yeniden bir ferece doğru gider. Yok dediğimiz gibi eğer anlaşma sağlanamazsa yeniden anlaşma yollarını açmak için çatışmaların da olması olasıdır diyebiliriz. Bakalım süreç bizi neyi götürecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sayın Harun Aykaç bizimleydi. TRT İran temsilcisi ve şimdi İbni Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli ile değerlendireceğiz bu açıklamaları. Tabii Mesut Pezeşkiyan'ın Fox News'e verdiği bir röportaj da var. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmek isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söylüyor. Tahran'ın savaşı sürdürmek istemediğini belirtiyor Pezeşkiyan. Ancak olası bir durum içinde hazırız mesajları İran devrim muhafızlarından sıklıkla yapılıyor. Pezeşkiyan sorunları diyalog yoluyla çözebildiğimizde birbirimizi öldürmeye başvurmamalıyız. Ancak İsrail'in gerçekleştirdiği kışkırtmalar nedeniyle bu savaş bize dayatıldı ifadelerini de kullanıyor. Yine sorguluyor aslında İsrail'in kışkırtmalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girdiğini de ifade etmek istiyor alt metinde. Bir yandan da Husilerle ilgili çeşitli haberler var. Reuters'ın haberi var örneğin Sayın Gökhan Ereli. ABD'li yetkililer Maskat'taki ABD Büyükelçiliği'nde Husilerin temsilcileriyle görüştü haberi. Dikkat çekici. Şimdi acaba Amerika Birleşik Devletleri hamlelerini Husiler üzerinden mi gerçekleştiriyor ya da acaba bu son hamleler Tahran açısından Yemen sınırlarını çok daha fazla aşıyor mu diye size sormak isterim.
2: Aslında şöyle söylemek lazım. Şimdi bazen hem devletlerin özellikle savaş içerisindeki devletlerin söylemleriyle pratikte yaptıkları arasında şeyler arasında farklılıklar olduğunu söylemek lazım. Şimdi İran açıklamalarına baktığınızda savaşı bitirmek istediğini ve diyalog yoluyla çözülmek istendiğine dair açıklamalar var. Fakat

0: Hürmüz Boğazı'nın biz kapalı olduğu bir ortamda, İran'ın şu an ablukanın ABD tarafından Hürmüz uygulanan bu ablukanın biz sonlandırılmadan İran'ın savaşı bitireceğini düşünmemeliyiz.
1: Evet.
0: Çünkü İran'da farklı şekillerde baskı yapmaya devam ediyor.

0: Babülmendep'te orayı etkisizleştirici hamlelerde bulunmaları tabii ki tesadüf değil ve Husiler buna kendi kendilerine de karar vermiş bir yapılanma değil. Tabii ki Husilerin kendine has faillikleri, agency dediğimiz bizim uluslararası ilişkilerde yani belirli karar alma yetisine sahip bir aktör olduğunu da söylemek lazım. Ama tabii ki burada İran bütün cephelerdeki savaşın, ABD ve İsrail'in baskısının ve bütün cephelerdeki savaşın durdurulmasını şart koşuyor. Mesela buna Yemen'e yönelik ABD ve İsrail baskıları dahil, buna Lübnan'daki meseleler dahil ve buna Filistin dahil. Biliyorsunuz İran'ın böyle bir fikri, böyle bir anlatısı var. Burada hep daha önceki programlarda da konuşmuştuk sizinle. Ama ABD ve İsrail'in biz burada bir ayrıma gittiğini görüyoruz. İran ile temelde ilgilenen güç özellikle son aylarda ABD, fakat Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'deki asıl etkili güç biz burada İsrail olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ABD ve İran'ın temelde anlaşması gereken nokta bu. Biliyorsunuz hem bu İslamabad mutabakatına giden yolda hem de ABD'nin öncülüğünde İsrail ve Lübnan heyetlerinin biz Washington ve Roma'da görüşmeler gerçekleştirmiş olduğunu biliyorduk. Bunlardaki en temel mesele Lübnan dahil mi değil mi? Yemen dahil mi değil mi? İşte Filistin'deki ilerlemeler dahil mi değil mi? Hı. Yani İran daha büyük bir paket üzerinden anlaşıp koparabildiği şeyin maksimum faydasını koparmaya çalışırken özellikle Amerika Birleşik Devletleri olsun, İsrail, tabii İsrail'in herhangi bir masaya olan riayet etmeyeceğini biliyoruz. Herhangi bir şekilde İsrail'in ve İsrailli bir yetkilinin sözüne güven olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla burada ABD ile sınırlamak lazım. Daha diplomatik olarak düşünebileceğimiz aktör olarak. ABD de burada temelde savaş öncesi duruma dönmeye çalışıyor. Aslında ABD açısından düşündüğünüzde çok trajikomik de bir durum. Şu an biz ABD'nin İran'a yönelik olarak hep bahsettiğimiz meselelerden, Harun Bey de saydı, bunlardan hiçbirine ulaşamadığını görüyoruz. Evet. Yani İran fonları dondurmuş durumda. İran bunları açmak istiyor. Hürmüz Boğazı kapalı şu an. Amerika tekrar açmak istiyor. İran tekrar açmak istiyor. Yemen'de Husiler şu an etkin duruma geldi. Körfez bölgesi aktörlerini düşündüğümüzde Suudi Arabistan'a tehdit Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tehdit, Katar'a tehdit. Bunların hepsi daha geçtiğimiz Mayıs ayında 3.4 trilyon dolarlık kadar çok büyük bir yatırımı ABD'ye yapmış ülkeler. Dolayısıyla sen beni bir devlet dışı aktörden koruyamayacaksan, evet, ben sana neden 3.4 trilyon dolarlık bir yatırım yapayım? Dolayısıyla böyle de bir durum var.
1: Ne kadar kuvvetli peki Husiler? Yani biz bunun tabii sınırlarını ölçmek mümkün mü bilmiyorum ama zararları ne kadar büyük olur?
0: Aslında şöyle, Husilerin biz özellikle bu yıllara kadar, yani 2023-2024, özellikle bu Ekim 2023'ten sonra İsrail'in başlatmış olduğu hem Filistin'e yönelik, Gazze'ye yönelik hem de bütün Arap coğrafyasına yönelik olarak başlatmış olduğu bu agresif, hukuksuz, orantısız tutumunun da etkisiyle birlikte kendi mobilizasyonlarını güçlendirmek için hem kendi Yemen'de pozisyonlarını güçlendirebilmek için bir transnational dediğimiz yani ulus aşırı bir aktöre dönüştü Husiler. Bakınız Irak'taki Şiilerle özellikle Haçlı Şabi içerisinde ciddi yapılanmalar içerisine girdiler. Bunun yanında yine İran ile ciddi ilişkileri var zaten. Her türlü yani Husilerin özellikle indoktrinasyon kampları var. Eğitim olarak kurdukları. Buralarda mesela Hasan Nasrallah okutuluyor. Buralarda mesela Kasım Süleymani'nin yazdığı şeyler okutuluyor. Burada mesela merhum Ali Hamene'nin, yani ABD tarafından öldürülmüş İran liderinin, devrim rehberinin faaliyetleri okutuluyor, kitapları okutuluyor. Dolayısıyla burada ciddi bir Şii teolojisinin egemen olduğunu söylemek lazım. Ciddi bir Şii jeopolitiğinin egemen olduğunu söylemek lazım Husiler üzerinde. Fakat tabii ki Husiler Zeydilik'ten de gelen İran çok özür diliyorum, Yemen içerisindeki bir Şii aktör. Dolayısıyla kendi anlamlarında düşündüğünüzde kendilerine yönelik bir dinamikleri de var. Yemen içerisinde bir dinamik de var. Güçlerini düşündüğümüzde şu an biz Yemen'de yaklaşık 8 milyon, 9 milyon kadar bir Şii nüfusun olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bunların hepsinin Husi ya da Zeydi olduğunu söylemek doğru değil. Bunun içerisinde birçok farklı Şiiliğe mensup olan kol var. Ki kaldı ki temelde şöyle bir durum var. Eğer mezhepsel açıdan biz Husilerle İran'ın tamamıyla bir mezhepsel ortaklık olduğunu söylesek tamamen yanlış olur. Çünkü temelde İran devleti ve İran ideolojisi baktığınızda Şiilik açısından 12 imamcılığa dayanırken Husiler Zeydilik'ten geliyor. Yani birisi 5. imamda sonlandırıyor, birisi 12. imamda sonlandırıyor. Dolayısıyla bu konularda da

0: ciddi bir farklılık var. Her ne kadar şu an belirli raporlara göre Husilerin de 12 imam fikrine, ideolojisine, inanışına doğru kaydığı söylense de temelde şu an Husilerin bir Zeydilikten gelen, ki Zeydilik de özellikle Sünniliğe en yakın görülen Şii mezhebi olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bütün bunları yani dini etkiler olarak hesaba kattığımızda Husilerin şu an etkin olması İran ile şu veya bu oranda bir şekilde bağlı. Ama Husiler aslında şöyle düşünebiliriz. Uzun yıllardır Yemen'in kuzeyini, Yemen'in eski başkenti diyebileceğimiz resmi başkenti Sana'yı ellerinde tutabilen ve dönem dönem, ki geçtiğimiz günlerde gördük mesela son 1-2 hafta içerisinde, Suudi Arabistan gibi çok güçlü bir devlete karşı gelebilen bir ülke, bir durum, bir aktör diyebiliriz. Hı hı. Yemen içerisinde. Özellikle son günlerde Husilerdeki etkinliğin temel amacı hem İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında düşündüğünüzde, hı hı, hem de kendi içerisinde bir etkin güç olma rolüne bakabiliriz.
1: Şimdi Husiler sanıyorum ki önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşulacak, tartışılacak. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'ın bir de çıkarları var Husiler üzerinden elbette. Dolayısıyla Husiler buna izin veriyor mu? Ne yapmak istiyorlar? Çok daha fazla tahlil edilecek gibi görünüyor. Şimdi bir de biz ilerleyen dakikalarda Çin-ABD ilişkilerini de konuşacağız ama genelde ABD-İran gerilimini konuşurken Sayın Gökhan Erel'in, İran'dan tek bir ses çıkmıyor müzakere masasında. O yüzden müzakere masasından karar alınamıyor derken, aslında ABD'yi biz müzakere masasında görüyoruz ama İsrail'in dahli olan bir savaş bu. Ve İsrail masada oturmadığı için, Amerika Birleşik Devletleri belki de İsrail'i ikna edemediği için müzakere masasında bir aşamada kaydedilemiyor olabilir. Bu konuda ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Genel anlamda şöyle bir şey de söylemek lazım. Tabii ki bunlar Orta Doğu ülkeleri olarak parçalı devletler. Hı hı. Karar alma yapılarında demokratik süreçlerin çok ciddi oranda işletilmediği devletler. Ki biz İran'dan baktığımızda burada özellikle Şubat 2026'na itibaren, yani neredeyse 9-10 aylık bir süreçte, neredeyse bir yıl diyelim. Ondan önceki 12 gün savaşını katarsanız Haziran 2025'teki, ciddi oranda savaş halinde bir ülke. Dolayısıyla burada sadece şimdi biz Pezeşkiyan'ın dediğinden hareketle yahut Dışişleri Bakanı Arakçı'nın dediğinden hareketle, işte Meclis Başkanı'nın dediğinden hareketle, Kalibaf'ın dediğinden hareketle bir müzakerede sonuca varılamayacağını çok iyi biliyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü İran'da temel aktörler var. Mesela şimdi Sepah, yani IRGC'nin devrim muhafızlarının ordusunun hükümetin içerisinde, bürokrasinin içerisinde, istihbarat bürokrasi, güvenlik bürokrasi çok ciddi oranda etkin olduğu kurum ve yerler var. Ki özellikle Müştebah Hamaney'in de zaten devrim muhafızlarıyla çok yakın bir aktör olduğu biliniyor. Her ne kadar Şubat ayından sonra Müştebah Hamaney ciddi bir toplumda kendisini gösterip bir liderlik bağlamında etkinlik göstermedi belki ama buna yönelik çeşitli spekülasyonlar da var. Bunlar da konuşuluyor. Ama burada özellikle parçalı bir yapıdan bahsetmek gerekiyor. İran açısından bu zor bir durum. Mesela şu an Pezeşkiyan ABD'ye ayak bastı. Birleşmiş Milletler'de New York'ta konuşma yaptı. Birçok devlet liderine ABD ve İsrail'in öldürdüğü kız çocuklarının olduğu kitabı hediye etti. İran'a yapılan ilk günlerde okula saldırı yapılmıştı biliyorsunuz. Fakat tabii ki belki de bu hamlelerinden ötürü ABD ile anlaşmaya gitti diye Pezeşkiyan içeride belirli grup ve kimseler tarafından eleştirilecek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada İran'ın tek bir şekilde ulusal birlik hükümeti gibi, bir savaş hükümeti gibi bir durumu yok. İran'da halen savaşın devam etmesinden nemalanan ve savaşın devam etmesinin kendi ülke içerisindeki konumunu güçlendireceğini düşünen aktörler var. Mesela buna devrim muhafızlarını örnek verebiliriz. Bunun yanında tamam, demokratik süreçler ilerletiyor. Başkanın dediği ciddi oranda etkili kurumlar, mesela ABD ve İsrail gibi düşündüğünüzde. Fakat burada da ciddi parçalı yapılanmalar var.
1: Evet.
0: İsrail'in ve İsrail'le birleşerek İran'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini savunan, İran'ın halen daha fazla vurulması gerektiğini savunan birçok Amerikalı senatör, birçok Amerikalı temsilci ve üst düzey yetkili figür var. Hı hı. Fakat bunun yanında ABD ve İsrail'in İran'daki faaliyetlerine tamamen karşı çıkan aktörler ve bunlar karar alıcı. Bakınız bu çok önemli. Sadece sivil toplum hareketi ya da kanaat önderi olarak bahsetmiyorum. Dolayısıyla burada müzakerelerde yapılabilecek en önemli şey ki hem ABD hem de İran'da bunun bilincinde minimum konular üzerinde anlaşmak. Dolayısıyla bir önce de bahsettiğim gibi aslında şu an savaş öncesi duruma her iki ülkede tamam okey diyecek. Ama o konuya da gelinemiyor çünkü madem savaş öncesi durum üzerinde anlaşacaktık, bu savaşı neden yaptık?
1: Evet, bunu da anlatmamız lazım, halkımızla ikna etmemiz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bir de iç politika var çünkü. Ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve kıymetli dinleyicilerimiz, Sayın Gökhan Ereli ile sohbetimiz sürecek. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle. Sayın Adıbelli, hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Hoş bulduk, iyi sabahlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Xi-Trump görüşmesini değerlendirmek istiyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Ve ülkeye varışında yaptığı bir yazılı açıklama vardı. Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini ifade ediyor Xi. Ve bir araya geldiler, yemekler yenildi. Baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump, ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı açıklamasında da bulundu. Peki bu samimi ilişkilerin altında neler yatıyor, neler görüşüldü, size sormak isteriz.
2: Şimdi tabii 11 yıl aradan sonra yapılan ziyaret ve ziyarette özellikle ziyarete damgasını vuran en önemli gelişme, Trump'ın Xi Jinping'i havalanında bizzat merdivenlerin önünde karşılaması. Bu Amerikan tarihinde nadir olaylardan bir tanesi. Genelde protokol olarak Amerikan başkanları Beyaz Saray'da karşılama yapıyorlar. Bir de tabii Pekin'le Mayıs ayında yaptığı ziyarette kendisi havalanında Xi Jinping tarafından karşılanmadı. Hatta tokalaşmaları bile karşılama sırasında aralarında biraz mesafe olması bağlamında bir magazin konusu bile oldu. Yani Xi Jinping fazla yaklaşmadı falan şeklinde. Hı hı. Dolayısıyla buna rağmen Trump'ın, ki biz Trump'ı yüksek egolu bir lider olarak biliyoruz, buna rağmen Trump'ın böyle bir jest yapması tabii önemli. Yani Amerikan tarihinde de bu çok nadir görülen bir durum. Önceki başkanlardan da olmuş. Bir Sovyet lideri böyle karşılamış, Kuruşçev. Biz de genelde 3 Amerikan başkanı böyle havalarında karşıladığı tek lider Papa. Yani farklı dönemde farklı papalar bu şekilde karşılanmış. Hatta dün Amerikan basında, Amerikan televizyonlarında dediler ki kraliyet ailesi de İngiltere kraliçesi, şimdi İngiltere kralı Charles, onlar dahi böyle karşılanmadı şeklinde açıklamalarda bunu. Bu da ziyarete ne kadar çok önem verildiğini gösteriyor. Şimdi tabii biliyorsunuz Çin-ABD gerginliğinin mimarı Trump. Birinci dönemden beri bunu konuşuyor. Hatırlayalım lütfen. Çin'e dünyayı yönettirmeyeceğiz. Bunu 2019-2020'de söyledi birinci döneminde. Çin Komünist Partisi'ne dünyayı yönettirmeyeceğiz. Bu ifadeler Trump'a aitti. Ancak bugün gelinen noktada işte Trump Çin'le yeni bir sayfa açtı. Aslında arada bir kriz yok. Bakın tamamen Trump'ın kendi yapay bir şekilde oluşturduğu bir kriz vardı. Bu krize bir mesai harcadı. Şimdi bu krizi çözmüş gibi seçim öncesi bir mesaj veriyor. Ancak burada Xi Jinping'in, Çin'in biliyorsunuz Beyaz Saray'da yapılan bir açıklama vardı. Her iki lider de açıklama yaptı. Orada çok iki lider de affedersiniz.
1: Estağfurullah.
2: Yapıcı yönde açıklamalarda bulundular. İşte özellikle Xi Jinping barış içerisinde bir arada yaşayabileceklerini, gezegenin böyle bir yaşam için oldukça büyük olduğunu, dolayısıyla işbirliği temasına çok vurguda bulundu. Rekabeti bile yapıcı olarak gördüklerini, bu rekabeti birbirlerini yakalama yarışı olarak değerlendirmek gerektiğini, yoksa bunun bir bilek güreşi olmadığını söyledi ki Trump da hemen hemen benzer bir işbirliğini ifade etti. Şimdi Çinliler olayları sembollerle, benzetmelerle anlatmayı çok severler tarihten bu tarafa. Şimdi bu Çin-ABD ilişkisini Çin medyası Çinli politikacılar bir gemiye benzetiyorlar. Çin-ABD ilişkileri ve şimdi bu geminin sağlam bir rotada ilerlemesi şeklinde yeni tema bu. Ama bana göre en ilginç dünkü buluşmada ortaya çıkan tablo, Çin'in yeniden dirilişi projesiyle önce Amerika'yı yeniden büyük yapalım projesinin el ele birlikte gerçekleştirilebileceğini, aslında birbirini tamamlayan projeler olduğunu açıklaması oldu Xi Jinping'in. Bu tabii çok büyük bir etki yarattı. Amerikan basınında da, dünya basınında da özellikle buna çok vurguda bulunuldu. Şimdi birlikte çalışma, birbirini tamamlama aslında dünyanın hem takdir ettiği ama hem de çekindiği, korktuğu bir şey. Çünkü dünyanın iki büyük gücünün rekabeti bırakıp, çünkü rekabet birbirlerini dengeleme sonucunu da getiriyordu. Ama şimdi rekabetin ötesine geçip birlikte iş birliği yapmak, dünyanın iki büyük ekonomik gücü, askeri gücü, siyasi gücü, o halde dünyada acaba yeni bir iki kutuplu hegemonya mı oluşacak? Yani iki kutup burada çatışmıyor, dikkat edin. Hı hı. Birlikte dünyayı yönetme adına. Şimdi bununla ilgili tabii komplo teorileri de üretiliyor. Ancak neler görüşülüyor? Tabii ki her zaman gibi Tayvan meselesi gündemde. 11 milyar dolarlık bir silah satışı var. İki ülke arasındaki ticari süreç, özellikle Amerika çok büyük açık veriyor. Bu noktada belki bir takım istekler oldu. Örneğin 84 bin, şu ana kadar 84 bin işletme açmış Amerika. Yani Amerikan menşeli firma sayısı. Ve Xi Jinping bunun daha da artırılmasını istiyor ve kapılarımız sonuna kadar açık diyor. Şimdi bu 2025 verilerine göre bu açılan işletmelerin %95'i 2025 yılını karlılıkla kapatmış. Yani muazzam kar elde etmişler. Dolayısıyla Amerikalı firmalar

0: işletmeler Çin'den kazanıyor. Onun için Trump Çin'le başlattığı krizi sürdüremedi. Çünkü Çin'in ABD'ye ihtiyacı olduğundan daha fazla ABD Çin'e muhtaç. Yani şimdi dün Amerikan medyası bu şeyleri yorumlarken hani geri planda şunu söylüyorlardı. Yani biz Çin'e ihtiyacımız var. Çin'siz yapamayız. Şimdi bu çok önemli. Yani birbirlerine bağımlı iki ülkeden bahsediyoruz. Zaten uluslararası ilişkilerde biz de derslerde hep anlattığımız şey. Yani dünyada öyle yalnızlaşma, kendi başıma bu işi yaparım olayı yok. O iş bitti. Küreselleşmenin, efendim teknoloji devriminin yaşandığı şu dönemde, şu dünyada hiç kimse kendisini izole edemez. Şimdi dolayısıyla ABD Çin'e muhtaç, Çin de ABD'ye muhtaç. Yani bunu bugün Çin medyası da yazmış. Yani ürettiğini satacak en büyük pazar. Bir de ABD tabii büyük bir teknoloji kaynağı ülke hala. Dolayısıyla Çin'in oradan alacakları var. Ve dün çok ilginçtir. Siz dünyanın en büyük yapay zeka gücüsünüz dedi. Mesela bu tabii Trump'ın gururunu okşayan bir şey. Çünkü öteden beri bunun yarışı Çin'deydi Trump. Biz yapay zekada Çin'den daha iyiyiz, daha iyiyiz. Bunu her açıklamasında söylüyordu. Ben de Xi Jinping buna benzer bir şey söyledi. Bu biraz rahatlattı Trump'ı. Ama orada mesela Xi Jinping şunu da dedi. Gelin bu yapay zekayı birlikte yapalım. İnsanlığa tehlike oluşturmayacak bir yapay zeka oluşturalım. Şimdi Amerikalıların iddiası şu. Bizim yapay zekamız biz verirsek öğreniyor, vermezsek öğrenmiyor. Ama diyor Çinliler öyle bir yapay zeka peşinde koşuyorlar ki yapay zeka kendi kendine öğrenebilme yeteneğine kavuşacak. Bu diyorlar çok tehlikeli. Çünkü Çin bunu aynı zamanda savunma alanında kullanacak şeklinde. Fakat dün Xi Jinping'in yaptığı açıklama kontrollü bir yapay zekadan bahsetti. Peki öyle kendi kendine öğrenen bir yapay zekaya işaret etmedi. Dolayısıyla bu konuda da birlikte çalışma arzuları var. Tabii bu ister istemez uluslararası piyasalara yansıyacak. Çünkü Çin ABD gerginliğinden dolayı yıllardır diken üstünde olan bir piyasa var. Tabii burada Avrupa Birliği de bu noktada hem memnuniyetini belki dile getirecek. Hı hı. Ama aynı zamanda endişesi de ortaya çıkacak. Çünkü Çin ABD Avrupa Birliği karşısında alternatif bir yeni ekonomik pakt, ekonomik güç olarak ortaya çıkacak. Şimdi tabii burada işin bir de askeri siyasi diplomasi yönü var.
1: Evet,
0: NATO Rusya'yı son Ankara zirvesinde bir numaralı düşman ilan etti. Çin'i artık düşman şeyinden yavaş yavaş çıkarıyorlar. Şimdi buna göre Rusya Avrupa'nın da, Batı'nın da, NATO'nun da bir numaralı düşmanı. Hı hı. Çin-ABD ilişkilerinin bu sıcak ilişkilerdeki sıcak hava, sıcak rüzgar ABD'nin ve Batı'nın Rusya'ya olan pozisyonunu etkileyebilecek gibi. Şimdi o zaman buradan siyasete şunu mu sormamız lazım? Tabii bunlar önümüzdeki günlerde daha da net çıkacak.
1: Evet.
0: Rusya'ya karşı bir birleşik cephe mi kuruluyor ABD ile Çin arasında? Çünkü hatırlayalım, Soğuk Savaş'ta 1960'larda Çin-Rus ilişkileri ya da Çin-Sovyet ilişkileri bozulunca Çin'in yönü ABD'ye dönmüş, ABD'nin yönü Çin'e dönüş ve nihayetinde 1971'de Çin BM'ye üye oluyor. 1972'de de diplomatik ilişkiler kuruluyor. Peki. O dönem başta 1979 Sovyetlerin Afganistan işgaliyle dahil olmak üzere birçok meselede Çin ABD ile birlikte Sovyet karşıtı politikalar takılmıştı. Şimdi bunun bir tekerrürü mü olur?
1: Evet.
0: Ukrayna meselesinde bunun bir yansıması olur mu? İran meselesinde bunun etkilerini görür müyüz? Mesela Amerikan tarafı Çin'den şunu istiyor. Yani İran konusunda elinizi taşın altına koyun, Hürmüz Boğazı'nda bize yardım edin. Ama öbür yandan da yanılmıyorsam Wall Street Journal gazetesinde yazdı. Dediler ki Çin İran'a yaklaşık işte bin küsür drone teslim etti.
1: Hmm.
0: Şimdi bununla bu çelişmiyor mu şeklinde Amerikan basını da bunu tartışıyor.
1: Sayın adı belli, bizler de ilerleyen günlerde çok daha sık tartışacağız. Şimdilik süremizi doldurduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adabelli bizimleydi kıymetli dinleyicilerimiz. Xi-Trump görüşmesini değerlendirdik. Öne çıkan vurgulardan biri şuydu. Çin halkının büyük dirilişiyle Amerika'yı yeniden büyük yapma vizyonları el ele ilerleyebilir. İşte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bunu vurguladı. Biraz önce Sayın Barış Adabelli'den de bu vurguya dikkat çektiğini gördük. Şimdi sizden de kısa bir değerlendirme almak istiyorum Sayın Gökhan Ereli, ilk bölümün sonuna yaklaşırken.
2: Aslında ben bunu uluslararası finans literatüründen bir benzetmeyi hatırlatarak bir şey ifade etmek istiyorum. Uluslararası finans literatüründe şöyle bir deyiş var. Too big to fail. Yani batamayacak kadar güçlü şirketler için bu kullanılıyor, bu kavram. Batamayacak kadar güçlü anlamına geliyor. Dolayısıyla burada Çin ve ABD ilişkilerinin artık bence böyle değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü baktığınızda 20 trilyon doların üzerinde iki tane ekonomiden bahsediyoruz. Hı hı. Hem uluslararası ekonominin, hem uluslararası siyasetin, hem uluslararası askeri ortamların en büyük iki devletinden bahsediyoruz büyüklük açısından. Dolayısıyla ABD ve Çin arasındaki bu ilişkiler bütün coğrafya için, hem Orta Doğu coğrafyası için, hem Asya coğrafyası için, hem transatlantik ilişkiler için önemli şeyler ifade ediyor. Çünkü birisinde olmuş gelişme diğerini ciddi oranda etkiliyor, diğerinde olmuş gelişme öbürünü etkiliyor. Biliyorsunuz hem Trump'ın ilk döneminde hem de ikinci şu an içerisinde bulunduğu dönemde biz ticaret savaşlarından, işte bu gümrük tarifeleri savaşlarından bahsediyorduk. Bu konuların da mesela geçtiğimiz günlerde tekrar uzatıldığını açıkladı Bessent, Amerikan Hazine Bakanı. Dolayısıyla hem BM marjında hem de iki aktörün birbirleriyle herhangi bir yerde bir araya gelmesi uluslararası ekonomi ve uluslararası siyaset açısından olumlu bir gelişme olarak okunabilir.
1: Evet, geçen günlerde ABD İran havacılık sektörüne yönelik yaptırım baskısını artırdığını açıkladı. Baskıyı artırdı. Çin'den tepki gelmişti. Ve son olarak da ABD'nin bu yaptırım tehdidine rağmen İran'a ait yolcu uçağının Çin'e indiğini de görüyoruz. Dolayısıyla Çin ABD, İran baskılarına karşı sesini çıkaran bir ülke. Ama dünyanın gücü, dünyadaki güçlerin birleştirilmesi açısından da iki ülke bir araya gelebilir. Ve biraz önce Sayın Barış Adıbelli'nin de işaret ettiği gibi belki de Rusya'ya karşı yeni bir blok ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerde çok daha detaylı bunu da konuşacağız, tartışacağız. İbn Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz.
2: Ben teşekkür ederim Sinem Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler ve kıymetli dinleyicilerimiz, 9 haberlerinin ardından gündem ikinci bölümle bizler karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Saat 9.
3: Haberler. Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz, diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi. Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla da görüşen Bakan Fidan, daha sonra ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı kapsamında Taşkent'te temaslarda bulundu. Ersoy, Özbekistan'daki Maturidi'nin Düşünce Dünyası etkinliğinde konuştu. Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin dışa açılımını destekleme projesi TEDA sayesinde 4832 eserin 70 dile çevrildiğini belirten Bakan Ersoy, Özbekistan'da da 25 esere destek verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi ve veteriner güvenliği alanındaki çalışmalarını anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulunun yakınında gerçekleştiğini vurguladı, olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Okullarda alınan güvenlik tedbirlerini anlatan Bakan Tekin, aileleri de uyardı, çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin, dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için yapılan yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. 1 milyon 600 bin gence burs ve kredi imkanı sağlandığını söyledi. Bakan Aşkınbak, İstanbul Bayrampaşa'da 1 milyar 150 milyon lira değerindeki spor yatırımlarının tanıtım programında rakamları paylaştı. Yılbaşından bu yana 714 firari suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz, vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner, dedi. İstanbul'da yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 74 şüpheliden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı Gazze ekonomisini de çöküşün eşiğine getirdi. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Gazze ekonomisi dünyanın kayıtları geçen en ağır krizini yaşıyor. Yeniden imar ve toparlanma için gereken kaynaksa 71,5 milyar dolara ulaştı. Spor. Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Havanur Kedüda, Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havanur Kedüda'yı kutladı. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak.
4: Hava durumu.
3: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Malatya 28, Van, Çanakkale ve Sinop 24, Rize, Uşak ve Eskişehir 22, Hatay 30, Kars 25 ve Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.
5: Reklamlar.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
8: Sen neymişsin Shop'n'Fly? Fly!
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye,

0: enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30 TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
12: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve gündem 2. bölümün ilk konuğu Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Sayın Ramazan Erkaya telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Ramazan Erkaya hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Yalnız soyadım Özkaya.
1: Özkaya, çok özür diliyorum, çok özür dilerim. Sayın Ramazan Özkaya ile birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Balıkçılıkta 1 Eylül'de başladı av sezonu. Peki sezon nasıl gidiyor? Sizden dinlemek istiyoruz. Balık çeşitliliği, popülasyon miktarı açısından nasıl konuşmak lazım?
2: Evet, 1 Eylül'de av sezonumuzu açtık. Bu sene palamut düşündüğümüzden çok daha fazla. İnanılmaz bir son yılların en iyi palamut sezonu bu sene geçiyor. Gerçekten de inanılmaz bir balığımız var. Ve Türkiye'de biz istiyoruz ki her eve bu palamut girsin, her sofrada bulunsun istiyoruz. Hem de çok ucuz, 80 lira 100 lira arasında tanesi satılıyor. Çok değerli bir gıdanın bu fiyata satılması ucuz tüketici olarak. Ama balıkçı olarak da baktığımızda gerçekten de girdiler, çoğaldı.
1: Evet.
2: O zamanlarda akaryakıt fiyatlarının artması balıkçıları biraz daha zor duruma düşürdü. Bu konuda biz devletimizden ödemesiz destek istiyoruz. Çünkü gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Bol bereketli bir sezon geçiyoruz. Palamut anlamında söylüyorum. Yani sezonumuz çok iyi geçiyor. İleriye dönük baktığımızda da çok iyi bir çinekop ufağı görüyoruz. Yani lüfer ufağı. İstavritimiz bu sene de var. Hamsi de henüz bilmiyoruz. Ege'de de hamsi çok güzel bu sene. Gerçekten de balımız bu sene bol.
1: Evet, şu an pazarlara gelen hamsi örneğin Karadeniz hamsisi değil, öyle mi?
2: Evet.

0: Ege hamsisi.
1: Ege hamsisi ya da işte Marmara belki.
0: Marmara hamsisi öyle diyelim. Karadeniz hamsisi. Henüz başlamadı. 1 Ekim'de genellikle 1 Ekim'den sonra başlıyor. Çünkü eğer havalar su soğuk, sıcaklığı soğumadığı sürece zaten doğru düz av da vermiyor hamsi Karadeniz'de. Evet. Onun için şu anda yakalanan hamsi Marmara'la Ege hamsisi.
1: Evet, daha çok palamut tezgahlarda yer alıyor. Fiyatlarının çok düştüğünü söylediniz. Ben de bundan bir iki hafta önce bir markette tanesinin 100 liraya satıldığını gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Siz söylediniz 80 liralar dediniz. Belki halde çok daha uygun fiyatlara bulunabilir o zaman. Tüm dinleyicilerimizle paylaşalım bu güzel haberi. Daha çok palamutla başladık ama palamut seçerken belki neye dikkat etmek lazım diye de ben kısaca sormak istedim. Bu merakımı da gidermek isterim.
0: Şimdi bizim Türkiye'de hijyenik şartlara uygun taze balığı yiyoruz. İnanın şu anda en iyi taze balık Ankara'da satılıyor. Neden? Çünkü yakalanan balık dağılırken Ankara merkezi oluyor. Ankara'ya önce balık iniyor. Siz hiç merak etmesin tüketicilerimiz. Şu anda yakalanan palamut günlük palamut zaten. Yani onun için hiçbir yerine bakmaya gerek yok. Gönül rahatlığıyla palamutu alabiliriz. Çünkü o yakalanıyor. Biraz da ucuz olduğundan dolayı herkes zaten tüketiyor yakalanan balığı. Arz talep dengesi olmamasına rağmen yakalanan balığın hemen hemen hepsi satıldığını biliyoruz. Onun için dikkat etmez. Tabii ki balığın tazeliği gözünden elinizin üstüne koyduğunuz sağlamdan belli olur ama bunlara şu anda gerek yok. Çünkü yakalanan balık günlük tüketiliyor.
1: Evet, şimdi bir de geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda hali hazırda balıkçılık sezonu ile ilgili neler söyleyebiliriz?
0: Şimdi dediğimiz gibi son yıllarda yani böyle geriye bayağı gidebiliriz. En çok palamutun olduğu bir zaman. Zaman zaman hamsi çok oluyor, palamut az oluyor ama bu sene palamut yılı dediğimiz gibi çok değerli bir gıda. Bizim sevinçliyiz bu konuda. Çünkü herkese ulaşabiliyor. Alım kolaylığı da var fiyat olarak. Çoluk çocuklarımız, tüm aileler bu balığın tüketmesini istiyoruz. Diğer taraftan baktığımızda istavritimiz zaten bizim balığımız istavritimiz var. Bu sene de 12 santime düştü boy yasağından dolayı. O da çok iyi. İşte de çok iyidir veya kötüdür demem şu anda mümkün değil hamside. Onun da iyi olmasını bekliyoruz yalnız.
1: Evet, peki Sayın Ramazan Özkaya, bir de biz bu yıl çok fazla sıcaklardan söz ettik. Hatta Avrupa'da çok fazla sıcaklar etkiliydi. Siz de yakından takip ettiniz, biliyorsunuz elbette. Evet. Deniz suyu sıcaklıkları da arttı. Dolayısıyla av sezonu bundan etkileniyor mu? Gelecekte av yasaklarının tarihleri değişmek zorunda kalabilir mi sizce?
0: Zaten bakanlık bunu takip ediyor. Biliyorsunuz iklim değişikliği, sıcaklıklar her şeyi değiştirdi. Balığın göç yollarını değiştirdi. Balığın yumurta bırakma zamanlarını da değiştiriyor. Bunlar takip ediliyor bilim insanları olarak. Bakanlık da takip ediyor. Tabii ki zaman yasakları değişebilir. Değişmesi lazım mı? Evet. Biz tabiatı değiştiremeyeceğimize göre biraz tabiata, iklim değişikliklerine uyarak da evet, balığın av balıkçılık sezonunu değiştirilmesini mümkün. Bekleniyor da zaten.
1: Evet, bir de Sayın Özkaya, sohbetimize başlarken yakıt fiyatlarının arttığından söz ettiniz. Evet, balık fazla tezgahlara uygun fiyatlarda geliyor ama maliyetin arttığından, yani balıkçıların esasında desteğe ihtiyacı olduğunu da ifade ettiniz. Bir yandan kuralsız avcılıkla mücadele de hız kesmeden sürüyor. Bu noktada neler yapılabilir? Kaçak ve kuralsız avcılıkla ilgili sizden öneriler de almak isteriz.
0: Tabii şimdi şöyle, sadece girdi maliyet, mazot artmadı. Girdi maliyetler de arttı. Araçlar, alınan ağlar, alınan jongolu, alınan tel. Yani bütün her şey arttı. İkincisi de hepsi sigortalı. O yönden de sevinçliyiz. Bütün çalışanlarımız sigortalı, tam sigortalı. Onların şeyler de arttı. Girdiler arttı. Biz devletimizde şunu istiyoruz. Önceden ÖTV'siz mazotumuz vardı. Hemen hemen pompa fiyatının yarısıydı. Ve balıkçı mutluydu. Mutluydu. Çünkü daha çok balık yakalamak anlamına geliyor. Gezebiliyordu. Geliri biraz daha çoğalıyordu. 30 kişi teknesinde çalışıyor, onların sorumu üzerinde, ailesinin bakımı sorumu üzerinde, balıkçı iyiydi. Fakat birden girdiler artık.

0: yaptığında sıkıntı var. Burada devletimiz devreye girmesi lazım. Nasıl girmesi lazım? Özellikle herkesin evde otururken yağmurda, çamurda, denizde olan balıkçımızın desteğe ihtiyacı çıkıyor. Girdiler yükseldikçe, gelir azaldıkça. Devletimiz bu ötesiz mazotu iyi bir şekilde balıkçıya destek olarak göndermesi lazım. Bizim talebimiz ilk çıktığında gerçekten de balıkçının da mutlu olduğu bir şekilde gelmesi lazım. Hı hı. İkincisi, aşırı avcılık biz de karşıyız. Usulsüz avcılık karşıyız. İşte tüketici burada devreye girmesi lazım. Çünkü bize bu bir emanet olarak bırakıldı bize. Miras olarak bırakılmadı. Emanet olarak bırakıldı denizlerimiz.
1: Evet.
0: Biz bu denizleri gelecek nesillere bol bereketli olarak bırakmak zorundayız. Bu balıklar sadece balıkçının değil, 86 milyon, hatta dünyanın ortak mirasıdır. 86 milyonun da ortak hakkı var balıklarda. Onun için tüketicilerden bizim ihtiyaç, bunlardan şeyimiz var, beklentilerimiz. Zaman boy yasana uymayan balıkları almamaları rica ediyoruz. Çünkü gerçekten de yani şu olması, ya ben yakalarım balığı. Nasıl yakalarsam yakalayayım, pazarda alıcı bulurum.
1: Evet.
0: Silmemiz lazım. Burada bakanlığımıza da sesleniyoruz. Yani şimdi Türkiye'de biraz denetim eksikliği var. Denetim yapılıyor. Fakat çok geniş alanımız var. 8330 kilometre kare. Denetimi kontrol elemanları çoğaltmak lazım. Sizin vasıtasınıza söylüyorum. Pırıl pırıl Surmer mühendisler okullardan diplom olarak mezun oluyor.
1: Hı hı.
0: Biz de bakanlığımız her sene ziraat fakültesinde ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisleri alıyor. Biz diyoruz ki bir dönemde 1000'e yakın Surmer mühendisi alabilirse ve bunu da bu yönde kullanabilirse denetim arttıkça balıkçılığın geleceği garanti altına alınır. Bize emanet olarak bırakılan bol bereketli denizler gelecek nesillere de bol miras olarak dağıtılır. Çünkü gerçekten de sonsuz proje olan sucul kaynakları korumak hepimizin görevi.
1: Evet, bu konuda su ürünleri mühendislerine ihtiyaç olduğunu siz de burada vurgulamış oldunuz Sayın Ramazan Özkaya. Çok kısa bir de şunu sormak isterim. İstilacı türler de var elbette denizlerimizde. Yerli balık türlerinin av sezonundaki payını nasıl etkiliyor bu durum? Ya da bunların, bu türlerin ticari avcılığa kazandırılması mümkün olabilir mi?
0: Şimdi burada bir balon balığımız var. Biliyorsunuz çok zehirli. Hı-hı. Kimsenin de yemesini istemiyoruz. Öyle bir şey de yapılmıyor zaten. İyi mücadele ediliyor. Ve bulunduğu yerde başka balıklar piyasadaki etkisini bırak, denizde etkisi başlıyor.
1: Evet.
0: Yani barındırmıyor. Kendinin olduğu alanda kendisinden güçlü bir yaratık kalmıyor. Hepsini yiyor. Çok da çoğaldı. Hatta kuyruğunu keserekten bakanlık çok güzel destek verdi. Onu biraz daha hızlandırmak lazım. Biraz daha çoğaltmak lazım. Desteği biraz daha fazlalaştırmak lazım. İkincisi aslan balığı kazandırılabilir. Çok güzel lahoza benzer bir eti var. Eti var. Piyasaları etkilemeyen, bir daha esas piyasaları etkileyen. Sinan Hanım, dışarıdan gelen ithal balıklar. Düşünebiliyor musun? Sıfır gümrükle geliyor Malezya'dan.
1: Evet.
0: Bu barbun, karides, kalamar, leos esas piyasayı boza, piyasayı sıkıntıya sokan bunlar. Biz ithal hiç gelmesin demiyoruz. Ama arz talep dengeleyerek Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, yani dışarıdan alması gereken kadar alınmalı. Herkes istediği gibi elini kolunu sallayarak gümrüksüz olduğu için de her türlü balığı buraya getirmemeli.
1: Hı hı.
0: Bunun gıda kontrolü de iyi yapılmalı ki yapıldığına inanıyoruz. Biz yine bir uyarı olarak da söylüyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Önceden bir şeyimiz vardı bizim. Türk tarımını, Türk tarımcısını, Türk çiftçisini, biz de çiftçilik grubunda giriyoruz, koruma kanunu var. Bunları biz korumasını istiyoruz. Bu dışarıdan gelen balıkların ya da şeylerin gelmesini değil, ürünün olması gerektiğini. Burada arz talebe uygun olarak geldiğinde rekabet değil, balığın normal fiyatta satılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını istiyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Evet. Sağ olun, biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Sayın Ramazan Özkaya bizimle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından kültür sanat haberleri ve etkinlikleriyle devam edeceğiz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve haftanın son konuğu, akşam gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Sinem Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Önümüzde nasıl etkinlikler var? Ankara'da bir kültür yolu festivali vardı. Bitmek üzere, az kaldı bitişine. Etkinlikler sürüyor ama İstanbul'da başlayacak. Ve bunun dışında birçok etkinlik bizleri bekliyor. Neler söylersiniz?
2: Evet, hatırlattığınız gibi Ankara'da bu hafta sonu etkinlikler devam ediyor. Ardından da İstanbul yine kültür yolu festivalleriyle devam edecek yolda. Haftanın öne çıkan etkinliklerinden İstanbul'da Contemporary İstanbul Uluslararası Sanat Fuarı var. 23 Eylül'de başlamıştı. Bugün ve hafta sonunda devam ediyor bu önemli fuar. Haliç kıyısındaki Tersane İstanbul'da gerçekleşiyor ve fuarda 18 ülkeden galeriler, uluslararası üne sahip sanatçılar, kamusal yerleştirmeler ve söyleşiler yer alıyor. 23 Eylül'de başlamıştı dediğim gibi ve bugün 25, 27 Eylül'de sona ermiş olacak bu etkinlik. Plastik sanatlar alanında bir başka etkinlik daha, ArtVX İstanbul. ArtVX İstanbul'un koleksiyonerler edisyonu Akaretler Sıra Evler'de, Beşiktaş'ta bulunan Akaretler'de, Sıra Evler'de ziyaret edilebilir. Türkiye'nin önemli koleksiyonerlerinden 3 isim var. Banu ve Hakan Çarmıklı koleksiyonu, Ömer Karacabeyoğlu koleksiyonu ile Tansa Mermerci koleksiyonlarından seçkin eserlerin yer aldığı bir etkinlik bu. Ve uzun soluklu, biraz daha uzun soluklu bir etkinlik Contemporary İstanbul'a göre 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek ArtVX İstanbul. Dediğim gibi Türkiye'nin önemli koleksiyonerlerinin eserlerini, topladıkları eserleri, koleksiyonları bir araya getiren bir fuar, bir etkinlik. Fuar demeyelim de bir etkinlik ArtVX İstanbul. İstanbul'da yine bir başka önemli geçen haftadan kalan 15. Beyoğlu Sanat Festivali, Tahaf Festivali devam ediyor bir taraftan. Tahaflar işte 27 Eylül'e kadar eski Fransız Yetimhanesi'nde kitap severleri ağırlıyor. Festivalde sahaf ve kitap standların yanı sıra imza günleri, söyleşiler ve çeşitli dinletiler de düzenleniyor.
1: İstanbul Beyoğlu'nda eski Fransız Yetimhanesi bahçesinde düzenleniyor. Bu ayrıntıyı da ben aktarmış olayım.
2: Teşekkür ediyorum. Bir de konserlere bakacak olursak müzik dünyasında neler oluyor? Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu bu güz sezonuna girmemize rağmen, havaların yavaş yavaş soğumasına rağmen konserler serisi devam ediyor. Bu akşam Aşkın Nur Yengi konseri var Harbiye Cemil Topuzu'da. Yarın akşam Gülşen, pazar akşamı ise Zara konseri sanatseverleri burada bekliyor. Dünya müziğinin önde gelen isimlerinden Sami Yusuf, 27 ve 28 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda sevenleriyle bir araya gelecek. Tiyatro dünyasından da haberleriniz var. Gerçek robotlar ve yapay zeka teknolojisini sahneyle buluşturan bir etkinlik, Neci'nin Dici Maceraları adlı bir çocuk oyunu. 29 Eylül'de Mecidiyeköy'de bulunan Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde küçük izleyicilerle ve tabii ki ebeveynleriyle buluşacak. Bu oyunu Doktor Nabat Garakanova'nın kaleme aldığını hatırlatalım. Oyun teknoloji, çevre, dostluk ve işbirliği temalarını çocuklara interaktif bir hikaye eşliğinde anlatmayı amaçlıyor. Sergiler dünyasına göz atacak olursak da sanatçılar Ayşen Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün imzasını taşıyan İki Fırça Bir Ahenk Tesip Sergisi 30 Eylül'e kadar İstanbul Ticaret Odası, ki bu da Eminönü'nde merkezi bir yerde, onun yanında Yeni Cami Hünkar Kasrı var. Burası bir sergi salonuna dönüştürüldü. Yeni caminin hemen bitişiğinde Hünkar Kasrı'nda bu sergi, İki Fırça Bir Ahenk Tesip Sergisi 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ud ve cello virtüözü, bestekar ve ressam, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri Şerif Muhittin Targan'ın kişisel eşyalarından oluşan Şerif Muhittin Targan sergisi de yine 9 Aralık'a kadar Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde görülebilecek. Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylere destek sağlamak amacıyla düzenlenen bir sergi de var. Engelsiz Gazze Sanat Buluşmaları Karma Sergisi atölyelerle birlikte 27 Eylül bu hafta sonuna kadar Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde. Birlik Vakfı da yine Beyazıt'tan Sultanahmet'e giden o divan yolunda sağ tarafta yer alan Birlik Vakfı Genel Merkezi Sergi Salonu'nda Engelsiz Gazze Sanat Buluşmaları Karma Sergisi 27 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bir başka sergi Antalya'dan, Antalya'da Kepez Belediyesi'nce düzenlenen İz adlı bir seramik sergisi sanatseverlerle buluştu. Çağdaş seramik sanatının farklı yorumlarını bir araya getiriyor bu sergi. Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı ve 2 Ekim tarihine kadar da ziyaret edilebilecek. Bu sergide, seramik sergisinde farklı kuşaklardan 50 seramik sanatçısının özgün çalışmaları yer alıyor Antalya'daki bu sergide. Konya'da da Mistik Müzik Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenleniyor festival ve açılışı Mevlana Meydanı'nda Semaya Sela Niyaz Mukabelesi etkinliğiyle yapılmıştı. Bu etkinlikte 99 semazen ayin-i şerif gerçekleştirdi Konya Mevlana Meydanı'nda. Müziğin kalbinde insan temasıyla düzenleniyor etkinlikler ve Kültür Park Amfiteyatrosu'nda Ender Bakır akustik türküler konseri verdi. Festival sema icraları, işte bando, mehter ve destansı türküler konserleriyle bu hafta sonunda devam edecek. 30 Eylül'e kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam edecek Konya Mistik Müzik Festivali. Tabii uluslararası bir etkinlik olduğu için de yabancı müzisyenler de gruplar da burada yer alıyor.
1: Harika.
2: İzmir'e bakacak olursak da İzmir Kitap Fuarı Kültür Park'ta kapılarını açmıştı. Fuarın bu yılki onur yazarı yazar ve psikolog Vassaf Gündüz olarak belirlenmiş. Yaklaşık 200 yayın evinin yer aldığı bir fuar. 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluşacak. Giriş ücretsiz, her gün saat sabah 10'dan akşam 20'ye kadar ziyaret edilebilecek. Ve İzmir Kitap Fuarı 27 Eylül tarihe kadar da Kültür Park'ta misafirlerini ağırlayacak. Hafta sonuna aslında bir sinema şenliğine çevirecek bir etkinlik de var sinemanın.
1: Kesinlikle.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Sinema Festivali bu hafta sonu cumartesi ve pazar günü 75 ilde yaklaşık 1500 salonda birden aynı anda gerçekleşecek. Bu özel programda 17 yerli ve yabancı film izleyiciyle buluşacak ve festival süresince tüm filmlerin biletleri 90 lira olarak belirlenmiş. Bu hem sinema salonlarına destek hem de sinema severlere hafta sonu için adeta bir şenlik havasının oluşması demek.
1: Evet, böylelikle çok daha ulaşılabilir hale gelecek evet. Sinema. Hem sektör hem vatandaşların teşvik edildiğini görüyoruz. Şimdi az bir süremiz kaldı. Bir iki dakika diyebilirim Sayın Bedir Ecer.
2: O zaman Adana'dan da bahsedelim. Çünkü Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali de başlıyor bu hafta sonu itibariyle. 210 film sinema severlerle buluşacak. Yarın başlayacak festival. 4 Ekim tarihine kadar da devam edecek Adana Altın Koza Film Festivali. Onu da hatırlattıktan sonra bu hafta sinema salonlarında toplamda 10 film sinema severleri bekliyor olacak bugün itibariyle. Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey gibi oyuncuların rol aldığı Avengers Endgame izleyiciyle buluşacak aksiyon ve macera türündeki bir türünü sevenler için bir film. Bir başka gösterime giren film İsyan adını taşıyor. Jason Statham'ın başrolünde oynadığı film İsyan. Milyarder patronunun cinayetiyle haksız yere suçlanan eski polis şefi Cold Red'in adını aklamak ve uluslararası bir komployu ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlatan bir film. Yine aksiyon ve gerilim yüklü bir film. Yönetmeni de Jean-François Richer. Bir başka film Her Şeye Rağmen Charlie and

0: mektebi. Peki. Üç harfler mühür. Mert Uzun Mehmet'in çektiği haftanın yerli korku filmi. Bu da üç harfler mühür. Animasyon filmleri de var. Kahraman Köpek Charlie gösterime giren filmlerden. Peki. Bir başka film Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan Slovakya ortak yapımı, bir Balkan filmi gibi duruyor. Kristal Gezegen Yeni Dünya adını taşıyor. Yine Bel Topu Oyunları gösterime giren Norveç yapımı bir animasyon.
1: Çok teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Kültür Sanat Yazarı Sayın Bedir Acar, kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkürler. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün de gündemin sonuna geldik. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Arjantinli yıldız Diego Maradona. Bir günlüğüne giydiği Granada formasıyla futbol tarihine geçen bir hatıraya imza attı. İspanyol takımı Granada 1987'de Diego Maradona'nın kardeşi Lalo lakaplı Raul'ü kadrosuna katmıştı. Maradona soy ismine olan ilgiyi değerlendirmek isteyen kulüp Diego ve Hugo'ya özel maçta oynaması için teklifte bulundu. Arjantinli yıldız teklifi kabul etti ve Granada 3 Maradona'yı bir araya getirmeyi başardı. Rakipse İsveç ekibi Malmö'ydü. 15 Kasım 1987'deki maça büyük ilgi gösteren taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. 9 numaralı formayı giyen Diego Maradona, Lalo'nun Granada'ya imza atmasını onurlandırmak için 10 numarayı kardeşinin giymesine izin verdi. En küçük kardeşi Hugo Maradona ise 8 numarayı giymişti. Malmö 1-0 öne geçse de Maradona kardeşleri durduramadı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Granada'nın birer golü Lalo ve Diego'dan geldi. Avrupa Kupası havasında geçen bu maçın oynandığı günün adı 3 Maradona günü olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

tarihleri arasında Xiaomi Redmi Bud 8 Lite ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatandı.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Ruhsat Töreni 12. ve son bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Thomas Olsalp, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Maggie Nuşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç, Tamar Birol Uzunyayla, İren Gülşen Girgin Koç, birinci doktor Mehmet Ali Erbil, ikinci doktor Kazım Akşar.

karısı ve kızı ile birlikte küçük ücra bir köye yerleşen Ned Conston, burada dua ile kucak kucağa yaşamanın karısı ile kendisine mutluluk getireceğini, astımlı kızının sağlığına da iyi geleceğini düşünmüştü. Önceleri basit, cahil, tutucu ama iyi yürekli insanlar olarak tanıdığı köy halkının gerçekte korkunç türelere sahip ilkel bir Afrika kabilesinin uzantısı olduğunu öğrenir. Her gün müthiş topluluğun özelliklerine biraz daha yaklaşarak yaptıkları korkunç şeyleri yavaş yavaş anlayarak yaşar. Fakat karısı ve kızı anaerkil bir topluluk olan bu köy halkının kadınlarının etkisindedir. Karısı bir kendisinden uzaklaşmış, tüm sevgisini yitirmiştir. Ned ailesini alarak oradan uzaklaşmak ister. Kente gidip durumu yetkililere haber verecektir. Fakat karısı ve kızı onunla gitmek istemezler. Ned de onların hayatından endişe ettiği için bırakıp gidemez. Fakat karar vermesi gereklidir. Vakit kalmamıştır. Bir gün sonra yapılacak olan hasat töreni, bu insanların vahşet dolu törelerinin son aşaması, cinayetlerinin son durağıdır.

0: Ned.
1: Neredeyim ben?
0: Ned, kendine geldin mi?
1: Robert. Sen ha? Burası postanenin arkasındaki o demir parmaklıklı oda değil mi? Ne işin var benim burada?
0: Korkulukların yakıldığı gece bayıldın. Köy meydanı yakın olduğu için seni buraya getirdiler.
1: Neden eve götürmediler? Aradan ne kadar zaman geçti?
0: Evde yatmanı uygun bulmadılar. Bayan Fortune sana bir iğne yaptı. Dün geceden beri buradasın. Olanları öğrenince beni yanına getirmelerini istedim.
1: Robert, dünyada bilemezsin. Korkuluklardan biri Worthy. Çocuğu öldürmüşler Robert. Sonra da çarmıh biçimindeki bir tahtaya bağlamışlar. Cesedini yakıyorlardı. Üstündeki elbiseyi de tanıdım. Bayan Fortune Jake'den satın almıştı.
0: Yo, yo, olamaz Ned.
1: Gördüm Robert, gördüm diyorum sana, oydu. Zavallı Worthy. Buradan hiçbir zaman uzaklaşamayacağını bilmeliydi.
0: Sakin ol, sakin ol. Bak, bir sarsıntı geçirdim.
1: Eve gideceğim.
0: Kapı kilitli Ned.
1: Şimdi anlaşılıyor. Sırlarını öğrenmemi istemiyorlar. Peki Beth nerede? Neden burada değil?
0: Kızın bu sabahki törenlerde hasat kraliçesi seçildi. Beth onunla meşgul.
1: Sonunda Kate'i de aralarına aldılar ha? Robert, buradan gitmeliyim, bana yardım etmelisin.
0: İki gözü kör bir adamım, ne yapabilirim ki? Hem beni dinle. Onlara uy Ned. Burada sadece bir gün daha kalacaksın.
1: Kalamam, gitmeliyim. Bana yardım etmelisin Robert. Bunlar bir avuç katil. İşledikleri cinayetleri ispat edebilirim. Robert, ne pahasına olursa olsun buradan çıkacak ve yarın geceki hasat törenine gideceğim. Her şeyi göreceğim.
0: Törene hasat lordundan başka erkek giremez. Zaten gece yarısından sonra ay yükseldiğinde ormanda yapılır o. Kadınlar bu töreni gizli tutarlar.
1: Ben gideceğim gizlice.
0: Ned, hayır, gitme. Sana yardım etmeye çalışıyorum, anlamıyor musun?
1: Bu köyde hala bronz çağının inançlarını sürdürenler var.
0: Evet, ama bunun kimseye bir zararı yok ki. Cornwall kum halkı da belki sosyal bir olay yaratmak, belki gerçekten inandığı için geçmiş yüzyıllardan arta kalan birkaç göreneği uyguluyor diye onları hemen katil canavar yapamayız. Fanatik, cahil, tutucu diyebiliriz ama o kadar.
1: Törene gidecek ve hepsini öğreneceğim.
0: Eğer gidersen korkarım çok pişman olacaksın Ned.
1: Gitmeliyim.
0: 14 yıl önce bir adam vardı. O adam da senin gibi merak ediyordu ve gerçeği öğrenmeye çalıştı.
1: Peki öğrendi mi?
0: Buna fırsat bulamadan yakalandı ve İnan bana Ned, çok çok çekti. Bilemeyeceğin kadar.
1: Bu saatte çan niye çalıyor?
0: Doğru, sen uyuyordun, bilmiyorsun. Sophie öldü. Justin'in karısı. Kendini asmış.
1: Sophie öldü ha?

0: Evet sevgili Ned, nasılsın bakalım? Aa, hiç surat asma, iyi görünüyorsun. Bak sana yemek getirdim. Hem de tavşan kızartmasıyla börek.
1: Maggie, Beth nerede, niçin gelmedi?
0: Beth sana kırgın Ned. Anladığıma göre onu çok üzmüşsün.
1: Kırgın mı? Tam da kırgın olacak sanayım. Bir sürü korkunç olayın ortasında.
0: Üzülme, her şey düzelecek. Hele bu geceki tören bir bitsin.
1: Benim buradan çıkmam gerek.
0: Tabii çıkacaksın. Yarın Bayan Fortune seni bırakmasını komisere söyleyecek.
1: Maggie bana yardım et.
0: Nasıl?
1: Stüdyomdan demir testeresini alıp bana getir. Parmaklıkları kesebilirim.
0: Bu gece burada kalacaksın. Hem unutma dostum, merak kediyi öldürdü.
1: Tanrım, mümkün mü bu Maggie? Maggie, her zaman tatlı sıcak candan olan Maggie. Demek sendin. Evet, evet sendin. Ben Wörth ile konuşurken bahçede lale soğanlarını dikiyordun. Konuştuklarımızı duydun. Wörth'ün John Smith adıyla mektup yazacağına Tamara yetiştirdin.
0: Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bir şok geçiriyor olmalısın. Hadi yemeğini ye Ned, dinlenmeye çalış. Yarın bir daha bizim işimize karışmayacağına söz verir ve çıkıp istediğin yere gidebilirsin.
1: Sophie intihar falan etmedi değil mi? Onu da siz ortadan kaldırdınız.
0: Demek bir şey yemiyorsun. Pekala, ne yapalım? Ben de hepsini komiser Zalmon'a veririm. Hoşça kal Ned.

0: 7 yıl önce seni hasatlı ordu seçtik. Tam 7 yıl kutsadık, saydık, sevdik seni. Eski zamanlarda ilahlar olduğu gibi. Ve bundan sonra da olacağı gibi. 7 yıl kuttuk, yüzü görmedik Justin Wall.
1: Teşekkürler sana Justin.
0: Toprak ana senin dönemindekilerlerimizi, ambarlarımızı doldurdu. Çocuklarımızın yanakları pembe, derelerimizin suyu bol oldu. İneklerimiz, tavuklarımız, arılarımız bizi besledi. Toprak ana seni sevdi, utandırmadı Justin. Bizleri terk etmeden önce hazırladığım şu bal şerbetini iç.
2: Al Justin, şerbeti küçük gümüş kupalarla sunuyoruz.
3: Hepimizinkini içmelisin. Bunu da Justin, bunu da.
2: Benimkini içmeyecek misin Justin? Al, bunu da iç.
0: Sana teşekkür etmelerine izin ver Justin. Onları geri çevirme.
4: Bir şey var. Sanki gözleri açık uyuyor.
0: Bir ektik, yüz verdi. Yağmurları içti, güneşleri emdi. Ve toprak işini bitirdi. Köyümüzü altın renkli mısırlarla doldurdu. Şimdi artık uyuyacak. Koynunda Justin Hook'la beraber.
1: Uyuyacak.
5: Uyumamalı.
0: Toprak ana, onu bize sen verdin. Şimdi biz de sana geri veriyoruz. Bu gece Justin'in altın başını zaferle tarçla. Onu koynuna al ve ölümsüz kıl. Bedeni toprakta yatarken onu hep şükranla anacağız.
1: Şükranla.
0: Justin toprağa aittir. Onu ait olduğu yere vereceğiz. Justin bizim adamız.
1: Adamız.
4: Zavallı Justin'e ne yapmak istiyorlar?
0: Her şeyin bir sonu vardı. Toprak ana kurbanını istiyor kutsamak için. Ölümsüz kılmak ve bir daha çok yıllar tarlalarımızı altın renkli mısırla doldurmak için.
6: Hasat Lord'u seçileni 7. yılın sonunda toprağa kurban ediyorsunuz. Grace bunu öğrendiği için öldürüldü. Bertie bu yüzden kaçmak istedi. Sophie'yi kuşkulandığı için ortadan kaldırdınız. Bill Wilding hiçbir zaman Las Vegas'a gitmedi. Çünkü artık sağ değildi. Fortune'un kocası da dahil hepsini öldürdünüz.
7: Kaçmış. Bizi izlemiş.
2: Alçak.
7: Kudala.
2: Öldürelim onu.
7: Öldürelim.
2: Evet, öldürelim onu.
0: Durun. Hayır. Hayır. Durun. Ölmesine gerek yok. Betty kocasız. Kate'i de babasız bırakmayacağız. Yaşayacak. Yaşayacak.

0: anne, bu elbise sana ne kadar yakışmış.
1: Sevdin demek. Hadi Kate, sen de hemen hazırlan. Maggie, Robert ve Bayan Fortune'la birlikte pikniğe gidiyoruz.
0: Benim yaptığım börekleri de götürelim. Babam gelmiyor mu?
1: Ned, canım, hala bizimle gelmek istemiyor musun? İyi ama hiç kıpırdamadan böyle oturmanın bir anlamı yok ki. Ayrıca sağlığın için de kötü. Temiz havaya ihtiyacın var canım.
2: Hazır mısınız? Gidiyor musunuz?
1: Oh, Bayan Fortune bahçede. Sesini ver Kate.
0: Geliyoruz Bayan Fortune. Annem sepeti hazırlıyor.
1: Ned, hadi ne olur inat etme de gel bizimle. Pekala. Bari yemeğini ye öyleyse. Aç yaşanmaz ki sevgilim. Bak, bu börekleri Kate yaptı. Şurada dokun. Hı, tamam. Çatal da hemen yanında. İstersen börekleri senin için küçük küçük keseyim. Hı? Tamam. Oldu. Ned, hiç olmazsa cevap verebilirsin değil mi?
0: Babacığım, gözdanlığını şuraya yanındaki sehpaya bırakıyorum. Pamuk da yanında. Damlayı ihmal etmemelisin biliyorsun.
1: Kate teyze senin için Charles Dickens'ın büyük umutlarını okudu. Kate, kızım teypi çalıştır, baban sıkılmasın. Hoşça kal sevgili.
3: Bana şöyle dik dik baktık daha
0: sonra. Bu kitabı çok beğeneceksin baba.
3: Çevirip ceplerini boşalttı. Ceplerimde bir parça ekmekten başka bir şey yoktu. Gözlerimin önünde kilise gene yerli yerine gelince, kilise yeni baştan karşımda doğrulunca, kendimi yüksek bir mezar taşının üstüne.

0: Bu gece benimle birlikte nöbete sen mi kalıyorsun Rışa?
1: Evet, umarım hiçbir acil olay gelmez. Yeterince yorgunum zaten.
0: Ben de. Bir saat sonra hastaları son bir kez kontrol ettikten sonra biraz dinlenirim diye düşünüyorum.
1: O köy yangınından kurtarılan başka yaralı gelmedi değil mi?
0: Hayır. Ne tuhaf. Bütün bir köy cayır cayır yanıyor ve kimse kurtulamıyor.
1: Buraya getirdikleri o garip kör adamdan başka. Ne dersin, gidip bir yoklayalım mı?
0: Fena olmaz. Belki şoktan kurtulmuştur. Bizimle konuşur. Çünkü daha önce hiçbir kelime bile söylememişti.

0: Nasılsınız? Biraz daha iyi misiniz? Bakın, ben Doktor Belling. Bu da arkadaşım Doktor Raymond. Bu gece nöbetçiyiz. Arzularınızı bize bildirebilirsiniz.
1: Hiçbir şey söylemeyecek misiniz bize? Kimliğinizi, işinizi.
2: Neye yarar?
1: Ha, nihayet bir şey söylediniz. Adınız nedir?
2: Ned Conston, ressamım.
1: Ressam ha?
2: Gözlerimi yitirmeden önce ressamdım.
0: Gözlerinizi bir kazada mı yitirdiniz?
2: Anlatmaya gerek yok. İnanmazsınız.
0: Peki yangın nasıl başladı? Siz kurtulmayı nasıl başardınız?
2: Ben geceleri uyumam. Duman kokusunu alınca kalkıp bahçeye çıktım. Düşe kalka yürüdüm.
0: Sizden başka kimse kurtulmadı. Yardım ekibi sizi yolda yarı baygın bulup buraya getirdi.
2: Demek kurtulamadılar.
1: Yazık oldu. Güzel, şirin bir köymüş. Şimdi yerle bir.
2: Şirin bir köy ha. Yeryüzü cehennemi. Uyanıkken görülen kabus.
1: Efendim? Anlamadım.
2: Cinayetler, cinayetler.
1: Neden söz ediyorsunuz siz?
2: İnanmazsınız ki.

0: sormayın.
1: Biz çıkalım, siz dinlenin. Gene yoklarız.
0: İnsandan korkuluklar. Ay ışığında pırıl pırıl yanan orak. Yok, inanmazsınız. İnanmazsınız.
2: Bu adam aklını oynatmış olmalı. Durmadan anlamsız sözler ediyor.
1: Evet, varını yoğunu yangında yitirmiş olmalı.
2: Özellikle aklını. Zaten bu gibi felaketlerden kurtulanlar da pek hayır arama.
1: Neyse, istersen üst kattaki salona çıkalım. Bir satranç maçına var mısın?
2: Hadi.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Erdoğan New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasasında yaşanan sorunun kısıtlı bir alanda yaşandığını, bunun yapıyı daha da güçlendireceğini ifade etti, ihracatın 405 milyar dolara ulaştığını söyledi. Cevdet Yılmaz, Bursa İş Dünyası buluşmasında konuştu. Teknosab Lojistik Park temel atma törenine de katılan Yılmaz, yeni nesil OSB'lerle ilgili tecrübemizi yurt dışına da ihraç ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi. İletişim Başkanlığı da asılsız içerikleri yayanlar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü bildirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 45 oldu. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine Ankara'dan tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun alçak sözleri Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı ve ülkemizi hedef alan açıklamalarını lanetledi. Çelik, Netanyahu'nun BM kapısından içeri sokulmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye'den Netanyahu'nun açıklamalarına 3. katip düzeyinde de yanıt verildi. Netanyahu'nun söylediklerinin itibarı kalmamıştı, politikaları reddedilmektedir denildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler Marşı'nda iki önemli projeyi dünya kamuoyuyla paylaştı. İklim hedeflerini kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla buluşturacak iklim uygulama köprüsünün ilk pilot ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin kentsel dönüşüm tecrübesini yansıtan Dirençli Şehirler Surf girişimi de resmen başlatıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, Tayvan ve Çin'in İran'la ilişkileri masadaydı. Trump'ın süper zeka diye adlandırdığı yapay zeka da konuşuldu. ABD ve İran tekrar müzakere masasına dönecek mi? İran topun Washington'da olduğunu söylüyor. Amerikan medyasına konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'deki ara seçimler öncesi anlaşma sağlamak istediklerini söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu'daki Aramco tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'sa Taif ve Yenbu'ya yönelen 6 balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Spor. Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Havvanur Ketüda, Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havanur Ketuda ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Avrupa boks şampiyonu Havanur Ketuda'yı tebrik etti. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Weyer yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
8: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 25 Eylül Cuma. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Ercan Çölemen var. Sayın Çölemen, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız, söz sizde.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sıcak sisi beklenmekte. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları ise şu şekilde olacak. Trabzon 22, Artvin 23, Giresun 21, Gümüşhane 25, Rize 23 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü yağış. Anda orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Çölemen. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Giresun-Keşap ayrımı Dereli yolunun 9 ile 22. kilometreleri arasında bulunan Duroğlu, Iklıkçı, Çalca, Taşlıca ve Dereli tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri, bakım, onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Fatsa yolunun 25 ile 26. kilometreler arasında Ordu Şehir Hastanesi kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı, Şiran-Kelkit yolunun 46 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt satih kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Şavşat Ayrım Veliköy yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çayeli Kaptanpaşa yolunun 6. kilometresinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kaptanpaşa yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Rize yolunun 36 ile 39. kilometreler arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Beşirli, Yeşilova, Mamat yolunun 0 ile 10. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Vakfıkebir, Organize Sanayi yolunun 0 ile 6. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.

0: Piyasalarda
1: son duruma bakalım. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve tahvil piyasalarındaki satış dalgasının durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,74 değer kaybederek 12.888,33 puandan tamamlandı.

Anladım. Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında BIST 30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontratsa dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,7 yükseldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Şunun bilinmesini isterim. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır, dedi. Dolar TL dün günü 48,8910'dan tamamlarken bugün bankalar arası piyasanın açılışında önceki kapanışın %0,2 üzerinde 48,9580'den işlem görüyor. Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan Tüketici Güven Endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Dolar 48,969 TL, Euro 55,790 TL, altının gramı ise 6.720 TL olarak belirlendi sevgili dinleyicilerimiz.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Haber Turu.
2: Haber turuyla devam ediyoruz. İlk olarak Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane gündemini alacağız. TRT Haber muhabiri arkadaşımız Arzu Tiryaki bizlerle. Sayın Tiryaki, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk Özgül Hanım.
2: Evet, hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz ilk olarak? Evet,
3: ilk olarak Trabzon'dan başlıyoruz.
2: Buyurun.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları çerçevesinde Trabzon'un Akçabat ilçesi sınırları içinde yer alan Sera Gölü'ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje çerçevesinde Amasya 7 Kırsı Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda yetiştirilen pullu sazan yavruları Sera Gölü ile buluşturuldu. Daha önce balıklandırma yapılması planlanan alanlar arasında belirlenen Sera Gölü'ndeki çalışmada il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından göle 40 bin yavru sazan bırakıldı. Çalışmayla göldeki balık popülasyonunun artırılmasının yanı sıra iç su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında aynı zamanda amatör balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek yıllarda da korunması amaçlanıyor. Trabzon İl ve İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca balık sayısının artırılmasına yönelik olmadığını belirterek, sucul ekosistemlerin korunması açısından da önem taşıdığını kaydetti. İç su balık faunasının farklı etkenler nedeniyle zaman içerisinde değişebildiğine dikkat çeken Kaplan, Trabzon'da balık stoklarının korunması amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra balıklandırma uygulamalarına da yer verildiğini söyledi. Kaplan, su kaynaklarındaki balık varlığının güçlendirilmesinin sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıdığını ifade ederek, mevcut kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının temel sorumluluklarından biri olduğunu sözlerine ekledi. Rize'ye geçiyoruz. Rize'de 19 Eylül'de sahil hattındaki İyidere ve Pazar ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde etkili olan şiddetli yağış sonrası hasar tespit çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmalara ilişkin bilgi veren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ekiplerin yaklaşık 200 noktada sahada olduğunu belirtti. Hasar ve tespit değerlendirmelerinin ilk etabının tamamlandığını aktaran Baydaş, 19 Eylül günü ilimizde aşırı yağışlardan kaynaklı bir afet yaşadık. İlimizin sahil hattı ağırlıklı olmak üzere özellikle İyidere, Dere Pazarı ve Pazar ilçelerimizde, ilçe merkezlerimizde yoğun olmak üzere ama il genelini de etkileyen bir yağışla bir afet yaşadık. Sel ve heyelanlardan oluşan

0: Arkadaşlarımız, bütün bilimlerimiz sahada çalışmalarını gerçekleştiriyorlardı. Bugün özellikle birkaç gün geçmesinin ve o sahadan verileri de almayı bekledik. Genel koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Hem AFAD İl Müdürlüğümüz, Karayolları Devlet Su İşleri Defterdarlığımız, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz, bu sahada tespitlerini yapan ekiplerimiz, il özel idaremiz, bütün tespit ve değerlendirmelerinin ilk etabını gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar yine de devam edecek. Belki gözden kaçan veya o gün dükkanını, iş yerini açmamış arkadaşlarımızın tespiti yapılamadığı yerler varsa onları da yine ilave edeceğiz. Ve nihayetinde bir icmal oluşturacağız. Neyi nerede yapmamız gerektiğine de dair bir icmal oluşturacağız diye konuştu Rize Valisi İhsan Selim Baydaş. Artvin'e geçiyoruz. Artvin'in Bilbilen Yaylası'nda yaz aylarını geçiren besiciler havaların soğumasıyla birlikte sürüleriyle alçak rakımlı meralara göç etmeye başladı. Artvin'in Seyitler köyünde yaşayan besici Ali Dursun yaklaşık 700 küçük baş hayvanıyla Bilbilen Yaylası'ndan dönüş yolculuğuna çıktı. Kardeşleriyle birlikte sürüsünü Artvin-Ardonuç Karayolu üzerinden ilerleten Dursun, 4 günlük yolculuğun ardından köylerinin bulunduğu bölgedeki meralara ulaşmayı planlıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu karayolunda ilerleyen sürü zaman zaman ulaşımın yavaşlamasına neden oluyor. Sürücüler ise yüzlerce küçük baş hayvanın oluşturduğu manzarayı cep telefonuyla görüntülüyor. Yayla sezonunun sona erdiğini belirten Ali Dursun, yayladan göçümüz başladı. Yaklaşık 700 hayvanım var. 3 ay yaylada kaldık. Yayla sezonu bitti. Şimdi alçak rakımlı meralara gidiyoruz. Yolculuğumuz 3 veya 4 gün sürecek. Hayvanlarımızı karayolundan geçirerek meramıza ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Son olarak Gümüşhane'den haberimiz var. Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde kentte gerçekleştirilen denetimlerde 10.282 şahıs ile 9.398 araç sorgulanırken çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak tütün mamulü ele geçirildi. Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suç önlenmesine yönelik rutin şok ve planlı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda park ve bahçeler 760, metruk binalar 128, iş yerleri ise 141 kez kontrol edildi. Ekipler 407 trafik ve 225 asayiş ihbarına müdahale etti. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca kayıp olarak aranan bir kişi de bulundu. Sanal devriye çalışmalarında suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 50 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nce. Haberlerimiz bugünlük bu kadardı. Yeniden sözü size aktaralım.
1: Arzu Tiryaki, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Şimdi de haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda gazeteci Mustafa Demir var. Sayın Demir, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özgür Hanım.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Derlediğiniz haberlerden ilk olarak hangi ilimizden başlıyoruz?
2: Evet, Giresun'dan haber turumuza başlıyoruz.
1: Buyurun.
2: Giresun, fındık başta olmak üzere farklı sektörlerde gerçekleştirdiği ihracatla bölgesel ve ulusal gündemde adından söz ettirmeye devam ediyor. Giresun Limanı Eylül 2026'da gerçekleştirilen 125 konteynerlik pelet ihracatıyla tarihi bir rekora sahne oldu. 2024 yılında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çekkır Melikoğlu'nun da bilgi ve destekleriyle faaliyetlere başlayan ve pilet üzerine özel üretim yapan özel bir firma İtalya başta olmak üzere İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine tek seferde gerçekleştirdiği yüksek hacimli sevkiyatıyla Giresun'un ihracat kapasitesine önemli bir katkı sundu. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çekkır Melikoğlu yaptığı açıklamada Giresun'un üretim ve ihracat odaklı büyümesine dikkat çekerek üreten ve ihraç eden bir il olma yolunda güzel adımlar atmaya devam ediyoruz. Giresun gelecek dönemde organize sanayi bölgeyle entegre üretim ve ihracat odaklı gelişimine yönelik çalışmalarımız

sürecek ifadelerini kullandı. Ve Giresun'da ikinci haber başlığımız, Giresun'un Zeytinlik semtinde yer alan ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilen ve geçmişte bir dönem ilkokul olarak da kullanılan Necati Bey Konağı İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden hayat buldu. Şehrin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan anıtsal yapı, çevresindeki sahip konutlarla birlikte bölgenin kimliğini oluşturan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Restorasyonun ardından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen tefrişat alımları da sonunda yaklaşıldı. Kültürel yaşama kazandıran Necati Bey Konağı'nın Zeytinlik semtinin tarihsel bütünlüğünü destekleyerek geçmişle geleceğe güçlü bir bağ oluşturması hedefliyor. Ve Ordu iline geçiyoruz. Karadeniz Offroad Kupası'nın sezonu ikinci mücadelesi Ünye ilçesine sahne olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ortaklığında gerçekleştirilecek organizasyon 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde spor severleri bir araya getirecek. Pasta'daki ilk etabın ardından takvimin ikinci durağı olan Ünye, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılara ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında bu yıl özel bir de özel kategori eklendi. Yarış boyunca en iyi dereceyi elde edecek pistin en hızlısı olan sporcu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in adına verilecek olan Doktor Mehmet Hilmi Güler BES kupasının sahibi de olacak. Ve oradan ikinci haber başlığımız. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 53 yıldır aynı dükkanda torna hazırlık yapan 76 yaşındaki Zekeriya Şentürk, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odağı Birliği'nce 2026 yılının ağaçı seçildi. 62 yıllık meslek hayatında çok sayıda çırak, kalfa ve usta yetiştiren Şentürk işini sürdürmek istiyor. Ortaokuldan mezun olduktan sonra tornacının yanında çıraklığa başlayan Şentürk, vatani görevini yapmak için askere gidene kadar mesleğini, inceliklerini öğrendi. Vatani görevini tamamlayarak memleketine dönen Şentürk, 1973 yılında Altınordu'da bağlı Şarkiye Mahallesi'nde bir yeri açtı. Kentin eski çilingirlerinden 76 yaşındaki Şentürk, 53 yıldır aynı dükkanda tornacılığın yanı sıra kurumlara ve vatandaşlara ait hesap makinesi, daktilo ve tekstil makinelerinin onarımı ve bakımı da yapıyor. Ve Samsun ilimiz. Uluslararası Ekstrem Federasyonu tarafından Türkiye'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flore Dünya Kupası Samsun'da başladı. İlk adım okçuluk salonunda 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona 50 ülkeden 606 sporcu katılıyor. Türkiye'den de turnuvaya 40'ı kadın, toplam 80 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde Yıldız Erkekler ve Kadınlar Eleme Müsabakaları yapıldı. Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Ekstrem Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ilgın Güçlüer Süreçgil, Samsun'da 4 gün boyunca sürecek Flora Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yapıyoruz. Turnuvamızda 50 ülkeden 606 sporcu yer alıyor. Aynı zamanda 80 tane Türk sporcuda pistte olacak. İnşallah hem organizasyonumuzun kalitesiyle hem de pistteki sporcularımıza çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği olarak devam etmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı. Ve Samsun'dan diğer bir haber başlığımız, Samsun'da fındık üreticileri içlik maliyetlerini azaltmak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla fileli hasat sistemine yöneliyor. Termel ilçesi Sarayköy Mahallesi'ne fileli hasat sistemi uygulanan 12 dönümlük fındık bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte bahçeye serilen filenin üzerine dökülen fındıklar toplanarak patoza gönderildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık hasat filesinin son yıllarda üreticiler tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. Filelerin bahçelerin temizlenmesinin ardından sıra aralarına serildiğini belirten Yılmaz, fındığın filelerin üzerinde dökülmesiyle hasatın gerçekleştirildiğini anlattı. Fileli sistem sayesinde işçilik maliyetlerinde %70'e varan tasarruf sağlanabildiğini vurgulayan Yılmaz, sistemin randıman ve ürün kalitesine de katkı sunduğunu sözlerine ekledi. Ve son ilimiz Sinop. Sinop Organik Sanayi Bölgesi'nde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan doçent doktor Güneş Koza Anakolu hizmete alındı. Vali Mustafa Özarslan okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada organize sanayi bölgesinin altyapı ve sosyal donatı alanı eksiklerinin ortadan kaldırılması yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Özarslan kurumlar arası yürütülen çalışmaların verimlerini vermeye başladığını da vurguladı.
hayırsever iş insanı Bedri Kozar

0: ve okulun eşi Güneş Koz adına yaptırıldığını belirterek yapım sürecinde emeğe geçenlere teşekkürlerini iletti. Ve Sinop'tan son haber başlığımız. Sinop'ta uydu verisi takılan 3 leylek yavrusunun Ağustos ayında başlayan göç yolculuğu sürüyor. Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün göç yolculukları takip ettiği 3 leyleğin ikisi Mısır'a, biri de Suriye'ye ulaştı. Sinop'ta leylek popülasyonunun takip edilmesi amacıyla Sinop Üniversitesi tarafından 2022 yılında 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Taraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkıyla hayata geçirilen Taraydüzü Cuma Ovası'ndaki leylek popülasyonu projesi kapsamında koruma ve izleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ovadaki yuvalar da bu yıl yumurtadan çıkan 3 leylek yavrusuna Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce uydu verisi takılarak göç yolculukları takip altına alındı. Ağustos ayında göç yolculuğuna çıkan 3 leyleğin rotaları günlük olarak anlık izleniyor. Özgün Hanım, haber başlıklarımız bu şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Demir. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Ben de iyi yayınlar diyorum size. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
1: Trabzon'da açılan ve fotoğraf sanatçısı Bayram Yılmaz'ın Paris sokaklarında çektiği 26 fotoğraftan oluşan Paris Yalnızlığı sergisini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Fotoğraf sanatçısı Bayram Yılmaz şu an telefon attığımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Evet, dilerseniz sergiye geçmeden önce sizi şöyle kısaca tanıyalım.
4: Ben Trabzon'da doğdum 1970 yılında. Bütün eğitim hayatımı Trabzon'da tamamladım. Daha sonra iş hayatım nedeniyle Ege bölgesine, Kuşadası'na yerleştim ki 1987 yılında. Ve 1987 yılından beri Kuşadası'nda yaşamaktayım.
1: Evet. Şimdi Paris Yalnızlığı diye bir sergi düzenlediniz. Paris Yalnızlığı oldukça güçlü ve merak uyandırıcı bir isim. Ve Paris denildiğinde de genelde insanların aklına kalabalık gelir, ışıklar gelir, hareket gelir. Siz neden Paris'i yalnızlık kavramıyla fotoğrafladınız?
4: Şimdi tabii ben daha çok sosyal belgesel konularında fotoğraf çeken birisiyim. Yaklaşık 30 yıldır fotoğraf üretiyorum. Ürettiğim ve çalıştığım konulardan bir tanesi de Paris Yalnızlığı. Bunun dışında başka konular üzerine de fotoğraflar üretiyorum.
1: Geride kalanlar, kıyı, kaldırımlar, nomofobi gibi birçok alanlarda evet, çalışmalarınız var.
4: Evet. Şimdi bir 2000 sanırım 10'lu yıllarda Paris'e ilk gittiğimde şöyle bir gözlemim oldu. İnsanların birbirleriyle olan ilişkisi bizim alışagelmiş Doğu toplumundan biraz daha farklı olduğunu gözlemledim. Biz bir dostumuzla karşılaştığımızda gözlerimizin içi güler, sarılırız, kucaklaşırız ama orada daha resmi ve daha formal bir ilişki olduğunu gözlemledim. Daha sonraki yıllarda da bu gözlemim pekişti ve bunun üzerine okumalarım oldu, araştırmalarım oldu. Hani bu benim gözlemimin doğruluğunu teyit etmek için Paris'te yaşayanlarla konuştum. Ve daha sonra da şöyle bir şey tespit ettim. Doğu toplumlarında yalnızlık maruz kalınan bir şey. Oysa Fransa'da ve Batı toplumlarında modernizmin bizden önce yaşayan toplumlarda ise yalnızlık tercih edilen bir şey olduğunu tespit ettim. Ve bunun ardından Çulhan benim bu konuya bakışımı inanılmaz bir biçimde değiştirdi. Çulhan'ın Palyatif Toplum kitabını okuyunca bende taşlar yerine oturdu. Ve ben her Kasım ayında da Paris'te Paris Foto var, uluslararası bir fotoğraf festivali. Her yıl gidiyorum zaten. Bundan daha sonraki yıllarda o kafamda oluşan konu üzerine fotoğraflar üretmeye başladım.
1: Evet. Sergiden bahsedecek olursak 26 eser var dedik, fotoğraf var dedik. Bu fotoğraflarda izleyiciler...

0: uzaklaşmak için, acıdan kaçmak için tercih ettiği yollardan bir tanesinin işte sosyal medya, eğlence, beğenilme gibi bir takım kavramların arkasına sığındığını ve bunun insanları yalnızlaştırdığını, bu yalnızlıktan kurtulmak için ötekiyle kurdukları ilişkinin formalliği de aslında anlatıyor. Yani ötekini olduğu gibi kabul etmek yerine zihninizde daha steril bir öteki inşa ediyorsunuz. Sizin zihninizde inşa ettiğiniz ötekiyle gerçek öteki birbirleriyle örtüşmediğinde de tekrar yalnız kalıyorsunuz. Bu süreç sizi bir dönem sonra kalabalıkların içinde yalnız yapıyor. Yani kalabalıkların içerisinde fiziksel olarak var ama duygusal olarak yoksunuz. İşte bu çelişkiyi anlatmaya çalıştım. Bazı fotoğraflarımda kalabalıklar var. İnsanlar birbirleriyle iletişim halinde gibi görünüyorlar. Ama bu dediğim gibi duygusal olarak başka bir yerde ama fiziksel olarak aynı mekanda olan insanları fotoğraflamaya çalıştım. Bazı fotoğraflarımda ise şehirde yalnız başına işte sosyal medyasıyla iletişim kuran ya da yalnız başına dolaşan insanların ruh hallerini fotoğraflamaya çalıştım.
1: Evet, sergi Çarşamba günü açıldı. Trabzon'daki izleyici de nasıl bir karşılık buldu? Ne zamana kadar devam edecek bu sergi?
0: Sergi bu Trabzon'da üçüncü gösterimini Trabzon'da yapıyor. İlki Kuşadası'nda Ada Modern Sanat Galerisi'nde, ikincisi İzmir'de Fransız Kültür Merkezi'ndeki aşağı yukarı 6 ay orada İzmirli fotoğraf severlerle, sanat severlerle buluştu. Üçüncü olarak Trabzon'da gösteriliyor. 1 Ekim'e kadar Trabzon'da gösterilecek.
1: Evet, buradan da takip edebilirler. Yerini de söylerseniz.
0: Uzun Sokak'ta Eski Adliye Binası diye bilinen Trabzon Kültür Sanat Galerisi'nde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın
0: Rica
1: Yılmaz.
0: ederim. Rica ederim.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Görüşürüz.
1: Fotoğraf sanatçısı Bayram Yılmaz bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Bölge gündemi devam ediyor.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.
1: 19 Mayıs Üniversitesi ile Altınkum Özel Eğitim İşbirliği'nde özel gereksinimli çocukların ailelerinin sağlık okuryazarlığını artırmak ve bakım süreçlerine bilimsel destek sunmak amacıyla TÜBİTAK 4008 kapsamında Sağlık Evde Başlar projesi hayata geçirildi. Projenin detaylarını konuğumuzdan öğreneceğiz. Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın bizlerle. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
4: Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz. Sağlık Evde Başlar projesi nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Sizden dinleyelim.
4: Sağlık Evde Başlar projesi, sizin de söylediğiniz gibi 19 Mayıs üniversitemiz ve ilçemiz müdürlüğüne bağlı Altınkum Özel Eğitim Uygulama Okulumuzun öğretmenlerinin işbirliği içerisinde özellikle özel gereksinimi ihtiyaç duyan öğrencilerimize nasıl yardımcı olabiliriz amacıyla ortaya çıkan bir proje. Buradaki amacımız aslında projemizin doğuş hikayesi hem kendi yaşamlarımızda tecrübe ettiğimiz sağlık ihtiyaçlarından hem de okul öncesi ve ilkokul kademesinde eğitim alan özel gereksinimli evlatlarımıza sahip ailelerimizin her gün evlerinde sergilediği o sessiz, derin fedakarlığa şahit olmamızdan kaynaklanmaktadır. Gerçek bakım ve şifanın sadece hastane koridorlarında ya da okul duvarları arasında kalmadığı, ebeveynlerin evlatları için sevgiyle attığı her adımda, yani evde başlayacağı gerçeği projemizin temel ilham kaynağı olmuş.
1: Evet, bu projede özellikle hangi özel gereksinimli çocuklar ve ailelerini kapsıyor?
4: Erken çocukluk dönemi ve ilkokul dönemi.
1: Hı hı.
4: Yani anaokulu ve ilkokul çağında olan özel gereksinimli çocuklarımızın ailelerine yönelik yapılmış bir proje bu.
1: Evet, proje kapsamında hem aileler için hem de çocuklar için nasıl bir eğitim ve destek sunulacak?
4: Şöyle söyleyeyim, süre içerisinde

0: projeye yoğun bir ilgi oldu. Önce onu söyleyeyim. 70 başvuru yapıldı bu projeden faydalanmak isteyen. 19 Mayıs Üniversitemiz ve okulumuz bu başvuruları inceledi. Bu başvurular içerisinden 24 velimiz bu programa dahil edildi. Çünkü atölye çalışması şeklinde planlandığı için 70 velimizin tabii bir arada olmasını isterdik ama sadece 24 aile belirlendi bu konuda. Özellikle bunlara öz bakım alışkanlıkları kazandırması, bunların yaşam becerileri yönüyle atölye çalışmalarının daha faydalı olacağı belirlendi. Ve 24 ailemiz, 24 velimiz şu anda bu projemizden faydalanıyor. Bugün de 2.30-3 gibi programımızın kapanış şeyi yapılacak, töreni yapılacak.
1: Evet, burada paydaşınız 19 Mayıs Üniversitesi bu projede nasıl bir bilimsel katkı sundu sürece?
0: 19 Mayıs Üniversitesi'nden diş hekimliği fakültemiz, tıp fakültemiz, eğitim fakültemiz, beden eğitimi ve spor yüksek okulu alanında uzman kadrolarla bize yardımcı oldu. İşte tıp fakültesi özellikle sağlık alanında, diş hekimliği bölümü çocuklarımızın işte öz becerileri konusunda diş sağlığıyla ilgili konularda ve dediğimiz gibi çocuklarımıza spor anlamında da yardımcı olabilmek için beden eğitimi ve spor yüksek okulu, yine eğitim fakültesinden öğretim üyelerimiz bizlere bu konuda katkı sağladılar.
1: Evet, şimdi bugün kapanışı yapılacak, taçlandırılacak belki de. Devamı istendi mi, talep var mı? Çünkü çok güzel bir çalışma ama sadece 20 küsür öğrenciye ulaştığınızı söylediniz, aileye ulaştığınızı söylediniz. Devamı gelebilir mi talepler doğrultusunda?
0: Öyle söyleyeyim, yani bugün ailelerin eğitim kısmı tabii ki sona eriyor kapanış olarak ama bu ailelerimiz de bu TÜBİTAK 4008 projemiz sonuçlanıncaya kadar ayrıca yine birebir görüşmelerle bu çalışmalarımız devam edecek. Devamı şöyle, yine özellikle okulumuz 19 Mayıs Üniversitesi'nin içerisinde olduğu için eğitim öğretime de orada devam ediyor. Dolayısıyla bu tür projelerle ilgili sürekli onlarla beraber iletişim halindeyiz. İnşallah diğer velilerimize yönelik de diğer velilerimizi de kapsayacak bir şekilde bu projelerimize devam edeceğiz.
1: Evet, Sayın Aydın, proje tamamlandıktan sonra hem ailelerde hem de çocuklarda nasıl bir değişim gözlemlediniz? Eminim bu süreci çok yakından takip ettiniz. Neler anlatırsınız?
0: Evet, eğitimin ilk günlerinde biz de açılışına katıldık. Birkaç sefer de ziyaret ettik. Özellikle ilk günlerde endişeli ve çekimser bir hava vardı velilerimizde. Hani bu velilerimiz biliyorsunuz bazen bu durumlarını anlatırken çekimser davranabiliyorlar. Ama gün geçtikçe kendilerinden emin, özgüvenlerinin yüksek olduğu, yetkin bir duruşa sahip olduklarını gözlemledik. Eğitime katılan annelerimizin ayrıca büyük bir çoğunluğunun ev hanımı olması projemizin toplumsal katkı boyutuna da çok daha anlamlı bir hale getirdi. Günün 24 saatini evladının bakımına adayan ve bu süreçte bilimsel doğruyu bilgiye erişimde en çok ihtiyaç duyan ev hanımı annelerimiz aldıkları bu eğitimle evdeki bakım süreçlerinin de bilimsel birer uygulayıcısı haline geldiğini gözlemledik. Kulaktan dolma tereddütlerden de sıyrıldıklarını gözlemledik. Bu da bizleri çok memnun etti. Yani onların o özellikle o velilerimizin gözlerindeki mutluluğu görünce biz de projemizin gerçekten amacına ulaştığını hissettik ve bundan da büyük bir mutluluk duyduk.
1: Evet, Sayın Aydın, çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istedikleriniz?
0: Biz teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiğiniz için. TRT ailesine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir zaman ayırdığı için, bu projemizi anlatma fırsatı verdiği için. Ben hem sizlere hem de bu konuda bize büyük destek veren 19 Mayıs Üniversitesi'nde çalışan bu alanda uzman öğretim üyelerimizin hepsine, öğretim görevlilerinin hepsine teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kendi okulumuzun öğretmenlerine. Çok
1: evet,
0: sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: Evet, saatlerimiz

0: Burası 10.44 sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Dünya Eczacılar Günü. Sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan eczacılarımız, özellikle son yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinden kronik hastalık takibine kadar pek çok alanda daha da görünür hale geldi. Biz de bugün toplum sağlığı açısından eczacıların önemini konuşacağız. Telefon attığımızda Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ufuk Özgen var. Sayın Özgen, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Size, TRT ailesine çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri denildiğinde, eczaneler artık vatandaşın en kolay ulaşabildiği sağlık noktalarından biri haline geldi. Eczacılar bu alanda hangi hizmetlerle toplum sağlığına katkı sağlıyor?
1: Eczacılar, söylediğiniz gibi toplumun en kolay erişilebilir sağlık danışmanları olarak koruyucu sağlık hizmetlerini ve toplum sağlığının korunması gerçekten etkin bir rol oynuyorlar. Biz bunu pandemi döneminde çok daha net bir şekilde gördük. Eczacılar aynı zamanda en yakın sağlık danışmanlarımızdır. Birinci basamak sağlık danışmanlarıdır. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri, teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmetleri, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri düşük maliyetli etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. Mesela hastalar, danışanlar bir randevu alarak gelmezler eczaneye. Her zaman kolayca ulaşabilirler, erişebilirler. Şimdi eczacının sunduğu koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine gelince sağlık taramaları ve erken teşhiste kronik hastalık takibinde, erken teşhis yönlendirmesinde görev almaktadırlar. Kronik hastalıklardan yüksek tansiyon, diğer adıyla hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkların takibinde bunların kan basıncı, şeker, kan şekeri ölçümü, kilo boy ölçümlerine de yardımcı olurlar, yaparlar. Erken teşhis yönlendirmesine risk grubundaki bireyleri tespit ederek zaman kaybetmeden ilgili uzman hekimlere yönlendirirler. Aşılama ve bağışıklama hizmeti de yine toplumsal katkılarıdır. Hem toplumsal hem sağlık alanındaki katkıları ve çalışmalarıdır. Aşı danışmanlığında mesela mevsimsel grip, zatürre, hepatit gibi yetişkin aşılar hakkında toplumu bilgilendirirler. Danışmaya gelenlere hangi aylarda aşıları alabileceklerini, yaptırabilecekleri konusunda aydınlatırlar. Farkındalık çalışması yaparlar. Salgın hastalık dönemlerinde doğru bilgiyi yayarak aşı tereddütünün önüne geçerler. Sağlıklı yaşam, beslenme danışmanlığı da yaparlar. Kilo yönetiminde, takviye edici gıda rehberliği, bütün kontrolünde rehberlik ederler. Sağlıklı kilo kaybı veya kazanımı için doğru beslenme takviyeleri konusunda rehberlik ederler. Vitamin, mineral, bitkisel desteklerin bilinçsizce kullanımını engellerler. Kişiye özel doğru doz ve kombinasyonu önerirler. Sigarayı bırakmak isteyenlere nikotin replasman tedavileri, motivasyonel destek süreçlerinde danışmanlık yaparlar.
0: Evet.
1: Güvenli ilaç kullanımı, akıllı ilaç kullanımı bu alanda yan etkilerin ilaç etkisini önlemede, uyum artırmada da yardımcı olurlar, destek verirler, rehberlik yaparlar.
0: Evet, Sayın Özgen, yine toplumda en sık karşılaşılan sorunlardan biri bilinçsiz ilaç kullanımı. Komşuya iyi gelmiştir, arkadaşa iyi gelmiştir, eşe dosta iyi gelmiştir. Yanlış ilaç kullanımı ne gibi sağlık risklerine yol açıyor ve vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
1: Şöyle, bilinçsiz ve yanlış ilaç kullanımı tavsiyelere dayanarak ya da kendince uygun bularak yapılan tedavilerde ya da başka kanallarla öğrendiği bilgilerden yararlanarak kendi kendini tedavi etme gibi kullanımlar, bilinçsiz ve yanlış ilaç kullanımı vücuda geri dönüşü zor hasarlara, geri dönüşü mümkün olmayan zor hasarlara yol açabilirler. Hayati riskler ortaya çıkabilir ve bu ciddi bir halk sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ilaçların yaklaşık %50'si maalesef uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Şimdi nelere yol açıyor? Antibiyotik direncine yol açar, organ yetmezliğine yol açar. Özellikle karaciğer ve böbrek doğrudan etkilenir. Çünkü ilaçlar büyük bir kısmı, tamamı değil ama karaciğer ve böbrekten atılırlar, metabolize edilirler. İlaç etkileşimleri, zehirlenmeler görülebilir. Bilinçsiz ve yanlış ilaç kullanımında.

0: yaşında. Sistemik bozuklukları ortaya çıkabilir, bağırsak florasını bozabilir, mide kanamalarına neden olabilir, tedavinin başarısız olmasına yol açabilir. Şimdi vatandaşların dikkat etmesi gereken 5 tane kural var. Doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru süre ve doğru uygulama yolunu izlemelidirler. Bunun için de tabii ki öncelikle reçeteler, hekim tarafından yazılan reçeteler kullanılmalı, reçete edilen ilaçlar kullanılmalı. Hekimin ve eczacının belirttiği oranlarda, miktarlarda, dozlarda kullanılmalı. Hızlı iyileşirim diye doz artırılmamalı. Komşu akraba takviyesiyle kullanılmamalı. Açlık tokluk durumuna göre gün içinde belirtilen saatlerde içilmeli. Mesela bir ilaç günde 3 defa kullanılacaksa ve mutlaka 8 saatte bir kullanılması isteniyorsa 8 saatte bir kullanılmalıdır. Şikayetler azaldığında veya kendini iyi hissetme durumunda tedavi asla yarıda kesilmemelidir. Bu birçok alanda özellikle antibiyotikler alanında, bazı psikiyatrik hastalıklarda da öyle. Doktorun kararı olmadan ilaçlar kesinlikle bırakılmamalıdır. Tedavi yarıda kesilmemelidir. İlacın vücuda alınma şekli de tam olarak uyulmalı. Yani yutma, çiğneme, cilde sürme gibi direktiflere uyması gerekir hastalığın.
1: Evet, Sayın Özgen, bir de antibiyotik kullanımı var. Antibiyotiklerin gereksiz ya da hatalı kullanımı tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu. Antibiyotik direnci konusunda eczacılar nasıl bir rol üstleniyor?
0: Antibiyotikler artık reçetesiz hastalara verilemiyor. Böyle bir aşama gerçekten antibiyotik direncini önlemede çok yararlı. Ama eczacıların da bu konuda gerçekten çok büyük katkıları var. Nasıl? Eczacılar antibiyotikleri tok ya da aç kullanmaları gerektiğini, kaç saatte bir kullanmaları gerektiği konusunda bilgi veriyorlar. Bunun yanında kaç saatte bir kullanacaklar, kutuyu bitirmeden tedaviyi sonlandırmamalarını söylüyorlar. Dolayısıyla eczacıların antibiyotik direnci konusunda toplumu bilgilendirme ve yönlendirme görevleri oldukça üst düzeyde.
1: Evet. Şimdi kronik hastalığı olan bireyler var. Düzenli olarak birden fazla ilaç kullanabiliyor. Eczacılar ilaç etkileşimleri ve doğru kullanım noktasında hastalara nasıl destek oluyor?
0: İlaç etkileşimleri olabilir, ilaç gıda etkileşimleri olabilir, ilaç etkileşimleri olabilir. Bu konuda eczacılar lisans eğitiminde oldukça yoğun eğitim alıyorlar. Bu konuda hastaları ya da danışanları bu konuda bilgilerini aktarıyorlar ve onların antibiyotik kullanımında ya da kronik hastalıklarda ilaç kullanmaları konusunda da yönlendiriyorlar.
1: Yine önemli noktalardan birisi de vitaminler. Artık kış da yaklaşıyor. Bitkisel ürünler, gıda takviyeleri çoğu zaman masum görülebiliyor. Bu ürünlerin doktor ve eczacı önerisi olmadan kullanılmasının ne gibi sakıncaları olabilir?
0: Örneğin kullandığınız takviye edici bir gıdanın içinde bulunan ürün veya ürünler sizin devamlı kullandığınız, kronik bir hastalık için kullandığınız ilaçla etkileşebilir ve o ilacın metabolize edilmesini yavaşlatıp vücutta daha fazla birikmesine ve toksik belirtiler, yani zehirlenme belirtiler ortaya çıkmasına neden olabilir. Ya da kullandılan ürünler hızla metabolize edilmesine neden olup o ilacın etkisinin görülememesine neden olabilir. Antibiyotikleri de doktor önerisi olmadan kullanmamak gerekir. Dozlar çok önemli. Bunlar kan analizleriyle, biyokimyasal analizlerle hastalarda eksik olan vitaminler eksik olarak tespit edilirse kanlarında, o zaman doktor kontrolünde hangi dozda ne kadar süre kullanılması gerektiği de doktor tarafından belirtilmekte. Eczacılar da bu konuda uyarılarda bulunmakta.

0: zararının olmaması için. Bitkisel ürünlere gelince gerçekten bitkisel ürünler konusunda bitkidir
1: Doğal üründür, zarar vermez derler.
0: evet, ama asla öyle değil. Tabii ki doğal ürünlerin çok büyük yararları da var doğru kullanıldığında. Ama yine aslında şöyle, eczacılık fakültelerinde artık fitofarmasi uzmanlığı alanı var. Klinik eczacılık var. Burada bitkisel ürünlerin yapabileceği zararları, vücuda verebileceği zararları net olarak görebiliyoruz. Vakalar var bununla ilgili. Dolayısıyla vitaminlerin, takviye edici gıdaların, bitkisel ürünlerin kullanımında mutlaka doktor ve eczacınıza danışın diyoruz hastalara ve danışanlara.
1: Evet. Son olarak Sayın Özgen, Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle hem meslektaşlarınıza hem de vatandaşlarımıza vermek istediğiniz en önemli mesaj ne olur?
0: Ben eczacılar aslında sağlık alanının görünmez kahramanları diyebilirim. Bunu biz pandemi sürecinde çok daha net gördük. Kendi sağlıklarını kendi riske atarak çalıştılar. Bir eczacı olmaktan çok mutluyum. Mesleğimi çok seviyorum. Eczacılar insanın çok büyük özverilerle görevlerinin dışında çok daha fazla özveride bulunarak hastalara, danışanlara destek sağlıyorlar. Ama ben eczacılık mesleği aslında şöyle, dünyada iyi bir yerde Türkiye'deki uygulamalar, dünyada da bazı sorunlar var. Ben bu sorunların en kısa zamanda düzelmesini temenni ediyorum.
1: Evet.
0: Mesleğimi çok seviyorum.
1: Çok
0: Böyle
1: güzel. Çok
0: diyebilirim.
1: teşekkür ederiz biz
0: Evet.
1: de.
0: Ben teşekkür
1: Katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için gününüz kutlu olsun.
0: ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Hoşça
0: Çok
1: kalın.
0: sağ olun. İyi çalışmalar.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ufuk Özgen bizlerle oldu.
2: Spor.
1: Sporla devam edelim. Ay Yıldızlara A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlıyor. Haydi Türkiye, şimdi zafer zamanı. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslararası Ligi macerası başlıyor. Milliler A Ligi 1. Lig ilk maçında bugün saat 21.45'te Kocaeli Stadyumunda Fransa ile karşılaşacak. Bordo Mavili Kulüp, yıldız futbolcunun izinsiz ticari kullanımına savaş açtı. Trabzon'dan Salah uyarısı. Hemen detaylara bakalım. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine bakıyoruz. Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ismi, görselleri ve bordo mavili forma ile çekilmiş görüntülerinin bazı işletmeler tarafından ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına karşı kamuoyunu uyardı. Bordo Mavili Kulüp, tespit edilen ihlallerle ilgili hukuki ve cezai başvuruları yapacaklarını açıkladılar. Taka gazetesinden bir haber var. Milli arayı fırsat bilen Yeşil Mavili ekip Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Çaykur, Rize, Harıl Harıl. Trendyol Süper Ligi'de geride bırakan 6 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puanda tamamlayan Çaykur Rizespor, 10 puanlı 4 takım arasında ligde averajla 9. sırada yer aldı. Milli araya Göztepe beraberliğiyle giren Yeşil Mavili ekip son dakikalarına kadar önde götürdüğü karşılaşmadan 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıştı. Kombinede son çağrı yine Çaykur Rizespor'la ilgili bir haber. Çaykur Rizespor kulübü taraftarlarına bir duyurda bulunarak kombine satışları konusunda çağrıda bulundu. Yeşil Mavili ekip 2026-2027 sezonu kombine bilet satışlarının 26 Eylül Cumartesi günü yarın saat 17'de tamamlanacağını açıkladı. Devam edelim gazetelerimizden başlıklar aktarmaya. Augusto kayıplarda Trabzonspor'un sezon başında Zenit'e gönderdiği Filip Augusto haftalardır gole hasret kaldı başlığı atılmış. Dev adamları heyecan sardı. Basketbol Süper Ligi'nde heyecan bugün oynanacak. Tofaş'la Bordo Bandırma arasındaki karşılaşma ile başlayacak. Temsilcimiz Trabzonspor ise pazar günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek sevgili dinleyicilerimiz. Pazar

0: Bosfor'un gözü Karabük'te Mavi Beyazlar ligdeki iyi gidişatını Karabük karşısında da sürdürerek liderliğini istiyor. Lider olmak istiyor. Gümüşhaneli gençler hünerlerini parkede sergiliyor. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz basketbol kursları devam ediyor. Ve bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

Barış Manço'nun unutulmaz şarkısını dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Erdem'in sesinden Sarı Çizmeli Mehmet Ağa dedik. Beraberliğimiz TRT Trabzon Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla da başladı. Yaklaşık bir saat boyunca gelişmeleri sizle paylaştık Bölge Gündemi programında. Serpil Aydemir hazırladı özenle sizler için Hayatın İçinden programını. Aynı özenle Murat Çelik ulaştırıyor sesimizi, soluğumuzu. Seza Turgut mikrofonda, beraberliğimiz 13'e dek devam edecek. Yine birbirinden güzel şarkılara, türkülere yol verirken keyifli ve güncel söyleşileri de alıcılarınıza ulaştırmaya çalışacağız. Aramıza hoş geldiniz.

Bestesi Burhan Bayar'a, sözleri Şakir Askan'a ait şarkıyı dinledik Muazzez Ersoy'un sesinden. Gülüm benim. Şimdi de Füsun Tok Yürek geliyor radyolarınıza ve adını anmayacağım diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Müsiyat Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı etkinlikleri ile ilgili son bilgileri alacağız. Devam ediyor İstanbul Fuar Merkezi'nde. Oradaki atmosferi bize spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik aktarıyor. Bugün de katkılarını bekleyeceğiz kendisinden. Ve yangından korunma ve itfaiyecilik haftası içerisindeyiz bugün. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Sayın Ali Güneş konuğumuz olacak. Yangınlardan korunmanın püf noktalarını öğreneceğiz kendisinden. Acil durumlarda doğru davranış biçimlerini ve arama kurtarma çalışmalarına dair hayati bilgileri de bizlerle buluşturacak. Ve sevgili dinleyicilerimiz, teknoloji artık yalnızca hayatımızı kolaylaştıran bir araç değil, biliyorsunuz. Aynı zamanda yeni yeni mesleklerin de hayallerin de kapısını aralıyor bir yandan. Göklerde süzülen dronlar da onlardan, bugün tarımdan arama kurtarmaya kadar birçok alanda kullanılıyorlar.

Değerli bir kadın drone pilotu olan Neşe Alkan'ı ağırlayacağız programımızda. Drone pilotluğunu konuşacağız. Mesleğin inceliklerinden bahsedeceğiz ve Karadeniz'de yaptığı çekimler hakkında da bizi aydınlatacak. Değerli bir yazar, sporcu, koordinatör, belgeselci Funda Özyurt konuğumuz olacak sevgili dinleyicilerimiz. Dere Mimi Yetenek ve Eğitim Vakfı'nın da başkanı, kurucu başkanı kendileri. Güzel bir tiyatro oyunu kaleme aldı. İsmi Mısra. Bunu konuşacağız. Premieri var bugün. Ayrıntılı olarak bu konuda kendisinden bilgiler alacağız. Kadın şairlerin duyuşlarını ve verdikleri mücadeleleri konu alan bu güzel oyun hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olacağız. Bugün Cuma. Herkese güzel, kutlu bir gün dileyelim. Hayırlı cumalar temenni edelim. Cuma sohbetleri köşemiz sürüyor. Bugünkü konuğumuz Trabzon İl Müftülüğü vaizelerinden Sayın Elif Haliloğlu. Çocukların eğitiminde, aile içi eğitimde dinin öneminden bahsedeceğiz. İslam'ın öneminden bahsedeceğiz. Dini eğitimin neler kazandırdığından bahsedeceğiz ayrıntılı olarak sevgili dinleyicilerimiz. Dopdolu bir programla huzurlarınızda olmaya devam ediyoruz. Ve Ravi İnci Göz'ün sesinden dinliyoruz şimdi de.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, MÜSİAD Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı etkinlikleri devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi'ne uzanıyoruz şimdi. Oradaki atmosferi bizimle paylaşıyor birkaç gündür sağ olsun spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik. Ondan alacağız yine bilgileri. Muhammed günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar
0: Çok
1: diliyorum.
0: teşekkürler. Seni dinliyoruz. Son bilgiler ne yönde? Güzel
1: Tabii ki.
0: geçiyor mu günler?
1: Evet, tabii ki. MÜSİAD Expo 2026 bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde ticaret burada temasıyla 23 Eylül Çarşamba günü başlamıştı. Bu fuar 2 yılda bir düzenleniyor. En son 2024 yılında düzenlenmişti ve MÜSİAD Expo'nun bu yıl 21.si yapılıyor. Fuarda farklı sektörlerden üreticiler, lider markalar ve uluslararası alıcılar bulunuyor. MÜSİAD Expo katılımcılara ve dünyanın her yerinden gelen profesyonellere iş bağlantıları kurma ve yeni pazarlara açılma fırsatları da sunuyor. Burada yalnızca ürün ve hizmetler sergilenmiyor tabii ki. Aynı zamanda yeni işbirliklerinin doğduğu, ticaret hacminin büyüdüğü ve küresel fırsatların da olduğu bir yer burası ayrıca. Ve 23 Eylül Çarşamba günü başlayan MÜSİAD Expo 20

0: 26 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuardaki etkinlik ve standlar sabah saat 10 ve akşam saat 18'de ziyaret edilebilecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan MÜSİAD Expo, İstanbul'un stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla birleşiyor. Katılımcılara bölgesel ve küresel pazarlara erişim imkanı sunuyor. MÜSİAD Expo'da birçok farklı sektör var. Üretim, sanayi, makina, gıda, tarım, inşaat, otomasyon ve enerji gibi birçok sektörü kapsayan geniş yelpazeye sahip. Fuar kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Bunlardan bazıları B2B dediğimiz iş görüşmeleri, uluslararası alım heyetleri programları ve özel networking etkinlikleri sayesinde katılımcılar doğrudan hedef kitleleriyle buluşma imkanına sahip oluyorlar. MÜSİAD Expo dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını İstanbul'da buluşturarak İstanbul'u da küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Fuar, farklı kıtalardan gelen alım heyetleri, yatırımcılar ve sektör profesyonelleriyle güçlü ve etkin bir ortam sunuyor. Türkiye'nin güvenli, üretim odaklı ve stratejik yapısını yansıtan MÜSİAD Expo, katılımcı firmalara markalarını küresel ölçekte tanıtma fırsatı sunuyor ve yeni iş ortaklıkları kurup sürdürülebilir büyüme imkanlarını da sağlıyor. MÜSİAD Expo'da 23 Eylül'de çok önemli bir fuar merkezinde önemli bir forum da yapıldı. 29. Uluslararası İş Forumu düzenlendi MÜSİAD Expo ile eş zamanlı olarak. Burada da yapay zeka çağında insanlığın ve iş dünyasının dönüşümü temalı forumda yapay zekanın insan zekası ve iş dünyası üzerindeki etkileri ele alındı. Bugün de fuarda çok önemli bir forum düzenlenecek. Arktik Forumu yani Kuzey Kutbu'ndaki ticari olanakların tartışıldığı ve masaya yatırıldığı bir forum da bugün yapılacak. Ve bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyona 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılacak ve 70 ülkeden de 400'ün üzerinde nitelikli alım heyeti üreticilerle doğrudan masaya oturacaklar ve 18 farklı sektörden de 369 firma yer alıyor fuarda. Ve son olarak dinleyicilerimizden fuar merkezini ziyaret etmek isteyenler Atatürk Havalimanı Yenikapı metrosunu kullanabilirler ya da alternatif olarak Marmara'yı kullanarak Yeşilyurt durağında inerek ulaşım sağlayabilirler diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Muhammed. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Spiker arkadaşım Muhammed Niyazi Çevik'le birlikteydik. Sevgili dinleyicilerimiz, MÜSİAD Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı etkinlikleri devam ediyor dedik ve ayrıntılı bilgilere ulaştık sizler adına. 11.27'yi gösteriyor saatimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Beraberliğimiz Tuna Kiremitçi'nin sesinden dinleyeceğimiz güzel bir eserle devam ediyor. Kendisine Elis Dubaz eşlik edecek. Balkan Kızı.

Saatimiz 11.31. Seyir halindeki dinleyicilerimize yol açıklığı dileyelim. Alın teri dökenlere de kolay gelsin. Sizler için de Selim Bölükbaşı söyleyecek. Gri sular.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, yangından korunma ve itfaiyecilik haftası içindeyiz. Biz de konuya ilişkin bir söyleşi gerçekleştirelim. Farkındalık yolculuğunda yerimizi alalım istedik. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Sayın Ali Güneş telefon hattımızdalar. Efendim hoş geldiniz aramıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Size. Haftamız kutlu olsun. Şahsınızda cansiperane mücadele veren İtfaiyecilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz Sayın Güneş.
3: Ben de tüm itfaiyeciler adına bunu bir kendimde bir yetki olarak göreyim. Tüm itfaiyeciler adına teşekkür ediyorum. Buradan ebediyete uğurladığımız itfaiyeci kardeşlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Görevi başında şehit olan yine itfaiyeci kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum.
2: Asıl biz teşekkür ederiz. Efendim arzu ederseniz bu tür haftaların faydasından söz edelim, öneminden söz edelim. Neler yaşanıyor içinde bulunduğumuz haftada? Sizin de etkinlikleriniz var sanıyorum, değil mi?
3: Evet, evet. 25 Eylül 1 Ekim itfaiye haftası olarak kutluyoruz. Bunu 1714 yılında ilk Osmanlı Devleti döneminde itfaiye teşkilatı Tulumbacılar adı altında Tulumbacı Ocağı Yeniçerilerin içerisinde Tulumbacı Ocağı altında bir birlik kuruluyor yangınlardan dolayı. Ve bugüne kadar itfaiye teşkilatları belirli merhalelerden geçerekten bugünkü konumuna geliyor. En son Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte belediyelere bağlanıyor. İtfaiyenin içerisinde onbaşı, çavuş, vardiya amiri gibi rütbelendirmeler ve görevlendirmeler hala devam etmektedir. Bu da yarı askeri, yani Osmanlı döneminden kalma bu askeri sistemi vermiş olduğu uygulamalardır. Bugün de 25 Eylül bu tarihe denk geldiği için 25 Eylül 1 Ekim arasında tüm yurtta itfaiyecilerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz itfaiye haftasını kutlayıp gerekli bazı etkinlikler yapmaktadırlar. Bunlardan işte yüksek açı eğitimleri yapılır, araç kortejleri yapılır. Yine itfaiye malzemelerini ve ekiplerini tanıtım amaçlı standlar kururuz. Halkımızı ve vatandaşımızı bilinçlendirmek amaçlı standlar kurarız. Etkinliklerimiz yine kurumların ziyareti ve kurumların bizleri ziyaretiyle devam etmek.
2: Evet. Sayın Güneş, biraz yangın mekaniğinden söz edelim. Çok farklı noktalarda çıkabiliyor tabii. Ormanlardan evet. Tutun da iş yerlerine, evlerimize varıncaya kadar. Temel çıkış nedeni nedir bu yangınların? Ortak noktaları var mı?
3: Yani yangınların şöyle söyleyelim. İstatistiki olarak baktığımızda %98'i ihmal ve insan kaynaklı çıkıyor, meydana geliyor. Bunun geride kalan %2'lik kısımsa doğal olaylar. Bunlar yıldırımdır, şimşektir. Bu tarz olaylardan meydana geliyor. Bu %98'in içerisinde orman yangınlarından örnek verecek olursak söndürülmemiş mangal közleri ya da kuru bir alanda otların olmuş olduğu bir alanda atılan sigara izmariti. Yine evlerimizden, konutlarımızdan bahsedecek olursak standartlara uymayan elektrik panoları, elektrik kabloları, yetkili ve bilir kişinin olmuş olduğu, yani yetkisi dahilinde olmayan kişilerin bu işleri yapmasıyla kaynaklanan arızalar. Yine araçlarımızda bakımsızlıktan ya da çok nadiren de

0: aracın kendi mekaniğinden kaynaklanan arızalar. Yine bahçelerimizde çıkan bahçe yangınları vatandaşlarımızın bahçe temizliğini yakarak yapmalarından kaynaklı rüzgarın etkisiyle diğer alanlara seyahat etmesiyle oluşan. Yani bakıldığında yangınların büyük bir çoğunluğunun, yani %98'lik bir kısmının insan kusuruyla meydana gelmiş olduğu görülüyor.
1: Tabii önlenmesi son derece önemli.
0: Tamam.
1: Bunun içinde yapılması gerekenler var.
0: Tabii.
1: Sorumluluklarımız var vatandaş olarak sanıyorum. Hatırlatır mısınız bize biraz neler yapabiliriz?
0: Şimdi ben öncelikle şöyle demek istiyorum. Bu doğa hepimizin yani bu zamana kadar, yani bir insanın yetişkinlik dönemine kadar biriktirmiş olduğu tüm servet, doğa, bunlar kazanımları ve kullanımları kolay değil. Şimdi burada bir doğayı kaybetmek, bir kıvılcımla bir ormanı yok edebiliyoruz. Benim buradan vatandaşlara önerim ve tavsiyem, kesinlikle ormanlık alanlarda ateş yakmasınlar. Eğer ki yakmışlarsa da bunun tamamen söndürülmüş olduğunu iyice teyit etsinler. Ondan sonra başından ayrılsınlar. Evlerimizde, yine konutlarımızda, yine itfaiye açısından gerekli önlem ve tedbirlerin alınması gerekiyor. En basitinden evlerimizde bir 6 kilogramlık yangın söndürme tüpünün bulunması gerekli. Sigorta panolarını ya da mutfak tezgahlarında bulunan LPG tüpü ya da doğalgazla alakalı bütün önlemlerin alınması, sızdırmazlık önlemlerinin alınması, bir üst seviye olarak da gaz algılama dedektörlerinin konulması mutlaka gerekli. Zaten itfaiyenin 3 ana görevleri var. Bunlardan bir tanesi müdahale, yani olay çıktıktan sonraki kısım. Bir tanesi eğitim, olay olmadan önce vatandaşı bilinçlendirme ve eğitme. Bir de denetim. Bu da iş yerlerini ve buna benzer yerleri, sanayi kuruluşlarının, sanayi tesislerini itfaiye yönetmeliğince, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereğince uyarmak ve tedbirleri aldırmak. Bu tedbirleri de vatandaşlarımızın almasını istiyoruz. Çünkü az önce de dediğim gibi yangın belki bir kişinin başına ömründe bir defa denk gelecek. Ama bütün mal varlığını kaybettirebilir. Mal varlığını belki yerine koyabiliriz ama belki canımıza zarar verebilir. Geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan, ömür boyu bizde iz bırakacak sakatlıklara yol açabilir. Bunun için vatandaşlarımızı bu ihmali de göz ardı etmeden hareket etmeleri konusunda uyarıyorum.
1: Yangın söndürme ekipmanlarının hazır bulundurulmasını istediniz vatandaşlarımızdan iş yerlerinde ve evlerinde. Peki her yangına aynı yangın söndürücüyle Sayın Güneş müdahale edilir mi? İşte elektrik, yağ ve farklı maddelerden kaynaklanan yangınlar da var. Müdahale biçimi değişiyor mu burada?
0: Tabii ki. Şimdi yangının katı maddelerdeki söndürme maddesiyle elektrikli bir ortamdaki yangın söndürme malzemesi değişiyor. Şimdi katı maddelerde biz genellikle suyla söndürme yaparız. Çünkü katı içten yanmaya da devam edebilir. Ama elektrik kullanılan, örnek veriyorum, bir ofis içerisinde bir söndürme kullanacaksa karbon monoksit tüpleri ya da KKT dediğimiz kuru kimyevi toz tüpleri elektrik yangınlarına bunları kullanıyoruz. Su ile müdahale etmiyoruz kesinlikle. Örneğin evimizde bir LPG tüpü parlaması olduğunda ıslak bir havluyla sarıp boğup vanasını kapatabiliriz ve açık alanı alabiliriz. Yine doğalgazda ocakta bir parlama olursa ilk önce ana vanayı kapatıp yangını kısmen bertaraf edebiliriz. Ama söndürme malzemesi olarak evlerimizde ve ofislerimizde elektrik türü yangınlarda kullanacağımız kuru kimyevi tozlar var. Bunları kullanıyoruz. Tabii endüstriyel firmalarda FM200 hologram gazları var. Bunlar endüstriyel kullanım için uygun. Ama evlerimizde kullanacağımız özellikle 6 kilogramlık bir kuru kimyevi toz hem elektrik yangınına hem de evimizde ulaşabilecek ve bir vatandaşın söndürebileceği yangınlara müdahale açısından çok önemli.
1: İtfaiyenin görev alanı sadece yangın söndürmekle sınırlı değil sanıyorum Sayın Güneş. Arama kurtarma ekiplerimiz de var. Farklı olaylara müdahale ediliyor. Ne tür olaylar bunlar? Neler yapıyorsunuz bu anlamda?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. İtfaiye deyince aklımıza bizim yangın gelir hemen. Biz bunun için 4 yıl önce bir uygulama başlattık. Bu özellikle itfaiye haftasında araçlarımızı halkımızın tamamıyla görebileceği noktalara

0: Yani meydanlar diye tabir ettiğimiz alanlara çekip araçlarımızın kapaklarını açtık. Şimdi itfaiye araçları geçerken vatandaşlarımız içerisinde su var sadece diyebiliyor. Ama bunun içerisinde kuyuya iniş takımları, yüksek açık kurtarma malzemeleri, hayvan yakalama aparatları, işte kimyasal maddelere müdahale ekipmanları, trafik kazalarında kullanacağımız ayırıcı kesici dediğimiz hidrolik üniteler, bunların hepsi araçlarımızda mevcut. Biz de burada itfaiyeciler olarak hayatın hangi alanında bir olumsuzluk ve tehlike varsa buna müdahale ediyoruz. Burada bahçe yangınları, orman yangınları, ikametgah, konut, iş yeri yangınlarından yangın haricinden trafik kazalarına, yani trafik kazalarında sıkışmış olan bir vatandaşı kurtarmak için buradan çıkıyoruz. Kuyuya düşmüş olan bir hayvanı, insanı, canlıyı kurtarmak için yine aynı şekilde müdahaleler yapıyoruz. Yine burada tehlike arz eden durumlar oluyor. Bazen işte doğalgaz parlaması, patlaması ya da doğalgaz nakil hattının açılması tedbir amaçlı da orada bekleyebiliyoruz. Limanlarımızda gemilerin yüklenmesi, boşaltılması esnasında tehlikeli ve riskli görülen bazı malzemelerin nakliyesi ya da yüklenmesi esnasında da refakatçilik yapabiliyoruz. Yani hayatın her alanında, tehlikenin olmuş olduğu her alanda itfaiye var.
1: Evet, itfaiyecilik tabii yalnızca fiziksel güç değil sanıyorum. Aynı zamanda
0: Evet.
1: eğitim, ekip çalışması ve çok hızlı karar vermeyi de gerektiriyor. Personelimizi nasıl hazırlıyorsunuz? Ne tür eğitimlerden geçiriliyorlar? Ve bu arada tabii merak eder dinleyicimiz, bir itfaiyeci için bir yangın ihbarı geldiğinde, istasyondan çıkıştan olay yerine ulaşıncaya kadar nasıl bir süreç ilerliyor Sayın Güneş?
0: Biz itfaiyeciler olarak dediğiniz gibi ben itfaiyecinin şöyle derim her zaman ilk önce zeki, çevik ve ahlaklı olması gerekiyor. Bunun haricinde de gelişime açık bir itfaiyeci olması gerekiyor, bir birey olması gerekiyor. Kendisini mutlaka teknolojinin gelişen şartlarına ayak uydurması gerekiyor. Sonrasında da kondisyonunu da sürekli zirvede tutması gerekiyor. Şimdi bizim karşılaştığımız hiçbir olay diğer olayla aynı değil. Bazen gittiğimiz ufak bir gördüğümüz bir operasyon saatlerimizi alabiliyor. Yani 1,5 saate yakın bir iki çarpışmış tırın içerisinde çalıştığımı biliyorum iki büklüm bir şekilde. Bu tarz olaylar bizim başımıza çok geliyor. Bunun için bizim kondisyonumuzun diğer vatandaşlardan çok daha iyi olması gerekiyor. Biz itfaiyeciler olarak günlük şöyle bir çalışma yapıyoruz. Sabah saat 9'da mesela vardiya değişimimiz var. Saat 10'a kadar personel araçlarını kontrol ediyor. Eksikleri olanları eksikliklerini tamamlıyor. Araçların çalışıp çalışmadığını şarj edilebilecek üniteler varsa bunları yapıyor. Saat 10'da da spor saatimiz var. 10 ile 11 arasında personelimiz günlük rutin sporunu yapıyor. Spor sonrası yine duştur vesairedir istirahat molasına geçiyor. Saat 12'de yemeğini yiyor. Yemeğinden sonra saat 2'de biz tekrardan bir günlük kurum içi eğitime tabi tutuyoruz arkadaşları. O günün konusu neyse artık temiz hava solunum cihazının kullanımından tutun da orman yangınlara müdahale teknikleri, trafik kazalarına müdahale teknikleri, patlama olay yerindeki tehlikeler, patlayıcı, yanıcı gazların bilgileri konusunda bu 365 gün devam eden bir eğitim skalası var. Bir milli eğitim gibi düşünün. Her gün 2 saat biz bu arkadaşlara hem teoride hem de pratikte eğitim veriyoruz. Ayrıca her vardiyaya gelen arkadaşımız yaklaşık 1 saat civarında bir spor eğitimine tabi tutuluyor. Ve bunun da biz farkını şöyle görüyoruz. Birçok sosyal ortamda karşılaştığımızda bir itfaiyecinin gücüyle normal sıradan bir vatandaşın gücü arasında bir fark olduğunu görüyoruz. Çünkü sürekli hareket halinde olan bir meslek ve kondisyonunun da bilgisinin de çok iyi olması gerekiyor.
1: Evet, yangın süreci nasıl işliyor diye sormuştum bir de ek
0: Evet.
1: olarak.
0: Yangın süreci 112 çağrı merkezlerimiz var artık. Tek bir adreste yani tek bir telefon numarasında toplandı. Vatandaşımız acil durum numarasını aradığı zaman 112 acil çağrı numarasını aradığı zaman bizim direkt telsiz sistemi üzerinden ilgili bölgeye aktarım oluyor. Örnek veriyorum Altınordu Grup Amirliği'nin bir görev sahasındaysa oraya ihbar veriliyor ve örneğin otoban üzerinde ve gidiş güzergahını belli ederek bir trafik kazası ihbarında bulunuyor. Araç içerisinde sıkışma olduğunu söylüyor. Bizim gündüz 30 ila 45 saniye, gece ise 45 ila 1 dakika arası, 45 saniye ile 1 dakika arasında çıkış süremiz var. araçlarımızın hepsinde

0: Uydu takip sistemi var. Yani bir personelin telsiz anonsundan sonra kontağı ne kadar sürede açtı, kontağın ne kadar açık kaldı, aracın ne kadar hızlı olay yerine vardığı, kaç dakikada vardığı an be an canlı olarak takip ediliyor. Bunu biz şunun için yapıyoruz. Aynı zamanda kendimizi de kendi kendine denetleyen bir kurumuz. Bu süreçte personelimiz yaklaşık bir 30-45 saniye arasında gruptan çıkış yapıyor, itfaiye istasyonundan çıkış yapıyor ve olay yerine belirli bir sürede varıyor. Vardıktan sonra olay yeri çevre güvenliğini alıp araçta tekrardan trafik kazası olmuş olabilir ama araçta tekrardan bir yanma meydana gelebilir intibasıyla ilk önce bir söndürme sistemini hazır hale getirip bırakıyor. Sonra kurtarma malzemelerini ilk önce hazırlıyor. 112 ile beraber istişareli olarak vatandaşı araç içerisinde ilk önce bir kurtarma çalışması yapılmadan önce bir ilk yardım müdahalesi yapılıyor. Aynı zamanda bizim bütün personelimiz de her yıl periyodik olarak ilk yardım eğitiminden geçiyor. İlk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarıp çıkartabiliyoruz. Bu da yangın durumunda da bunun bir benzeri. Verilen ihbara gidilir. Olay yeri ilk önce bir gözlemlenir. Gözlem sonucunda araçlar ihtiyaca göre koşullandırılır. Örneğin bir merdiven aracı binanın her iki cephesine müdahale edilecek şekilde koşullandırılır. Kurtarma olabilir çünkü alt katlarda veya üst katlarda mahsur kalmalar olabilir. Araç koşullandırılır, merdiven aracı hazır hale getirilir. Ama dahilden vatandaşımızın burada bilmediği ve bunun bazen sosyal medyada da eleştiri olarak gördüğümüz bir nokta var. Bunu da hemen söyleyeyim. Biz itfaiyeciler olarak yangına camdan dışarıdan değil dahilden gireriz. Yani binanın merdiven sahanlığından çıkıp yangının merkezine içeriden ulaşırız. Yani bir yangının dibine kadar girer, oradan müdahale yaparız. Vatandaşlar dışarıdan su sıkılmadığını gördüğü zaman bazen su sıksanıza diye bize
1: Evet.
0: serzenişte bulunabiliyorlar. Dışarıdan sıktığımız suyun emin olun %10 bir faydası yok yani. Biz merkeze girmek zorundayız. Merkeze girdiğimizde arkadaşlarımız orada tabii ki kişisel koruyucu donanımlar var. Yangıncı elbiseler var. Üzerinde yaklaşık 20-25 kiloluk bir ağırlıkla çalışıyor orada. Yaklaşık 300-400 derecelik sıcağı belirli bir dakika süresince dayanma sağlıyor bize. Yangının merkezine girip oradaki yangını söndürmeden önce ilk önce arama yapıyor. Daire içerisinde herhangi bir mahsur kalma var mı? Bir yaşlı olabilir, engelli olabilir, çocuk olabilir, kaçamamış olan birisi olabilir mi diye bir arama yapıyor. Bu 30 saniye ile 1 dakika arasında sürüyor. Hemen diğer ekip müdahaleye başlayıp yangını söndürüp olayı sonlandırıyoruz.
1: Ne güzel anlattınız efendim bu süreci adım adım. Tebrik ediyoruz sizi. Bir
0: Teşekkür ederim.
1: yaşattınız adeta bize. Tabii özellikle çocuklarımızın yangın güvenliği konusunda eğitilmeleri de oldukça önemli olsa gerek. Ağacı
0: Tabii
1: yaşken
0: ki.
1: eğmek lazım. Aileler ve okullar hangi temel bilgileri vermeli? Son olarak buna da işaret edelim. Mesajlarınızla birlikte söyleşimizin sonuna geldik çünkü.
0: Biz ordu itfaiyesi olarak yıl boyunca bütün okullara yani anaokulu kredi seviyesinden başlayarak her bina hazırladığımız ayrı ayrı programlar var. Yani lise öğrencisiyle ilkokul öğrencisine aynı programı uygulamıyoruz. Temel konulardan girerek bunları öğrencinin yaşına göre sınıflandırıyoruz ve yaklaşık her yıl 30 bin öğrenciye ulaşıyoruz. Bunu da her yıl düzenli olarak yapıyoruz ki yetişmiş ve en azından teorik olarak bazı şeyleri görmüş bireyler yetişsin. Çünkü yangın her an bizim başımıza gelebilecek bir olay. Anaokulu seviyesindeki bir öğrenciye çakmak ve kibritle oynamaması gerektiğini, çocuklarımızdan da ailelere, velilere bizim uyarılarımız bulunan, kesinlikle evde çocuklarımızı tek başına bırakmamamız, bıraktığımız durumlarda bırakmak zorunda, kısa süreli dahi bırakmak zorunda olduğumuzda çakmak veya yanıcı malzemelerin hiçbirisini açık alanda bırakmamamız, LPG tüpü varsa kafasını sökmemiz, doğal gaz kullanıyorsak daire çıkışından vanasını kapatmamız, bu tarz konularda kesinlikle uyarıyoruz. Çocuklara da yine ilkokul seviyesindeki çocuklara da bunları olay yerinde eğitimler verirken söylüyoruz. Lise grubu biraz daha farklı tabii, burada biraz daha teorik bilgilere giriyoruz. Yapabilecekleri oldukları kısımları anlatıyorum. Mesela bir yangın tüpünü evde kullanabilecek bir seviyedeki lise çocuğuna tatbikatta biz uygulamalı eğitim yaptırıyoruz. Ama burada ilk

0: şartımız şu. Eğer ki kendi çıkış yolunu ve kendi can güvenliğini sağlayabilmişsen müdahale et. Eğer ki edememişsen çıkışa yönel ve 112'yi mutlaka ara.
1: Evet.
0: Yani bu eğitimler peyderpey sezon boyunca devam ediyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz şahsınızda. Emniyetimizin sigortasısınız sizler de, emniyet güçlerimiz gibi. Size güveniyoruz. Cesur, kahraman her biri bizce de. İtfaiye erlerimize, çalışanlarımıza da, teşkilat çalışanlarımıza da hürmetlerimizi iletiyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Ahirete intikal edenlere de rahmet diliyoruz. Var mı bir son söz efendim?
0: Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Son cümleniz gerçekten çok güzel. Bunun üstüne çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Siz bizim söyleyeceklerimizi gerçekten söylediniz. Halkımızın bizler için yakıştırmış olduğu kahraman ibaresini biz bir mahcubiyet ve bir gurur olarak taşıyoruz sırtımızda. Ve şöyle diyoruz. Bu halkı bizim utandırmaya ve bize yakıştırılan bu ünvanı korumaya çalışmamız lazım. Elimizden geldiğince hem bilgimiz, hem tekniğimiz, hem kondisyonumuz, hem de duygularımızla bu ülkeye, bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: İyi ki varsınız efendim. Ayaklarınıza taş değdirmesin Mevla. Görüşmek dileğiyle. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Yangından korunma ve itfaiyecilik haftası içerisindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Sayın Ali Güneş konuğumuzdu. Trabzon Radyosu'ndasınız. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda yeni mesleklerin doğuşuna da zemin hazırlıyor. Onlardan biri de drone pilotluğu. Göklerde süzülen dronlar bugün tarımdan arama kurtarmaya kadar birçok alanda da malumunuz kullanılıyor. Değerli bir kadın drone pilotuyla birlikteyiz. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Telefon hattımızda Neşe Alkan bizi bekliyor. Hoş geldiniz Sayın Alkan.
8: Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkürler. Ben sizi takdim ettim ama ayrıntısını da almak isteriz. Siz kendinizi nasıl tanıtırsınız? Önce buradan başlayalım.
8: Ben kısa bir tanıtım yapacağım.
7: Lütfen.
8: İsmim Neşe. Gökyüzüne bakıp sadece manzara görmeyen, o manzarayı havadan anlatmayı seven biriyim.
7: Harikulade.
8: Drone benim için bir teknoloji değil, özgürlüğün başka bir biçimi.
7: Harikulade. Nasıl başladı efendim drone pilotluğu?
8: Şöyle söyleyeceğim, benim çok manidar oldu. Ben İzmir'de yaşıyorum aslen ama Karadenizliyim, Artvinliyim. Artvin'e bir ziyaretim esnasında Delikkaya Şelalesi'ne gitmiştim. O şelaleyi aşağıdan çektim ama beni tatmin etmedi. Yukarıdan bir yerden görmem gerekiyordu. O anda karar verdim. Yani Karadeniz'de karar verdim. O şekilde başladı benim.
7: Nasıl bir eğitim aldınız peki? Nasıl bir yolculuktan sonra elinize aldınız brövenizi?
8: Şöyle söyleyeyim. En başta benim bu işi yaparken çok iyi yapmam gerekiyordu. Yani ben biraz mükemmelliyetçi bir insanım.
7: Evet.
8: Genellikle insanlar drone alıyorlar. Stick kullanmayı bilen herkes drone kullanabileceğini zannediyor ama öyle değil iş. Bunun tamamen prosedürünü öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü elinizdeki drone bir aslında bir tehlikeli bir cihaz da olabiliyor. O yüzden hepsini doğru öğrenmem gerekiyordu. Doğru öğrenmek için araştırmalarımı yaptım. Sonra Drone Türk görünce oraya yazdım. Sağ olsun Mustafa Hocam da gelip katılabilirsiniz dedi. Eğitim alarak başladım bu işe. Önce İHA 0 ehliyeti aldım. Sonrasında geliştirmem gerekiyordu. İHA 1'e çevirdim. Ve şu an iyi bir kullanıcı olduğumu düşünüyorum.
7: Ne güzel. Peki çevrenizden eleştiriler aldınız mı? Kadın drone pilotu olmayı istediğinizi söylediğinizde.
8: Sen kadınsın yapamazsın diyenler oldu.
7: Oldu mu? Eyvah.
8: Oldu maalesef. Ve şu da oldu. Aslında insanlar kadın pilota çok alışık olmadıkları için gittiğim yerlerde çok garip şeyler oldu. Mesela kadın kullanıyormuş. Bir de ben elimden havalandırmayı seviyorum. Çünkü çok yere konsun istemiyorum. Toz parçacı olsun istemiyorum. İnsanlar bunu görünce çok garip karşılıyor. Bak elinden kaldırıyor. Hatta çocuklar geliyor, bizi kaldırabilir miyiz? Yani onları tabii ki uzak tutuyorum. Çünkü bilmeden elinize indirip kaldıramazsınız. O yüzden çok tepkiler alıyorum gittiğim yerlerde. Yani beni görünce çok garip geliyor insanlar.
7: Ama sonradan alışıyorlar tabii. Ve
8: tabii,
7: güven duyuyorlar belki de iyiden iyiye.
8: Evet, ben biraz daha kontrolü sevdiğim için etrafımda insanları tutmuyorum çok fazla. Çünkü ne olursa olsun bir anlık bir dalgınlıkla insanlara zarar verebilirsiniz. O yüzden ben biraz daha insanları uzak tutup yani biraz daha alanı açıp daha güvenli bir şekilde indirip kaldırıyorum. Ya da daha güvenli bir şekilde uçmayı çok insanlara yaklaşmadan.
7: Evet, kullandığınız drone'un işlevi nedir ki? Neredeyse birçok alanda hayatın her aşamasında kullanılıyor drone'lar.
8: Ben hobi amaçlı başladım
7: evet.
8: Bu işe. Hobi amaçlı başladım ve öyle devam ediyorum. Ama dediğim gibi hobi amaçlı da yapsam profesyonel eğitim almak istedim ve aldım. O yüzden bir problem yaşamadım

0: şimdiye kadar. İnşallah yaşamam. Sadece
1: İnşallah.
0: bir drone'umu Çeşme'de ilk zaten drone pilotu olanlar genelde bir kez bile olsa düşürürler. Çeşme'de bir zayiat verdim.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Ama şimdi dediğim gibi daha çok aslında şöyle, benim hikayem Karadeniz'de başladı. Karadeniz'de de devam ediyor. Çünkü sürekli ya yani yaklaşık yılda 4 kez falan geliyorum. Yani Trabzon'a da geliyorum. Ve oraları fotoğraflamayı, yukarıdan görüntülemeyi çok seviyorum. Çünkü Karadeniz başka bir doğa.
1: Değil mi?
0: O sislerin içinden geçmek, o yaylalarda kullanmak çok başka bir duygu.
1: Harikulade. Şimdi tabii siz drone kullanırken aynı zamanda çevreyi de keşfediyorsunuz galiba. Çok amaçlı, çok farklı yolculuklar yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dışarıdan eğlenceli ve kolay gibi görünüyor drone kullanmak. Siz de altını çizdiniz ama iyi bir drone pilotu olmak için bazı özelliklere de sahip olmak gerekiyor herhalde. Nasıl anlatırız onları?
0: Şöyle ki dediğim gibi insanlar genelde ben drone alayım. Hatta benim yanıma çok gelenler oluyor. İşte çocuğuma drone alacağım. İşte ben çocuklara verilmeyeceğini, yani 12 yaşından önce çocuklara eğitim olmadan verilmeyeceğini anlatıyorum. Ama insanlar biraz oyuncak gibi zannediyor ki drone bir oyuncak değil.
1: Evet.
0: Drone bir aslında havadan görüntüleme aracı ama doğru kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi eline her alan drone'u sahaya çıkıyor. Bilip bilmeden insanlara zarar verebiliyor, çevreye zarar verebiliyor. Ve o yüzden de TGM maalesef drone uçuşlarında çok katı kuralları var.
1: Evet, yani herkes drone kaldıramıyor tabii değil mi? Bunun belli prosedürü var, buna uyulması gerekiyor değil mi?
0: Tabii ki genelde kurallara uymak gerekiyor. İşte kişisel hakları korumak gerekiyor. Yani insanlara binalara 50 metreden fazla yaklaşmamak gerekiyor. Bunları bilmek gerekiyor. İnsanlar maalesef bilmeden işte apartmanın ortasında kaldırıyor drone'u. Sonra tabii ki insanlar bilinçlendi artık, şikayet ediyorlar. Fakat o şikayetlerden biz de nasipleniyoruz. Biz mesela hiç bir şey yokken insanlar gelip garip şikayetlerde bulunabiliyor.
1: Evet. Neşan tabii merak ediyor dinleyicilerimiz, bir drone'un gökyüzünden baktığında insan gözünden farklı şeyler görüp göremediğini. Neler yaşıyorsunuz, neler yaşatıyor size?
0: Şöyle söyleyeyim, yerden baktığınızda sıradan görünen bir yol drone havalandığında bambaşka bir hikayeye dönüşüyor.
1: Öyle mi?
0: Yani ben drone'u havalandırdığımda kendimi şöyle tabir edeyim, drone'u havalandırdığımda kendime kanat takıyorum. Yani uçarken o kadar farklı şeyler görüyorsunuz ki aslında düzen çok güzel, düzenli bir yani çok dağınık görünen bir yer aslında çok düzenli bir yer gibi görünüyor. Ve yukarıdan bakarken tüm ayrıntıyı, geniş açı görebiliyorsunuz.
1: Harikulade. Tabii teknoloji ve havacılık alanında kadınların daha fazla görünür olması bizi çok mutlu ediyor, gurur veriyor. Siz de aynı duyguları hissediyorsunuzdur herhalde.
0: Tabii ki.
1: Genç
0: Yani
1: kızlarımızdan ya da kadın dinleyicilerimizden işte ben de drone pilotu olmak istiyorum diyenler olabilir bizi dinlerken can kulağıyla. Onlara ne önerirsiniz?
0: Drone artık sadece günümüzün değil geleceğin aslında teknolojisi. Teknoloji oraya doğru gidiyor. Ve drone kullanımı erkeklere mahsus bir şey değil. Aslında kadınlar da iyi yapabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Erkekler genelde erkek mesleği olarak bazı şeyler bilinir ya.
1: Evet.
0: Drone pilotluğu da genelde erkek mesleği olarak biliniyor ama kadınlar çok iyi yapabiliyor. Hatta buradan anamadan geçemeyeceğim. Geçen ay vefat eden bir arkadaşımız vardı. Çok da iyi bir drone pilotuydu. Skybe diye uçardı. Ve hikayesini gökyüzünde yazdı gitti. Elvan Arı. Onu da
1: rahmetle analım. Sevgiyle,
0: anıyorum.
1: Saygıyla.
0: Rahmetle anıyorum. Dediğim gibi drone kullanmak özellikle bilmiyorum hani bayanlar çok fazla ilgilenmiyorlar. Yani çok az bir bayan var gruplarda ama daha çok olması gerekiyor
1: evet.
0: Bence.
1: Bundan sonrası için nasıl bir yol haritası çizdiniz kendinize? Yine drone'la yürüyeceksiniz galiba bu yolculuğa
0: kesinlikle,
1: devam edeceksiniz değil mi?
0: Kesinlikle artık hani drone ilk önce fotoğrafçılıkla başladım. Fotoğrafçılık eğitimi alarak daha sonra evet ya ben bazı görüntüleri yukarıdan almam gerekiyor diye drone'la başladım hikayeme ve bununla devam edeceğim. Dediğim gibi yukarıdan görünce

0: İnanılmaz bir hissiyat veriyor insana. Çok güzel duygular veriyor. O yüzden ben drone kullanmayı çok seviyorum. Drone'u havalandırdığımda dediğim gibi kendimi kanatlandırıyorum
1: Harikulade.
0: aslında.
1: Özgürlük duygusu yaşatıyor size.
0: Yay burcuyum. Özgürlüğü çok seviyorum ve gerçekten özellikle Karadeniz'de bunu üstüne basa basa söylüyorum. Herkes böyle yaz olunca plajlara, denizlere işte tatil için koşar. Ben tam tersi Karadeniz'e koşuyorum.
1: Yolunuz açık olsun. Her daim gökyüzünde güzellikler sizlerle olsun diyelim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tanıdığımıza da çok mutlu olduk sizi.
0: Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Görüşmek dileğiyle efendim.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşça
1: Hoşça
0: kalın.
1: kalın. Değerli bir kadın drone pilotu ile birlikteydik sevgili dinleyicilerimiz. Hikayesini paylaştı bizlerle. Neşe Alkan'ı ağırladık. 12-10 saatimiz Trabzon Radyosu'ndasınız.

0: Saatimiz 12.18. Tarihin derinliklerinden sahneye. Mısra isimli tiyatro oyununun premieri sevgili dinleyicilerimiz 27 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu harikulade oyunun yazarı ve aynı zamanda Doremimi Yetenek ve Eğitim Vakfı'nın kurucu başkanı, koordinatör, sporcu, şair, on parmağında on marifet bir isim, zaman zaman da konuk olur biz programlarımızda. Kendisini saygıyla, sevgiyle hemen selamlayacağız ve aramıza hoş geldiniz diyeceğiz. Funda Özyurt'la birlikteyiz. Funda Hanım merhaba.
1: Merhabalar, nasılsınız Seda Bey?
0: Sağ olun, sizleri sormalı efendim. Çalışmalar devam ediyor bir yandan. Şiirden edebiyata, belgeselden tiyatroya uzanan çok renkli bir yolculuğun içindesiniz yine.
1: Doğrudur. Yeni şiir kitabı da çıktı.
0: Hayırlı olsun.
1: Sinem, evet. O da bir yandan kendi yolculuğuna devam ediyor. Ama ben hep böyle toplumda biraz göz ardı edilmiş mevzulara odaklanmayı, onları böyle daha görünür kılmayı tercih eden bir insan olarak Türk kadın

0: şairlerine odaklandığım, bir de işte tiyatro oyunu yazdım ve inşallah başlıyoruz bu pazar.
1: Mısra Kokan Kadınlar bir söyleşi performansı olarak başladı sanıyorum. Şimdi tiyatro
0: Doğrudur.
1: sahnesinde değil mi? Bir fikrin söyleşiden tiyatro oyununa dönüşme hikayesini sizden dinlemek isteriz.
0: Şöyle, tabii biz yazarlar, şairler, bir de belgeselci yan olunca işte böyle dertleniyoruz toplumsal sorunlarla,
1: Eyvallah.
0: görülmeyenlerle, onlarla hemhal oluyoruz. Ve dedim ki hani bizim Türk kadın şairlerimiz yani 1400'lerden beri varlar ama biz bunları bilmiyoruz. Mesela Zeynep Hatun Fatih Sultan Mehmet'e divan yazmış ama kendisini tanımıyoruz. 1474'te ölüyor ve Bursalı Mehmet Tahir Bursa'da yazdığı divanın bir nüshasının olduğunu metinlerinde doğrulasa da biz hala hangi divanın ona ait olduğunu bilmiyoruz. Mihriye Hatun'umuz var, kendisinden bir sonraki kuşak ve kendisi de el vermiş diyelim, öğretmiş Mihriye Hatun'a, belli birikimlerini aktarmış. Günün sonunda Ruslar Venüs'te bir kratere ismini vermişler. Biz yine tanımıyoruz. Bunlarla dertlendiğim için önce bir Mısra Kokan Kadınlar diye bir söyleşi programı başlamıştım. Ve o söyleşi programında şunu yapıyorum aslında. Şiir neden yazılır? Biz şairlere en çok sorulan soruları anlatıyorum. Bu tiyatro oyununda da aynı şekilde oyuna taşıdık bunu. İşte neden şiir yazarsın, ilham perileri kimdir? Çünkü erkek şairlerin ilham perileri genellikle kadınlardır. Öyle olunca kadın şairlerin ilham perisi kimdir diyerek de bir yola çıktık. Dolayısıyla hani biraz böyle izleyeni de bir yandan ilham perileriyle tanıştırıyoruz. Çünkü bu şairler aynı zamanda bazen de ilham perisi. Böyle bir yolculukla başladı, şiiri anlatarak başladı. Neden şair olunur, şairler neden daha çok dertli şiirler yazarlar derken güzel bir söyleşi programı kendini tiyatro oyununa evrildi.
1: Ne güzel. Türk şiirinin bu kadim kadın seslerinin hikayelerini kaleme alırken, sahneye uyarlarken bir araştırma da yaptınız, ciddi bir araştırma da yaptınız sanıyorum. Bu araştırmayı yaparken o kadınlarımızın, değerli şairlerimizin yaşadıkları dönemi, aşklarını ve sanıyorum mücadeleleriyle birlikte suskunluklarını da belki ya da görünmeyen taraflarını da gündeme getirmiş oldunuz değil mi? Nasıl bir anlayışla kaleme alındı efendim bu oyun?
0: O kadar ilginç hikayeler var ki aslında mesela Macar kralıyla Macar kralı ve Macar kralının tebaasıyla beraber Osmanlı'ya sığınan Osman Paşa sonra Müslüman oluyor. İşte onun kızı var mesela. Onun da Türk şiirinde çok kadim bir yeri var. Gene 1800'lerden bahsediyoruz. Ama çok kıymetli. Türk şiirine kattıkları var. Yine kadı kızları bazıları saray tedrisatından geçenler de var. Şehzade Ahmet'in edebi çevresinde yer edinmiş mesela, hem bunu Mihri Hatun için söyleyebilirim, hem Zeynep Hatun için. Yani Şehzade ile beraber şiir sohbetleri yapıyorlar o edebi çevreyle beraber. Biz bunların hikayelerini evet belki yazarlar ve şairler olarak ya da bu konuda emek etmiş insanlar olarak ez cümle biliyoruz ama araştırdıkça, derinlemesine daldıkça insan ne kadar kıymetli verilere ulaşıyor, belgesel tadında, içerik anlamında da o kadar önemli bilgiler var ki Türk şiirinde devrim yaratmış bu kadınlar ve ben onlara rağmenci diyorum. Çünkü bence insanlar ikiye ayrılırlar, bahaneciler ve rağmenciler. Bunlar tamamen rağmenci, herkese rağmen, her şeye rağmen üretmeye, başarmaya, başarı odaklı yaşamaya ve kendilerinden sonra gelen nesillere şiiri aktarma için bir yandan da mücadele etmeye devam ediyorlar. Ben aslında çok sevmem mücadele fiilini, kitaplarımda, romanlarımda da çok kullanmam. Ama bir şekilde biz şairlerin ömrüne yapışıyor bu mücadele. Belki de o yüzden sevmiyorum.
1: Şimdi kitap için yazıyordunuz, bu orada tiyatro için, sahne için yazdınız.
0: Evet.
1: Arada nasıl bir fark var, nasıl bir duygu farkı var acaba, merak ettim.
0: Tabii bir tiyatro oyunu yazmak, aradaki geçiş.

0: işleri doğru kılmak ve doğru anlamlandırmak romandan bir nispeten farklı, dramatik başka bir örgü kuruyorsunuz. Yani bir romanın dramatik örgüsüyle bir tiyatro oyununki elbette farklı. Ve bir romanda bunu 400-500 sayfada aktarıyorsunuz ama bir tiyatro oyunu dediğiniz en fazla 50 sayfalık bir metin elinizde ya da 100 sayfalık iki perdelik bir şey yazıyorsanız bir metin elinizde. Böyle baktığınız zaman tabii oyuncunun da oynayabileceği kadar esler de bırakmanız gerekiyor. Aslında daha kısa bir metin. Fakat kısa olanı yazmak zordur. Şiir de zordur o yüzden. Yani duygularınızı 5 sayfada bir cümlelik bir duyguyu uzun uzadıya anlatabilirsiniz. Ve karşınızdaki kişi sizin söylediğiniz gibi o kadar uzun anlattığınız için sizi olduğu gibi anlar ya da olduğunuz gibi. Ama şiir öyle bir şey değil. Ben metni de şairane bir şekilde yazdım ki o şairin iç sesini ortaya koyabileyim. Burada da bana şiir ve şair kimliğim önce oldu.
1: Evet.
0: Onun bir faydasını gördüm ve metinleri o şiir ekseninde daha şiirvari yazdım. Çok küçük bir isterseniz Kuble okuyayım mesela.
1: Lütfen, lütfen.
0: 1896'da doğdum. Babam Miralay Ahmet Bey. Annem de Nazire Hanım. Babamın Osmanlı İmparatorluğu görevleri sayesinde çok gezdim. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendim. Tedrisatım iyidir yani. Çocuk yaşta başladım şiir yazmaya, memleket meseleleriyle dolmaya. İlk şiirim yayınlandığında henüz 13'ündeydim. Şair, öğretmen, şiirler, öyküler, romanlar yazdım. Yazdım ama ben aynı zamanda bir ilham perisiyim. Faruk Nafiz de onlardan biridir. Nazım Hikmet, Ahmet Kutsi Tecer, Cenap Şahabettin'in kardeşi Osman Fahri. Evindeki toplantılara pek çok aydın yazar ve kadın katılır. Başkalarının da ilham perisi olduğumu bilemem. Ama vallahi ben bir şey yapmadım. Kimseye umut vermedimse de karşılıksız aşkımla şair Osman Fahri'nin intiharına sebebim. Bunu bilmek beni üzüyor. Böyle ilerliyor.
1: Ne güzel. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Devlet Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Pınar Ses Veren sahnede bu güzel metninizi, tekstinizi hayata geçirecek, ete kemiğe büründürecek. Onunla çalışmakta büyük bir keyif oldu sanıyorum sizin için, değil mi?
0: Evet, bu sefer yönetmenliğini de o yaptı, oyunculuğun yanı sıra. Şimdi Pınar açısından bugünkü bu yayının belki şöyle güzelliği de var. Bir gün belki Pınar'ı da konuk etsin.
1: Ne güzel olur.
0: Pınar tiyatro hayatına, devlet tiyatrolarına Trabzon'da başladı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onun gönlünde Trabzon'un ayrı bir yeri var.
1: Harika,
0: orada yaşamış.
1: Selam olsun diyelim Pınar Hanım'a da.
0: Pınar... Oyunda izleyenler diyeyim, oyunumuzu seyredenlerden biri, provalar açısından söylüyorum. Şairlerden birini öyle bir canlandırıyor ki yani her birini aynı şekilde ama şimdi kapıdan çıkacak ve evet yani gitti dedim diyor. İntihar etti yani hani bu duygu o kadar geçti ki bana kadının içindeki hüzün, hazan, fırtınalar. Bunu peş peşe farklı karakterlere bürünmek kolay bir şey değil. Bizim oyunumuzda hani böyle iki kişi sahnedeyiz. Ben şairi anlatıyorum. Aslında bir miktar da kendimi anlatıyorum diyelim. Ama Pınar karakterden karaktere bürünüyor. Ve bence Pınar'ı bu anlamda seyretmek de çok büyüleyici bir fırsat tanıyor bizi seyredenlere.
1: Nerede ne zaman buluşuyoruz? Premier bilgilerini de aktaralım sizlere.
0: Ay Sanat Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Öveçler'de hemen böyle çok
1: merkezi bir yer.
0: İçin çok merkezi bir yer, çok rahat evet. Gelinen bir yer. Lizbon Caddesi diye geçer. Dolayısıyla Öveçler'de oynuyoruz. Ay Sanat Tiyatrosu'nda. Bu pazar ilk oyunumuz var. Premierimiz Mısra saat 20'de. Gelmek isteyenleri bekleriz. Çok keyifli bir seyir kalitesiyle oyuncu anlamında Pınar'ın zaten hani çok tanıyanı.
1: Oyunculuk kariyeri çok nettir.
0: Evet çok zengin bir oyunculuk kariyeri var. Dolayısıyla sahnede bir şair ve çok kaliteli bir tiyatro oyuncusunu beraber

0: görecekler. Kılıktan kılığa, yüzyıldan yüzyıla geçecekler. 1400'ler, 1500'ler,
1: Harika.
0: 1600'ler, 1800'ler. Yani şiirin evrimi sırasında şairin dönüşümüne de tanıklık edecekler. Böyle bir oyun.
1: Mısra'nın izleyicisi bol olsun diyelim.
0: Çok teşekkür
1: Sizlerin de
0: ederim.
1: yolu açık olsun her daim.
0: Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim Seza Bey, ekibe ve
1: Kolaylık
0: sizlere.
1: diliyorum çalışmalarınızda da. Görüşmek dileğiyle Sayın Özyurt.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ olun.
1: Sağolunuz efendim. Saatimiz 12.30 sevgili dinleyicilerimiz. Tarihin Derinliklerinden Sahneye Mısra isimli tiyatro oyunu premierle başlayacak yolculuğuna. Ankara'da 27 Eylül'de bir kez daha hatırlatalım. Öveçler'de AES Sanat Tiyatrosu'nda buluşuyoruz. Bu güzel oyunun yazarı Doremimi Yetenek ve Eğitim Vakfı'nın kurucu başkanı Sayın Funda Özyurt konuğumuzdu.

0: Cuma sohbetleri.
1: Aile içinde dini eğitimin öneminden bahsediyoruz. Cuma sohbetleri köşemizde bugün sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuz Trabzon İl Müftülüğü'nden vaiz Sayın Elif Haliloğlu. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Hayırlı cumalarınız olsun.
2: Hayırlı cumalarımız olsun. Rabbim sağlıkla, afiyetle, huzurla nice cumalar sevgili dinleyenlerimize, bizlere, sevdiklerimize nasip eylesin.
1: Sağ olunuz efendim. Çocuğun dinle kurduğu ilk bağ gerçekten ailede mi başlıyor Sayın Haliloğlu? Ne dersiniz?
2: Evet, doğru bir tespit. Gerçekten çocuğun ilk kurduğu bağ, dini bağ ailede başlıyor. Bu yönüyle çocuk yetiştirme noktasında kişinin kendini yetiştirmesi çok kıymetli. Bu noktada İbn Haldun'un şu tavsiyesine bir kulak verelim isterim. İbn Haldun'a soruyorlar, çocuklarımızı nasıl terbiye edebiliriz diye. O da şöyle bir cevap veriyor kıymetli Seza Bey. Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın. Kendinizi terbiye edin. Çocuklarınız zaten size benzeyecekler. Sizden o dini hakikatleri, dini davranışları sizden öğrenecekler diye ifade ediyor. Bu yönüyle bu kıymetli nasihati inşallah unutmamayı tavsiye ederim kıymetli dinleyicilerimize.
1: O zaman söylenenden çok çocuklar tabii anne babalarının davranışlarını örnek alıyorlar. İbn Haldun da buna herhalde işaret ediyor değil mi?
2: Evet.
1: Dini eğitimde anlatmaktan önce yaşamak önemli sanıyorum. Peki anne babanın çocuğuna dini değerleri

0: kazandırmak amacıyla yapmaları gerekenler nelerdir? Şöyle sıralamamız gerekse küçük yaşlarda hangi temel değerler üzerinde durmaları lazım?
1: Evet. Şimdi çocuk yetiştirmeye niyet etmiş, çocuk sahibi olmaya niyet etmiş bir kişinin öncelikli olarak çocuk yetiştirmesindeki ilk adım, şimdi biraz bu şaşırtıcı gelebilir ama kişinin eş seçimiyle beraber başlıyor.
0: Evet.
1: Doğru bir anne figürü, doğru kendini yetiştirmiş, dini konuda hassasiyeti olan, eğitime önem veren bir baba figürü evin içerisinde esasen o çocuğun içinde bulunduğu yaşayışla beraber o dini hissederek, o dinin örnek olma yönünü, temsiliyet yönünü bizzat görerek, çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi çocuklar söylenenden çok anne ve babaların davranışlarını örnek aldıkları için öncelikli olarak doğru bir çocuk yetiştirme, doğru bir eş seçimiyle başlıyor.
0: Çocuklara
1: Yani
0: Allah
1: evet.
0: sevgisini anlatırken hocam korku merkezli bir dil kullanmak mı yoksa sevgi dolu bir dille yaklaşmak mı önemli? Burada da ince bir çizgi olsa gerek.
1: Evet, ne yazık ki bizim toplumumuzda daha önceleri çok fazlaydı ama şu an elhamdülillah bu konu biraz daha azaldı. Çocuklarımıza ben çocukken özellikle büyüklerden şöyle duyuyordum. Allah seni yakar kızım. Allah sen
0: Evet.
1: böyle yaparsan seni cehenneme atar kızım. Şimdi çocuğa böyle bir yöntemle Allah'ı tanıtmak, Allah'ı öğretmeye çalışmak hakikaten çocuğun o idrak seviyesinde Allah'ın kötü olduğunun fikrini oluşturmakta ne yazık ki. Bu yönüyle bizler çocuklarımızı anlatırken Allah'ın sevdiği davranış budur yavrucuğum. Allah doğru davrananı, güzel konuşanı, insanlara zulmetmeyeni, insanlara iç huzuru sağlayan kişileri, paylaşanı, dürüst olanı, merhamet sahibi olanı sever yavrucuğum şeklinde Allah'ın sevgi yönünü öne çıkararak, korkutarak sevdirdiğimizde bu çocuğun Allah'ı sevmekten ziyade Allah'ın korkutucu bir varlık olmasına, o düşünce dünyasında Allah'ın korkutucu bir yere koymasına sebep oluyor.
0: Evet,
1: Bu
0: Elif hocam
1: yönüyle,
0: bazen anne
1: evet.
0: babalar çocuklarının ibadetlerini yerine getirmesi konusunda da çok ısrarcı olabiliyorlar malumunuz.
1: Evet.
0: İbadet alışkanlığı kazandırırken baskıyla böyle rehberlik arasında bir sınır da olsa gerek. Ne dersiniz?
1: Evet, doğru ifade ettiniz. Sevdirmek, gerçekten zorlamak değil, sevdirerek öğretmeye çalışmak. Zorla öğrettiğimiz davranışların ne yazık ki kalıcılığı olmuyor. Bugün sizden korktuğu için namaz kılan ya da dini bir figürü yerine getiren çocuk, yarın sizin olmadığınız bir ortamda onu devam ettirmiyor. Çünkü ne vicdanında bunun bir karşılığı var, ne de zihin dünyasında bunun bir karşılığı var. Severek, neden yapıldığını bilerek ve tabii bu şu demek değil kıymetli Seza Bey. Çok gayretli ebeveynlerimiz oluyor gerçekten. Allah'ı anlatmak, onun rızası doğrultusunda yaşamak üzere. Fakat Hazreti Nuh'un oğlu gibi, Hazreti Adem'in oğlu gibi ne kadar çok aile gayret etsek de çocuklarımızın iyi iradeye sahip insanlar olabileceği anlamına gelmiyor. Hani zorlamak bir tarafa, zorlamasak dahi yani çocuğumuz çok ileride çok iyi bir insan olacak anlamına da gelemiyor ne yazık ki. Çünkü baktığımızda Hazreti Nuh'un oğlu çok güzel bir baba figürüne sahipti. Çok iyi bir baba, çok iyi bir örneklik teşkil eden bir baba. Ama evladına baktığımızda ne yazık ki o şuur, inanma şuuru, Allah'a iman etme şuuru kendisinde ne yazık ki mevcut değildi. Bu yönüyle dua ederek, gayret ederek, sevdirmeye çalışarak ve çokça dua ederek. Çünkü elimizde değil, evlatlarımızı biz şekillendiremiyoruz. Elimizden gelen gayreti yapıyoruz ama hakikaten iradelerini ellerine aldıkları gün kendi şekillerini kendilerine kendileri veriyorlar.
0: Evet. Elif hocam ergenlik dönemindeki çocukların dini konularla ilgili sorgulamaları da artabiliyor malumunuz.
1: Evet.
0: Anne babalar bu sorgulamaları bir tehdit olarak mı yoksa bir iletişim fırsatı olarak mı görmeleri gerekir?
1: Evet. Şimdi ergenlik demek zaten sorgulayan döneme girmek demek. Büyüyorum ben anne, büyüyorum ben baba demek çocuklar için. Bu noktada sorgulamaları aslında çok kıymetli. Sorgulayarak kendi zihin dünyalarında hakikate ulaşmaları o hakikatin onların zihninde kalıcı olmasına sebep oluyor. Yani sorgulayan çocuktan anne baba korkmasın, hiç sorgulamayan çocuktan korksun. Sorguladıkça çocuk hakikati bulmaya yaklaşıyor demek.
0: Evet.
1: Ve şu noktada çok kıymetli, sorularına doğru cevaplar verebilmek, geçiştirmek değil. Bilmiyorsak biraz araştırarak, biraz okuma yaparak sorularına en can alıcı doğru cevapları vermek de çok kıymetli.
0: Evet. Günümüzde çocukların dini bilgilerinin önemli bir kısmı internet ve sosyal medya üzerinden geliyor. Oradan ulaşıyorlar malumunuz. Anne babalar bu konuda nasıl bir yol izlemeli sizce hocam?
1: Evet, dini bilgi gerçekten doğru kaynaktan alınmalı. Şimdi bazen öyle bir metin getiriyorlar, ayet metni diyerek. Bakıyoruz ki çok yanlış bir meal verilmiş ayete. Bu noktada ebeveynlere ve dinleyenlerimize tavsiyem, dini doğru kaynaklardan edinmeye gayret etsinler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın meallerini tavsiye ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tefsirlerini tavsiye ediyorum. Dini ChatGPT'ye sorarak, ki orada ChatGPT biliyorsunuz, ya da orada bir reklam olmasın.
0: Yapay zeka diyelim.
1: Yapay zekaya sorduğumuz zaman orada bütün ne kadar bilgi varsa onun özünü bize veriyor. Ya bunun doğruluğunu, yanlışlığını tespit edecek bir bilinci yok o noktada. Bunun bir güvenilir kaynağı danışılaraktan ya da 190 Alo Fetva hattımızı arayabilir kıymetli dinleyicilerimiz. Bu noktada akıllarına takılan, çocuklarının kendilerine sorduğu, araştırarak bir sonuca ulaşamadıkları konularda 190 dini fetva hattını arayıp oradan akıllarındaki soruları, çocuklarına nasıl cevap verebileceklerini öğrenebilirler.
0: Evet. Hocam, evde namaz, dua, Kur'an gibi böyle dini ibadetlerin yerine getirilmesi bir aile rutini halinde çocukların dini gelişimine katkı sunar mı acaba?
1: Yani şöyle ki, çocuk söyleneni değil yapılanı kendine örnek alıyor, örnek olarak alıyor. Sürekli şöyle düşünelim, elinde telefon olan bir baba çocuğuna ders çalış diyor. Ne kadar o çocuk için bu sözün kıymeti olur? Veya namaz kılmayan, evde hiç Kur'an-ı Kerim'i açmayan bir annenin, babanın çocuğuna namazla alakalı öğüt veriyor olması çocuğu kişilik bunalımına kadar götürür. Çünkü orada bir çelişki oluşturuyor. Söylenilenle yapılan arasındaki fark çelişkisini oluşturuyor. Bu noktada evlerimizde Kur'an-ı Kerim dinlemek, sizlerde de mesela TRT Trabzon Radyosu'nda da Kur'an-ı Kerim yayınlanıyor mu bilemiyorum ama sırf sadece Kur'an-ı Kerim yayınlayan radyolarımız var.
0: Radyo 1'de yayınlıyoruz efendim düzenli
1: Radyo
0: 1'de. Olarak.
1: Evet. Evet. Oraları dinlemek, evimizde Kur'an sesinin duyulması, çocuklarımızın bunu duyması, evde namaz ibadetinin olduğunu görmesi onların dini hayatlarında çok büyük bir gelişime sebep oluyor. Dinin öğrenilme boyutu biraz hissiyatla alakalı Seza Bey. Yani kişi hissettiğine inanıyor aslında. O noktada çocuklarımıza bu hissi yaşatmak, hadi beraber namaz kılalım, hadi beraber Kur'an-ı Kerim okuyalım diyerekten bu dinin evin içinde bizzat yaşantıda olması, sadece ibadet boyutuyla değil, ahlak boyutuyla, çünkü din güzel ahlaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dürüstlüğüyle, kişinin doğru yanlışı ayırt edebilme kapasitesiyle anne baba olarak çocuğa örnek olması, dürüstlüğüyle, merhametiyle, paylaşma duygusuyla örnek olması hakikaten çok kıymetli. Çocuk zaten onlara bakıyor. Din dediğimizde sadece ritüeller değil, ibadetler değil, davranışlar da dinin içerisinde. Bunu biz çocuğumuza verebilirsek o zaman sorgulama noktasında daha yumuşak bir geçiş olacağını düşünüyorum.
0: Hocam, çok güzel bilgiler aldık sizden. Ağzınıza sağlık. Var mı bir son söz bugün için?
1: Dua edebiliriz kıymetli Seza Bey. Evlatlarımızı Rabbim göz ve gönül aydınlığı kılsın. Bu niyetle çocuklarımızı dünyaya getirmeyi, bu niyetle yapmayı nasip eylesin. Çünkü eğer bizler çocuklarımızı bu niyetle dünyaya getirirsek onlar bizler için ölene kadar ve öldükten sonra kapanmaz bir sevap hazinesi olacak. Çünkü onların yaptığı ibadetlere biz vesile olmuş olacağız. Bizim zürriyetimizden gelen, Hazreti İbrahim'in duasında olduğu gibi, Allah'ım neslimi, zürriyetimi sana iman edenlerden, namaz kılanlardan eyle. Rabbim de bizim evlatlarımızı Allah'ı seven, peygamberi seven, dini seven, güzel, ahlaklı, ihlaslı kullarından eylesin inşallah.
0: Biz, bu güzel duaya amin diyoruz.
1: Amin, bizler de.
0: Görüşmek dileğiyle hocam. Çok teşekkür ederiz. Kolay
1: Allah
0: gelsin.
1: Allah emanet olun. Sizler Allah de. Emanet olun sevgili dinleyicilerimiz, sizler de.
0: Sağolunuz efendim. Trabzon İl Müftülüğü'nden Sayın Elif Haliloğlu'yla birlikteydik. Dini eğitimin öneminden bahsettik aileye.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Ve böylece Bir Hayatın İçinden programı daha sona eriyor. Serpil Aydemir hazırlamıştı sizler için programımızı. Murat Çelik teknik yönetmenliğimizi yaptı. Seza Turgut sundu. Yeni günde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdiden iyi hafta sonlarınız olsun diyoruz. Zinet Sari'nin sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla da huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Alışkın değiliz diyecek sanatçı. Hoşça kalın.

ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları bugün bir araya gelecek. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'ye hedef alan sözlerine tepkiler büyüyor. Ekonomi yönetiminden piyasalara güven mesajı geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı, Mekke Anlaşması'nın önemini ülkemize, milletimize ve kardeşlerimize güveniyoruz sözleriyle vurguladı. Sınamalarla karşılaşmamız sürpriz değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze'de akan kan durmadan Orta Doğu'ya kalıcı barış gelmeyeceğine dikkat çekti. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla da görüşen Bakan Fidan, daha sonra ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, anlaşma kapsamında yürütülecek işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları bugün bir araya gelecek. Toplantı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Toplantıda askeri ve savunma işbirliği konularının ele alınması bekleniyor. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'ye hedef alan sözlerine tepkiler büyüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullandığını kaydetti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu durumun Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmadığını belirtti. Netanyahu'nun alçak sözleri Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Çelik, böyle bir kişinin Birleşmiş Milletler kapısından içeri sokulmaması gerekir. Netanyahu'nun o kürsüde değil, sanık sandalyesinde olması lazım dedi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Cumhurbaşkanımızı hedef alması ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür ifadesini kullandı. Bakan kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boş koltuklara hitap edenlerin unuttuğu bir şey var. Propaganda tarihin hafızasını silemez, dökülen kanı unutturamaz. Göz gördü, kulak duydu, tarih kayıt altına aldı. Filistin yalnız değildir, Gazze yalnız değildir vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katip düzeyindeki genç diplomatı genel kurulda Türkiye adına yanıt hakkını kullandı. Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesine dikkati çekti. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. İsrail savaş ve yıkım ihraç ederken Türkiye barış inşa etmektedir mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Erdoğan, çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreç, ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor, dedi. Erdoğan, ABD'de Birleşmiş Milletler temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacak, dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi.

0: Türk Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izleme de aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı değerlendirme toplantısı kapsamında parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
1: Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasalara güven mesajı verdi. Türkiye'nin finansal sistemine yönelik bir risk olmadığını söyledi Erdoğan. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur dedi. Konuya ilişkin bir diğer net mesaj da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlara karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden daha da güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de benzer bir açıklamayla piyasalarda sistematik bir risk olmadığını vurguladı. Şimşek, çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek dedi. Finansal piyasalarda güveni destekleyici mesajlar gelirken adımlar da kararlılıkla atılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu süreci yakından izlerken Merkez Bankası likidite adımları gerektiğinde piyasayı destekliyor. Adli makamlar tarafından da tüm hukuki süreç işletiliyor. Tedbir kapsamındaki 131 fon toplam fon piyasasının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Yani fon piyasasının %90'lık bölümünde sağlıklı işleyiş sürüyor. Tasfiye sürecinin 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Öncelik fon sahiplerinin paylarının ödenmesi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında kapsamlı bir toplantı da gerçekleştirildi. Toplantının bugün de devam etmesi bekleniyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin başlattığı soruşturma derinleşiyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklandı. 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı ise 45 oldu. Çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında MASAK, fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Şüphelilere ait 2 özel jet ve 1 yata da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2012-2018'de MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı. Sistemin yazılımını geliştiren şirketin başka şirketlerle ortaklık ve yönetim ilişkilerine ulaşıldı. Şirket ortaklarının FETÖ'nün askeri ve bilişim yapılanmalarında üst düzey görevler aldığı tespit edildi. İncelemede sistemin siyasi nüfus sahibi kişileri koruyan bölümün devre dışı bırakıldığı belirlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldı. Aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 16'sı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüpheli ise aranıyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK Başkanının ifadesine başvurulacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek sosyal medya açıklamasında soruşturmada yeni operasyon düzenlendiğini duyurdu. FETÖ-PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engelledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı.

0: adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir, dedi. Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 15 yaşındaki saldırganın da arasında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesinin Terminal İstanbul olduğunu söyledi. Terminal İstanbul ekosistem buluşmasında konuşan Kacır, 100 bin teknoloji girişimi hedefine işaret etti. Bu merkez bilim ve toplumun buluşma adresi olacak, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin çalışma süresinin belirlenmesini düzenleyen maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre iş görme ediminin bir kısmı iş yerinde, bir kısmı uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilebilecek. Yani hibrit çalışma gerçekleştirilebilecek. Bu durumda işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Düzenleme bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde rekora koştuğunu açıkladı. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Kırsal kalkınmayı artıracak yeni projenin de müjdesini verdi. Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Edirne'de konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş ürünlerle tüketiciyi aldatan işletmeleri tespit etmeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerindeki çok sayıda ürünle işletmeye ilişkin tespitler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bursa ve Diyarbakır'da et ürünleri harcında kanatlı et, Mersin ve Malatya'da kıymada sakatat, Konya'da etli ekmek iç harcında hem kanatlı hem sakatat tespit edildi. Aydın ve Balıkesir'de zeytinyağında tohum yağı, İstanbul'da safranda yabancı madde rastlanıldı. Güncel taklit ve tahşiş ürünler listesine bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. E-Devlet'ten alınan başvurular için herhangi bir ücret ödenmiyor. İstanbul'da yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 74 şüpheliden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları bugün bir araya gelecek. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepkiler büyüyor. Ekonomi yönetiminden piyasalara güven mesajı geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Hava Nur Ketü'da Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Avrupa Boks Şampiyonu Hava Nur Ketü'da'yı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa Şampiyonu Hava Nur Ketü'da ile konuştu. Cumhurbaşkanı Avrupa Şampiyonu Boksör Hava Nur Ketü'da'yı kutladı. Milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. A Milli futbol takımı aday kadrosunda bulunan İlhan Fakalı bir maçlığına Ümit Milli takıma katılacak. 20 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Ukrayna müsabakasının ardından A Milli takım aday kadrosuna dönecek. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar dönemi sona erdi. 39 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum ekibi ligin ilk 6 haftasında 7 puan toplayabildi. Japon yüzücü Shin Okashi Asya oyunlarında tarihe geçti. 17 yaşındaki sporcu 200 metre kurbağalamada 2 dakika 4 saniye 83 ile dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Erzurum 26,

0: Antalya ve Malatya 28, Van ve Sinop 24, Trabzon ve Nevşehir 21, Rize, Konya ve Eskişehir 22, Adana 31, Kars 25, Diyarbakır 33, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ile 51. kilometreleri arasındaki Kurudere mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 25 Eylül Cuma bugün saat 13.20 ve programımıza başlıyoruz. Programımıza Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftanın son ailecesinde yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sağlığımız için son derece önemli bir konudan. Kanser ne yazık ki günümüzde pek çok kişiyi etkileyen sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Bu hastalıkla mücadelede tedavi yöntemleri elbette çok gelişti. Ancak hastalığın mümkün olduğunca erken fark edilmesi tedavide büyük önem taşıyor. Bazı türlerde erken evrede yakalanan hastalıkların tedavi seçenekleri ve başarı şansı çok daha olumlu olabiliyor. Biz de özellikle kanser hastalığında erken tanının öneminden ve risk faktörlerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ve programımızda aynı zamanda sigara bırakma

0: Polikliniğinden de konuşacağız. Sigara bırakma poliklinikleri son derece önemli poliklinikler hakikaten ve başarı oranı da oldukça yüksek ve sigara konusunda sıkıntı yaşayanlar bu poliklinikler sayesinde tütün bağımlılığından kurtulabiliyorlar. Biz de bu konuda ayrıntılı bilgiyi yine Zara Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Tuğba Topbaş'tan alacağız. Ailece başladı. Doktor Tuğba Topbaş telefon attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Feyza Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. İki önemli konudan bahsedeceğiz bugün. Programın evet. İlk kısmında kanserden konuşacağız sizinle birlikte. Hep söyleniyor, erken tanı çok önemli. Erken tanılamak için bunları yapmalıyız. Erken tanı olduğunda yaşam şansı çok daha yüksek oluyor diye. Siz neler söylersiniz? Erken tanılama denilince ne anlaşılmalı? Nasıl olabilir? Neden başvurmalı mesela kişi böyle bir şeyin risk olup olmadığını görmek için?
1: Şu şekilde bahsetmek istiyorum öncelikli olarak sözlerime başlarken. Kanser bilindiği gibi vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünüp çoğalması ve çevre dokulara yayılmasıyla oluşan bir hastalık grubu ve 100'den fazla çeşidi mevcuttur.
0: Evet.
1: Bunların hani risk faktörleri arasında işte stres, aileden geçen gen mutasyonları, sigara tütün kullanımı, beslenme düzensizlikleri, obezite ve birçok şeyi sıralayabiliyoruz. Bununla da ilgili kanser hayatımızda ve toplumumuzda çok fazla görülmeye başladı. Erken teşhisin önemi burada başlıyor.
0: Evet.
1: Erken teşhiste başarı oranımız, tedavi başarı oranımız %90'lara kadar çıkmaktadır. Hayat kurtaran en önemli adımdır diyebiliriz erken teşhis için. Hastalık ilerledikçe işte yapılan müdahaleler daha fazla yıpratıcı oluyor. Aynı şekilde maddi ve manevi anlamda da külfetleri daha fazla oluyor. Erken teşhis onun için çok önemli diyoruz.
0: Hı hı. Nasıl teşhis ediliyor kanser?
1: Sağlık Bakanlığımızın özellikle vurgulamak istiyorum. Ücretsiz olaraktan işte KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere aynı zamanda mobil kanser tarama araçları da mevcuttur. Bunlarla ilgili ulusal kanser tarama programına alınmış 3 başlı kanser türümüz vardır. Belli yaş gruplarına ücretsiz bir şekilde bunları uygulamaktayız.
0: Hı hı.
1: Buradan da şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zara Devlet Hastanemize de KETEM birimi kurmaktayız. Bu konuda mutluyum. İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde bu işlemi gerçekleştirmekteyiz. Ve bölge halkımıza da artık kendi ilçemizde KETEM faaliyetlerine başlatmış olacağız. Duyurmak istiyorum açıkçası. Bu KETEM faaliyetleri işte 3 tane özellikle ulusal kanser tarama programında var olan kanserlerden bahsetmek istiyorum. Meme kanseri taraması çok önemli. Kadınlarda çok fazla görülüyor. 40-69 yaş arası kadınlarımıza tarama yapıyoruz. 2 yılda bir mamografi çekimi yapıyoruz ama işte geldikleri zaman şunu da anlatıyoruz. İşte ayda bir, mutlaka her ayın aynı günü olsun. Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapacağını da öğretiyoruz.
0: Hı hı.
1: İşte yılda bir mutlaka klinik meme muayenesine, bir hekim kontrolüne meme muayenesine işte gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Rahim ağzı kanser taraması yapıyoruz. Servis kanseri şeklinde de geçiyor. 30-65 yaş arası kadınlarımıza 5 yılda bir HPV DNA testi ve simir testi uygulaması yapmaktayız. Aynı zamanda kalın bağırsak, kolorektal bağırsak kanseri tanıması. İşte 50 ile 70 yaş arası hem kadın hem erkeklerimize 2 yılda bir GGK, gaitada gizli kan açılımıdır GGK'nin de testini uygulamaktayız. Aynı zamanda teste geldikleri zaman 10 yılda bir kolonoskopi takibi yapılmasını öneriyoruz. Özellikle 50 yaştan sonra bu takibin yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimiz olmaktadır.
0: Hı hı. Şimdi bu söyledikleriniz için herhangi bir belirtiye ihtiyaç yok değil mi? Bunu herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler bir şekilde böyle bir durum var mı önceden tespit edelim diye gelip yaptırmaları gerekiyor.
1: Aynen söylemiş olduğunuz gibi zaten amacımız da bu. Bazen belirti vermeyebiliyor kanserler. Bundan kaynaklı olaraktan da ülkemizde ve dünyada en fazla görülen saymış olduğum 3 tane kanser türünde en azından bu şekilde bir faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Ama hiçbir belirti vermeden de kendi aile hekimliği yaptığım dönem için söyleyeceğim.
0: Evet.
1: Birçok meme kanseri vakası

0: vakasını yakaladık. Birçok rahim ağzı kanseri vakasını yakaladık açıkça söylemek gerekirse. Hasta hiçbir belirtim yok, mamografi çektirmek istemiyorum dedi. Ben ısrarla çektirmesini rica ettim ve evre 3 kanser olduğu tespit edildi. Haskeza yine başka bir aile hekimliği polikliniğimizde yine hiçbir belirtisi yok. Bir ebe arkadaşımızın yönlendirmesiyle mamografi çekimi yapılıyor. Kanser taraması yapılıyor ve evre 4 kanser olduğu tespit ediliyor. Bir şekilde işlemleri yapılıp hayatımızda bizlerle birlikte şu anda evlatlarıyla birlikte yaşamını devam ettiriyor vatandaşlarımız. Ondan dolayı bu kanser taramalarımız çok önemli.
1: Evre 4 bir de son evrede yani.
0: Tabii,
1: hiçbir
0: evre
1: belirti
0: 3,
1: vermediği
0: evre 4
1: halde.
0: Yakalayabiliyoruz evet teyze hanım.
1: Evet evet. Mamografi hangi yaşlarda öneriliyor?
0: 40-69 yaş arası kadınlarımıza 2 yılda bir önerilmektedir. Ama bunlar bizim bakanlığımızın hani belirtmiş olduğu ücretsiz yapılan tarama yaş aralıkları.
1: Evet.
0: Herhangi bir belirti 30 yaşında çıktı diyelim. Hemen tabii hastaneye başvurabiliyor. Bu şekilde hastanelerimize geldikleri zaman da tabii ki testlerimizi yapmaktayız.
1: Evet. Ketenlere nasıl başvuruluyor? Aile hekiminin mi yönlendirmesi lazım?
0: Alo 182 meharesi hattımızı da kullanabilirler. Bunu tercih etmezlerse bizzat aile hekimliğine giderekten de başvurularını yapabilirler. Uygunlukları varsa zaten hemen tarama programına alınmaktadırlar.
1: E-nabız üzerinden kendileri alabilirler mi? Yine?
0: Mehalesi hattımız işte. Alo 182'ye yönlendirilerekten ya da mehalesi üzerinden de randevu alabilirler. Evet. Bu şimdi, konuda bir evet. şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Sayın Seyza Hanım. Bu bir slogandır aslında ama benim çok sevdiğim bir slogandır. Vatandaşlarımız kanserden değil geç kalmaktan korksunlar.
1: Evet evet çok önemli. Çünkü bazen yok saymak ya da düşünmeyelim böyle bir şey ki olmasın gibi yanlış düşünceler de erken teşhis konusunda ne yazık ki risk almaya aslında itiyor insanları.
0: Evet.
1: Erken teşhis edilemiyor bu şekilde. Çünkü olmamış gibi varsayıyorlar. Böyle bir şey yoktur diyorlar. Neden? Hiçbir belirtisi yok ki niye gideyim diye düşünebiliyorlar. Ama evet. çok basit aslında testlerle kolayca teşhis edilebilir.
0: Aynen söylemiş olduğunuz gibi ve yine aile hekimliği yaptığım dönem için bir vatandaşımızla olan irtibatımı söyleyeceğim. Yine kanser taraması yaptırması için yönlendiriyorum. Ama mamografide canımızı acıtıyorlar. İşte
1: evet.
0: Memimizi sıkıştırıyorlar. Gibisinden
1: evet.
0: ifadeler kullanıyorlardı. İşte hanımefendi bir şekil çektiriyor ve evre 3 olduğu tespit ediliyor. Bununla ilgili tekrardan bir seminer düzenlemiştim. Hanımefendiyi konuşmacı olarak davet etmiştim ve şunları ifade etmişti. Tuğba Hanım'ın ısrarıyla kanser taramasını yaptırdım. İyi ki yaptırmışım. Mamografi çekilirken ki can acısı hiçbir şey değil. Canım acıdı evet ama benim saçım ve kaşım döküldüğü zamanki canımın acısı daha fazlaydı. Onun için taramalarınızı yaptırın gibisinden bir ifade kullanmıştı hanımefendi.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Kanser taramasından korkmasınlar. Yapılan işlemler zannettikleri kadar ağrılı değil. Ki hani ağrılı olsa dahi en azından 2 yıl kafamız rahat. Mesela meme kanseri için söylüyorum ya da rahim ağzı kanseri için mesela büyük acılar varmış gibi anlatılıyor. Aslında yok. Ufak bir işlem. 5 yıl boyunca en azından takibimizi yaptırmış oluyoruz. Kafamız rahat olmuş oluyor. Kanser en azından 5 yıl boyunca bir dahaki taramaya kadar daha doğrusu yokmuş gibisinden düşünebileceğiz. Haskeza bağırsak kanseri taraması. Büyük abdestimizden bir fındık tanesi kadar büyüklükte bir numune veriliyor ve bununla tarama yapılıyor. Ve bağırsak kanseri var mı yok mu ya da başka bir şekilde bir şey olur mu bunların taraması yapılmış oluyor. Aslında baktığınız zaman çok güzel şeyler. Bakanlığımızın bizlere sağlamış olduğu çok büyük nimetler. Bunlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Biz şimdi belirti yokken dahi yapılabilecek bir takım
0: aynen
1: taramalardan
0: öyle.
1: Bahsettik.
0: Evet.
1: Belirtiler evet. ne olabilir? Biraz da onlara bakalım mı? Çünkü bazen de belirti veriyor. Evet.
0: Bazen belirti veriyor. Açıklanamayan hızlı kilo kaybı. Dinlenmekte geçmeyen yorgunluk. Nedeni bulunamayan ağrılar. İşte nedeni olmayan ateş, terlemeler. Cilt değişiklikleri. Bunlar özellikle benlerin boyutlarında, şekilleri, renklerinde değişiklikler. 3 haftadan fazla süren öksürük, kanlı balgam, sindirim sistemi ve tuvalet alışkanlıklarımızın değişmesi, idrarımızda, büyük abdestimizde kan görülmesi, onun dışında adet dönemi dışında vajinal kanamalar veya menopoz sonrasında vajinal kanama olması, vücudumuzun belirli yerlerinde ele gelen halkımızın anlayacağı şekilde bezeler olması, acaba kanser var mı soru işaretini aklımıza getirmesi gerekiyor. Tabii ki bunların ortaya çıkmış olması %100

0: kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunların bir hekim kontrolüne yapılıp o şekilde ayrıca testlerin yapılıp ayrıca tanısının yapılması gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyorum.
1: Evet. Böyle bir teşhis yapıldıktan sonraki süreç nasıl işliyor?
0: İlgili birimlere yönlendirme şeklinde oluyor. İkinci basamaklara, üçüncü basamaklara yönlendirme şeklinde oluyor. Gerekli görülen tedavi her neyse, işte ilgili branştaki hekimler, onkologlar tarafından ya da radyoterapi uygulayacak arkadaşlar tarafından değerlendirmeler yapılıyor ve ona göre aslında bakarsanız kanserin vasfına göre hareket ediliyor. Bazen deniyor ki 6 ayda bir sadece ultrason kontrolü ya da 1 yılda bir ultrason kontrolü ya da deniyor ki seni hızlıca tedavi programı almamız lazım. İşte kanserin türüne, vasfına vesaire değişken gösterebiliyor. Ona göre tedaviler uygulanmaktadır.
1: Şimdi programın başında da biraz dile getirdiniz ama biraz açalım bu risk faktörlerini. Çünkü onlar da son derece önemli. Belki onlar biraz daha dikkatli olup daha da çabucak taramaya girmek isteyebileceklerdir. Bu risk faktörleri kendilerinde varsa.
0: Özellikle ailesel geçiş zaten artık halkımız buna hakim. İşte ailemde meme kanseri var, ben de yaptırayım diyenler ya da rahim ağzı kanseri ailemde vardı, ben de rahim ağzı kanser taramasını yaptırmak istiyorum diye dönüşler alabiliyoruz. Özellikle dediğim gibi ailesel geçişler. Onun dışında sigara ve tütün ürünleri kullanımı.
1: Evet.
0: Bu risk faktörleri içerisinde aslında önlenebilir.
1: Evet.
0: En önemli risk faktörünün başında alkol kullanımı birçok kanserle ilişkilendirilmiştir. Obezite, beslenme, işte bu beslenmede işlenmiş gıdaları fazla tüketiyor muyuz? Bunun sorgulanması gerekiyor. İşte yetersiz meyve sebze tüketimimiz var mı?
1: Evet.
0: Dengeli beslenmemize dikkat ediyoruz. Bu durumun üzerine düşünmesi gerekiyor. Hareketsizlik, açıkçası spor yapmamız, biraz aktivitelerde bulunmamız gerekebiliyor. Bazıları önlenemiyor. Mesela ileri yaş, 50 yaş üstü durumlarda kanser görülme riski biraz daha fazla olabiliyor. Cinsiyet, örneğin prostat kanseri riski erkeklerde görülebiliyor. İşte rahim ağzı kanseri kadınlarımızda görülebiliyor. Genetik de tabii ki önemli bunda. Kimyasallar, radyasyon, hava kirliliği, bunların hepsi risk faktörlerimizin arasındadır. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yapmış olduğum seminerde bir hanımefendi şunu demişti. Neden sadece erkeklere meme kanseri, kadınlara meme kanseri taraması yapılıyor? Aslına bakarsanız erkeklerde de görülüyor gibisinden bir soru sormuştu. Çok doğru bir noktaya değindi aslında. %1 oranında erkeklerimizde de meme kanseri görülmekte. Eğer ki işte akıntı, memede büyüme şeklinde şikayetleri olursa erkeklerimizde mutlaka kanseri araştırılması adına hastaneye başvurması gerekmektedir.
1: Tabii ki kadınlarla karşılaştırıldığında düşük bir oran.
0: Dolayısıyla
1: kadınlar için çok daha önemli. Hiçbir belirti vermese de böyle bir risk var mı diye kontrol ettirmek. Şimdi tütünden bahsettik, sigaradan bahsettik. Biraz da sigarayı bırakmaktan bahsedeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında da sigara bırakma polikliniğinden söz edelim sizinle.
0: Tamamdır, teşekkür ediyorum.

0: ailece devam ediyor. Zara Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Tuğba Topbaş'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Kanserden kanserin erken tanılanmasının öneminden ve özellikle risk faktörlerinden bahsettik. Risk faktörlerinden biri de elbette tütün bağımlılığı, sigara bağımlılığı. Sağlığı olumsuz etkileyen çok kötü bir alışkanlık sigara içmek birçok hastalık için de risk oluşturabiliyor. Bu alışkanlıktan kurtulmak sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en önemli adımlardan biri. Ama sigara bağımlılığına sahip olanlar genelde ben istesem bırakırım, ben şöyle işte sosyal içiciyim, arada bir içiyorum, sonra içmiyorum, benim bir gün boyunca hiç içmediğim de oluyor, ben aslında bağımlı değilim gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ne dersiniz bu konuda?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediğiniz gibi özgüvenleri çok yüksek oluyor.
0: Evet.
1: İstediğim an bırakırım. Ben aslında sadece ağız tiryakisiyim. İçime çekmiyorum gibisinden ifadeleri çok fazla polikliniğimde alıyorum. Öncelikli olaraktan 1,5 yıl öncesinde Sivas'ın Suşehir ilçesinde oraya ait Kerkit Vadisi'nde ilk sigara bırakma polikini ben kurdum. Başlarken de şu düşünceyle yola çıkmıştım. Bir kişiyi bira bıraktırsam kendimi çok başarılı sayacağım şeklinde bağımlılık olduğu için bu düşünceye girmiştim. Ama onlarca hastaya bıraktırdım açıkçası. Daha sonrasında Ocak ayından itibaren de Sivas'ımızın Zara ilçesinde bu görevimi yapmaktayım. Yine aynı şekilde sigarayı bıraktırmaya devam etmekteyim. Ve iki yerde de gördüğüm hasta profili dediğiniz gibi... Ben istesem bırakırım.
0: Evet.
1: Ağız tiryakisiyim. Özellikle söyledikleri şeyler bunlar. Ama aslında baktığınız zaman sigara sadece hani işte fiziksel bir şey değil. Aslında baktığınız zaman ağzıma aldım bıraktım vesaire değil. Fiziksel olmasının yanında derin bir psikolojik ve davranışsal bir alışkanlık aslında. Biz sigara bırakma polikliniklerimizi bu üç noktaya değinerekten hastaya tedavi uyguluyoruz. Ona danışmanlık hizmeti veriyoruz.
0: Evet, şimdi bu konuda dediğiniz gibi ben bırakırım, bir gün bırakacağım, gelmeme gerek yok gibi düşünenler kaçabiliyorlar bu süreçten. Ama aslında bir uzman desteği çok önemli değil mi bu aşamada?
1: Kesinlikle haklısınız. Çünkü ona göre hareket ediyoruz tabiri caizse. Nasıl? Hastayı değerlendiriyoruz. Hangi noktadan gireceğimiz zaman nasıl başarıya ulaşabiliriz bunu değerlendiriyoruz. Polikliniğimize ilk geldiği zaman bir nikotin bağımlılık testi

0: uyguluyoruz. Bir anket yapıyoruz. Bu ankette kişinin fiziksel ve ruhsal bağımlılık derecesini saptıyoruz. Aynı zamanda bu soruları sorarken kişiyi gözlemliyoruz. Yine zaafları nelerdir? Hangi nokta onun için sigarayı bırakma noktasına yakalanıp kullanılabilir? Bu şekilde bir değerlendirme yapıyoruz. Bununla da ilgili danışmanlık hizmetleri tabii ki önemli, bizlerin vermiş olduğu. Sürdürülebilir kılıyoruz, işte uzman desteği veriyoruz, hangi ilacın nasıl uygulanacağını bahsediyoruz. Haskeza bilişsel davranış terapileri, yöntemleri geliştirerekten sigara isteği doğduğunda, kriz anında neleri nasıl yapması gerektiğini, motivasyonlarını ne şekilde artırmaları gerektiğini belirliyoruz ve iletiyoruz kendilerine.
1: Bağımlılık derecesi dediniz, bağımlılık düzeyi dediniz.
0: Evet.
1: Bu nasıl belirleniyor? Mesela bu dereceler nasıldır? Şu kadar içen birinci derece, bu kadar içen ikinci derece gibi mi belirleniyor bu?
0: Sorularda aslında sizin söylemiş olduğunuz gibi sigara adet sayısı da var. İşte kaç yıldır sigarayı kullandıkları da var. İşte sabahleyin kalktıkları zaman hemen sigaraya yönelik yönelmedikleri, işte kaç dakika içerisinde yöneliyor, 5 dakika içerisinde mi, yarım saat içerisinde mi ya da 1 saat sonrasında mı gibisinden sorularımız da mevcut. Ya da hasta olsa o sigara içiliyor mu? Bir hastane, okul gibi bir yere girdiği zaman işte içmenin yasak olduğu bir ortamda içmemek onu zorluyor mu? Bu tarz sorularımız var açıkçası. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman bu nikotin bağımlılık testimizde derecelendirmelerimiz oluyor. İşte 0 ile 2 puan arasında düşük bağımlılık derecesinde vatandaşımız oluyor. 3 ile 4 arası ona göre bir bağımlılık derecesi, 5-6 puanda işte orta düzey bağımlılık düzeyinde olduğunu tespit ediyoruz. 7 puan ve üzerinde de yüksek ve çok yüksek bağımlılık riski var diye belirlememizi yapıyoruz.
1: Peki direkt bağımlı diyebilmek için ne kadar içmesi gerekiyor sigarayı?
0: Aslında şöyle, alışkanlık haline, rutin haline getirmiş olması gerekiyor. Mesela bir kişi diyor ki ben günde sadece 2 tane içiyorum.
1: Evet.
0: Başlamış değil diyor. Hayır diyor. Bunu ne kadar sürede, işte bir hafta 10 gündür 2 tane içiyorum. Bu başlamış aslında sigara. 2 tane içmesi ya da 1 tane içmesi ya da bir nefes alması bir kriter değil aslında bakarsanız. Ya da o sigarayı o işte nasıl söyleyeyim size, bir haftadır o içmiş olması bile bağımlı olduğu anlamına geliyor aslında. Devamı geliyor çünkü o 2-4 oluyor, 5 oluyor, 10 oluyor. Bu şekilde artıyor.
1: Tedavi başladı diyelim ki, dediniz birçok psikolojik destek de veriliyor, kişiye göre de bu süreç ilerliyor dediniz. Neler yapılıyor peki genel olarak? Bir ilaç mı kullanıyorlar? Sonrasında size ne kadar sürede tekrar başvurmaları gerekiyor?
0: Şu şekilde, tedavide bakanlığımızın ücretsiz olarak vermiş olduğu ilaçlarımız var. Hastanemiz bünyesinde bulunduruyoruz. Nikotin bantlarımız da var aynı zamanda. İşte bu derece doğrultusunda ve hastanın vermiş olduğu beyanlar doğrultusunda sadece hap tedavisi başladığımızda olabiliyor. Çoğunlukla bu şekilde oluyor. Hap tedavisinin yanına bant tedavisi uyguladığımızda olabiliyor. Ben sık görmek istiyorum hastamı. Kontrolümü sık tutuyorum. Hani iki haftada bir de gelebilirdim ama ben haftalık görmek istiyorum. Çünkü bağımlılık olduğu için motivasyonları düşebiliyor. Vazgeçebiliyorlar bırakmaktan. Ben kendilerine de bunu söylüyorum. Bundan dolayı sizi sık görmek istiyorum ve haftalık görmek istiyorum. Lütfen gelin diye söylüyorum kendilerine. Başarıya daha çabuk ulaştırıyor. En azından düzenlemem gereken bir tedavi varsa ya da hızlı müdahale etmem gereken bir durum varsa onu tespit edip ona göre adımlar atıyoruz.
1: Şimdi sigarayı belli bir dönem bırakan insanlarda şöyle söylemlere de rastlıyoruz. Bu asla unutulmuyor ve bu sigarayı bırakma bir sonraki sigarayı içene kadar sadece gibi. Aradan 10 yılda geçse tekrar başlanabiliyor diye söylemler gelebiliyor. Ne dersiniz, bunun kalıcı olması için nasıl olması lazım?
0: Öncelikle bunu ifade eden kişiler doğru söylüyor. Kalıcı olabilmesi için bilişsel davranış terapileri de veriyoruz biz. İşte kişiye yönelik işte alternatifleri öneriyoruz. İşte sigara canı çekti. O anda ne yapması gerektiğini, sigaraya yönelmemesi gerektiğini ya da işte yoksunluk krizi tuttuğu zaman ne yapması gerektiğini, nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiğini sunuyoruz. Sigara bırakma polikliniğine başvurması gerekiyor bir kişinin. Öncelikli olarak bunu belirtmek istiyorum. Polikliniklerimiz gerçekten çok kıymetli ve ilk genelimizde şunu da belirtmek istiyorum. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde çok fazla sayıları arttı ve herkesin ulaşılabileceği şekilde hizmet veriyoruz. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüze özellikle

0: teşekkürlerini sunmak istiyorum. Bireysel gelip başvuracaklar. Biz onları takip edeceğiz. 3-4 gün içerisinde bırakıyorlar bu arada Sevda Hanım.
1: Aslında çok da kolay bakıldığında.
0: Aslında kısa bir süre. Evet, ben onlara diyorum. Dediklerime uyarsanız hızlı bırakacağız. Ve dediklerime uyanlar gerçekten hızlı bırakıyorlar. Daha sonrasında da tabii ki bu hani ben 3-4 gün içinde sigarayı bıraktım. Bir daha canım çekmeyecek gibi bir durum yok.
1: Değil,
0: bunların hakkında da bilgi veriliyor. Bir yoksunluk krizleri ara ara vuruyor. İşte ilk bir ay daha fazla olmak üzere. Bunların hepsini o kontrollerle, kontrol çok önemli. Gerçekten bunu özellikle belirtmek istiyorum. Kontrollerinize mutlaka gidin. Sigara bırakma sürecindeki olan vatandaşlarımız için söylüyorum. Çünkü az önce de ifade ettim. Hekimliği sizi değerlendiriyor. Orada belki 3 gün içinde sigara bırakmazsanız işte birkaç ay sonra tekrar deneyin gibisinden bir not düşülebiliyor ama biz hastayı değerlendirip 20 tane içen kişi 2 taneye düşebiliyor. İşte bir haftadır 2 tane içiyorum deyip ona göre bir düzenleme yapabiliyoruz. İşte 3 günde değil de bir hafta 10 günde bıraktırabiliyoruz. Ama sonunda yine başarıya ulaşıyoruz. Bundan dolayı takip yani kontrol. Bunu mutlaka gelmeleri gerekiyor. İki, üç ayla sigara bırakmada bir yılda kritik bir dönem açıkçası. Bu süreçte zaten hiç kimse bana gelme demez sigara bırakma polikini yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Aynı şekilde ben de istediğin zaman gel, kapımı açık, her zaman konuşabiliriz, görüşebiliriz diyoruz. Çünkü destek istiyorlar. Biz onlara sadece ilaç tedavisi vermiyoruz, psikolojik destek de sağlıyoruz.
1: Bu da çok önemli.
0: Tabii ki en önemli şey takipleri, tekrar söylüyorum. Hani ben sigarayı bıraktım zaten deyip ilaç kesenimiz de oluyor. Ama ilaçlarımızın bir kullanma süreci var. Ben neden o ilacı kullandığımızı, işte ilacın vücutta nasıl bir mekanizmayla çalıştığını, vücuda ne yaptığını, sigarayı neden istemediğimizi vesaire, bunları ben ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum sigara bırakma polikliniğine ilk geldikleri gün. Örneklerle anlayabilecekleri bir şekilde. Ama daha sonrasında hani sigarayı bıraktıkları an ilacı kesen vatandaşlarımız oluyor. Doğru bir yaklaşım değil. Bütüncül olaraktan ilacı bitirip daha sonrasındaki süreci de takiplerle desteklememiz gerekiyor.
1: Peki. Umarız buradan ulaşmışızdır sigarayı bırakmak isteyen, hatta istemeyen ama belki bu yayından sonra tamam bir deneyeyim diyecek olanlar da vardır. Umuyoruz ki öyle olur. Dediğiniz gibi bir kişiyi bile kurtarsak kârdır bu zararlı alışkanlıktan. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sigarayı bırakanlar nargileye başlayabiliyorlar. Bunu da duyuyoruz. Dinimizde de nargile yani bir içim için söylüyorum. 50 ile 100 tane sigaraya karşılık gelebiliyor. Baktığınız zaman bu da 2,5 paketten daha fazla. Hatta 2,5 ile 5 paket sigara arasında tekabül edebiliyor. Nargileden de uzak dursunlar. Evet. Elektronik sigaradan da uzak dursunlar.
1: Hepsinden uzak dursunlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. Vaktim varsa bir teşekkürde bulunmak istiyorum.
1: Çok kısa hemen alalım, açtık vaktimizi. Tamam. Buyurun.
0: Tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na ve Sivas İl Sağlık Müdürümüz Sayın Onur Mahmutoğlu'na, bir sağlık çalışanlarına, vatandaşlarımıza bu anlamlı hizmeti sunma fırsatı sağladıkları için sizin aracılığınıza teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, iyi günler dilerim.
1: Sara Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Tuğba Topbaş bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımıza Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi görüşmek üzere. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Hukuk ve Hayat başlıyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hukukunda satıştan kaçınma ve sipariş edilmeyen mal ve hizmetlerin durumu hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Satıştan kaçınma ve sipariş edilmeyen mal ve hizmet. Tüketiciye vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamayacağı gibi hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değer dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici hukukunda satıştan kaçınma ve sipariş edilmeyen mal ve hizmetlerin durumu. Tüketici hukuku, tüketici kanunu vatandaşın, yani özellikle bir mesleki faaliyet için ya da bir ticari faaliyet için hareket etmeyen, günlük bireysel ya da ailevi ihtiyaçlar için hukuki işlem yapan kişilerin korunmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda da tüketici yasasının 6. maddesinde bir düzenleme vardır. O da şu: vitrinde, rafta ya da elektronik ortamda, örneğin internette ya da açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen bir mal, örneğin mahalle pazarı da buna dahildir, satılık olmadığı eğer o ürünün altında yazmıyorsa, hiç kimse o ürünü vermekten, satmaktan kaçınamaz. Şimdi uygulamada özellikle albenisi olan ürünler, güzel ürünler vitrinlerde, raflarda ya da şirketlerin web sitelerinde sergileniyor ya da açıkça görülebilir bir şekilde tezgahlarda teşhir ediliyor. Fakat vatandaş gelip o ürünü istediğinde ya vitrini bozamayız ya da o ürünü satamayız, o teşhir ürünüdür, ya da internette gösterdikleri malı sipariş ettiğimizde bize gelen mal internette gösterilen mal ile bazen alakasız olabiliyor. Bunu sorguladığımızda da işte elimizde kalmamıştı, muadilini gönderdik, farklı rengini gönderdik, o ürün sadece teşhir amaçlıdır, satılmamaktadır ya da benzeri gibi bir takım açıklamalar ile karşı karşıya kalmaktayız. Bazen de televizyonda bir takım ürünlerin reklamı yapılırken alttan bir yazı geçtiğini biz görüyoruz. İşte stokla sınırlıdır ya da ilk başvuran 100 kişiye satılacaktır gibi gibi açıklayıcı beyanlar oluyor. İşte o beyanlar aslında tüketici yasasının bu yasaklarından kaynaklanıyor. Eğer vitrinde gösterdiğiniz, rafta sergilediğiniz, tezgahta sergilediğiniz, web sitenizde teşhir ettiğiniz bir ürünü siz tüketiciye vermekten kaçınamazsınız. Örneğin mahalle pazarlarında da sık sık karşılaştığımız durum, meyvenin ya da sebzenin en güzelleri rafın önüne konulur. Siz oradan o domatesi almaya kalktığınızda ya da o üzümü almaya kalktığınızda tezgahın arkasındaki görevli, bizde ürün seçme olmuyor, biz bu ürünü size vereceğiz diyor. Ama ön tarafta sergilenen en güzel ürünler hiçbir zaman vatandaşa verilmiyor. O zaman tüketici yasasının bu hükmü aklımızda bulunmalı. Bir şeyi vatandaşa gösteriyorsan istediğini vermek zorundasın. Ya da bu ürünler satılık değildir, teşhir ürünüdür, stokla sınırlıdır gibi bir açıklayıcı ibare yazmanız gerekir. Evet, ve hiç kimse tüketiciye hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınamaz. Siz bir topluma bir kamu hizmeti veriyorsanız ya da vatandaşa bir hizmet sağlıyorsanız haklı bir gerekçeniz olmadan bundan kaçınamazsınız. Yine özellikle bizim sık sık günlük yaşamda karşılaştığımız bir hususa değinelim. Örneğin bir yere gitmeniz gerekiyor ve bir taksi çeviriyorsunuz. Size soruyor nereye gideceksiniz diye. Siz söylüyorsunuz şu an değişim saati, dolayısıyla hizmet vermiyoruz diyor. Ya da ben başka bir yerin taksisiyim, dolayısıyla o tarafa gitmiyorum diyor. Ya da şu an öğlen saati, yemek molasındayım diyor ve size hizmet vermekten kaçınıyor. Aslında kısa mesafe olduğu için sizi almak istemiyor ama bu tür bahanelerin arkasına sığınıyor. Kanuna göre gerçekten haklı bir sebep yoksa herkesin piyasaya sunduğu hizmeti vatandaşa vermesi şarttır. Ya da ticari ya da meslek amaçlı hareket edenler aksine bir teamül, bir ticari örf, adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal ya da hizmetin satışını o mal ya da hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal ya da hizmetin satın alınmasına bağlayamaz. Örneğin siz gidiyorsunuz, bir yerden bir mal alacaksınız ya da bir hizmet satın alacaksınız. Size evet o malı almak istiyorsanız şunu da almak zorundasınız. O hizmetten yararlanmak istiyorsanız şunu da yapmak zorundasınız. Ya da o malı ancak şu kadar sayıda alabilirsiniz, şu kadar ölçüde alabilirsiniz. Bu hizmetten sadece şu kadar yararlanabilirsiniz gibi bir takım şartlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, bir ticari örf ve adet varsa tamam, haklı bir sebep varsa tamam, ama bunlar yoksa ticari ya da mesleki amaçla hareket edenler bizim bir malı almamızı başka bir malı almamız şartına bağlayamaz ya da bir hizmetten yararlanmamızı başka bir hizmetten yararlanma şartına bağlayamaz. Bunu da vatandaşın bilmesinde büyük fayda var. Yine tüketici hukukunda en çok karşımıza çıkan ve problem yaratan hususlardan bir tanesi de tüketici istemediği halde, sipariş etmediği halde kendisine gönderilen mallar ya da kendisine sunulan hizmetler. Özellikle eski kanun döneminde istemediği halde birçok tüketicinin adresine kredi kartı geldiğini, bir takım malların geldiğini, istemediği halde bir takım internet hizmetlerinin ya da TV hizmetlerinin sunulduğunu biz görmekteyiz. Böyle bir durum karşısında bir defa şunu bilmemiz lazım. Bize böyle bir mal ya da hizmet gönderildiğinde buna tüketici sessiz kalırsa ya da o malı alır kullanırsa o sözleşmenin kurulduğu malı ya da hizmeti kabul ettiği anlamına gelmez. Tüketici malı geri göndermek zorunda olmadığı gibi muhafaza etme yükümlülüğü altında da değildir. Malı gönderen ya da hizmeti sağlayan kişi vatandaşın o hizmeti istediği, sipariş ettiği, o malı istediği, sipariş ettiğini kendisinin ispat etmesi gerekir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sipariş edilmeyen mal ya da hizmetlerin sağlanması ve vitrinde rafta elektronik ortamda teşhir edilen ürünlerin ya da halka sunulan hizmetlerin verilmesinin hangi hallerde ancak engellenebileceği hususları üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: ol. Ritmi hissediyor musunuz?

0: Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, uluslararası ilişkiler zeminindeki yerini, kültür sanatla, iktisatla, sosyolojiyle ilişkisini ele alıyoruz. Değerli uzmanlar marifetiyle sizlere farklı bakış açılarını sunmaya gayret ediyoruz. Böylece sizlerin kendi bakış açılarınızı geliştirmeniz için, aktüel meseleleri yorumlamanız için uzmanların bir pencere açmasına gayret ediyoruz. Değerli uzmanımızı takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı, size sesimizi ulaştıran çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz, hocamız Profesör Doktor Fırat Purtaş'a hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Fırat hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda orada bir süredir yöneticilik dekanlık yapıyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne de çeşitli düzeylerde katkı veriyor. Bilik Dergisi'nin, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin uluslararası indekslerde yer alan Bilik Dergisi'nin de genel yayın yönetmeni, editörü. Şimdi hocam, bugün aslında bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2 Mayın'daki zirvesini konuşalım istedik. Türk Devletleri Teşkilatı gelişip serpiliyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılması, bu devletlerin bağımsız olmasından bu yana Türkiye Cumhuriyeti ile bu devletler arasındaki ilişki ilk günlerden itibaren bir sıcaklıkla, yani ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti oldu bu devletleri. Akabinde de Türkiye Cumhuriyeti imkanları nispetinde bu ülkelere yardım etmeye, iyi ilişkiler kurmaya gayret etti. Zaman içerisinde bu ülkeler bugün bağımsızlıklarına sahip olan ve kimi alanlarda başarılar sergilemiş olan ülkelere dönüşmüş oldu. Şimdi bu başarılar beraberce işbirliği yapabilecek alanları seçmek ve bunun etrafında bir teşkilatlanmaya gidecek kadar bir seviyeye ulaştı. Ben böyle genel hatlarıyla anlattım ama siz bunu biraz daha hani somut olarak hikaye ederseniz, bugünkü işte konumuz olan Ekim zirvesine, Ankara'da yapılacak olan bu zirveye gelene kadar neler oldu, Türk Devletleri Teşkilatı'na nasıl geldik?
2: Evet. Kıymet hocam, çok güzel bir giriş yaptınız. Ben bu Ankara zirvesi 34 yıl aradan sonra gerçekleşecek ikinci Türk dünyası liderlerinin Ankara'daki buluşması olacak. Bu açıdan tarihi bir önem taşımakta. Bu sene zaten Türk devletlerinin bağımsızlığının 35. yılı kutlanmakta. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldı ve bu dağılmanın ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan 1991 yılının

0: Ağustos sonu, Eylül başı, en son Kazakistan Aralık'ta bağımsızlığını ilan etti. Ve Türkiye'de biraz önce bahsettiğiniz gibi bu ülkeleri bağımsızlığını tanıyan ilk devlet oldu. Bu ülkelerde büyükelçilik açan ilk devlet oldu. Diplomatik ilişkilerini bir an önce başlattı. İkili işbirliğiyle birlikte bugün adı artık Türk Devletleri Teşkilatı olan çok taraflı işbirliği bir Türk dünyası bütünleşmesi doğrultusunda ilk adım niteliğinde de 29-30 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da ilk Türk Dünyası Liderleri Zirvesi gerçekleştirildi. Şimdi önümüzdeki Ekim ayında yapılacak zirve Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi. Ama aslında buradaki 13 rakamı yanıltıcı. Çünkü bu 13 2010'dan itibaren sayıldığında 13. Liderler Zirvesi ki aslında bu 13 dışında iki defa olağanüstü zirve de düzenlendi. Depremle ilgili bir olağanüstü zirve düzenlendi. 13 dışında gayri resmi zirveler oldu. Macaristan bu gayri resmi zirveye ev sahipliği yaptı. Azerbaycan'ın Gebele şehrinde olağan zirve yapıldı. Ama Şuşa'da gayri resmi zirve düzenlendi. 90'lı yıllarda yapılan zirveleri de değerlendirdiğimizde, yani 92'de Ankara'da, ardından Bakü'de, sonra Bişkek'te yapılan zirveleri de değerlendirdiğimizde aslında geçen 34 yıl zarfında neredeyse hemen hemen her yıl Türk devletleri liderler düzeyinde bir araya geldiler ve hem ortaklıklarını görüştüler hem de işte bu sorunları, bölgede yaşanan sorunlara karşı birlikte nasıl bir politika geliştirilebilir üzerinde konuştular. Bu açıdan Ankara Zirvesi'nin bir tarihi öneminden bahsetmek istiyorum ve ilk Ankara Zirvesi hangi şartlarda yapıldı ve bugünkü gelinen düzeyi anlamak açısından bunu önemsiyorum. İlk Ankara Zirvesi Ekim 92'de yapıldığında Azerbaycan topraklarında bir Ermeni tecavüzüne maruz kalmıştı ve kendi topraklarını savunmak için Ermenistan'la savaşıyordu. Hatırlarsanız Hocalı soykırımı 26 Şubat 1992 yılında gerçekleşti. Yani dolayısıyla yani bu Ekim'deki zirve yapıldığında Karabağ'ın büyük kısmı Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Savaş şartları söz konusuydu. Aynı dönemde Kazakistan bağımsız olduğunda ülke nüfusunun yarısından azı Kazaklardan oluşan bir devletti. Yani ülkeye adını veren millet Kazak milleti ülke nüfusunun yarısından azını oluşturuyordu.
1: Bu
0: ve
1: büyük bir kırılganlık oluşturdu.
0: Kazakistan'ın özellikle Rusya sınırına yakın bölgeleri Petropavlovsk gibi, Pavlodar gibi, hatta bugünkü başkent Astana gibi şehirlerinde ağırlıklı olarak Rus nüfusu yoğunluklu bir şekilde, daha doğrusu Kazak nüfusu çok az oranda yaşıyordu. Ve o dönemde Rusya'daki bazı şövenist aydınlar, ki Alexander Solzhenitsyn Nobel ödülü kazanmış bir aydın olmasına rağmen, Rusya için kurtuluş formülünün Kazakistan'da Rusların, Slavların yaşadığı toprakları da Rusya'ya dahil etmek suretiyle bir Slav birliğinin kurulması şeklinde ifade ediyordu. Ki bugün bile zaman zaman buna atıf yapan Rusya'da aydınlar, milletvekilleri çıkabiliyor. Dolayısıyla Kazakistan toprak bütünlüğünü koruyabilecek mi, koruyamayacak mı, o tür sorunlar vardı. 92'de bu zirve yapıldığında İslam Kerimov Özbekistan Devlet Başkanı olarak katılmıştı ama bir taraftan da Taliban, yani şeyden sonra, özellikle Sovyetler Birliği'nin çekilmesinden sonra Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele veren mücahitler içerisinde öne çıkarak Afganistan'ın %90'ında hakimiyetini sağlamaya başlamıştı ve Taliban'ın o zamanki lideri Molla Ömer büyük bir buhar emirliğini, yani Özbekistan topraklarında içine katan, işte Buhara, Semerkant, Fergana Vadisi'nde içine kalan böyle bir buhara emirliğini dillendiriyordu. Dolayısıyla Afganistan tehdidi altındaydı Özbekistan'da da. Yine Kırgızistan küçük ekonomisiyle güney ile kuzey arasında böyle bir hem siyasi kopuş hem de ekonomik anlamda bir parçalanma içerisindeydi. Bu şartlar içerisinde

0: Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeni bağımsız devletler bağımsızlıklarını koruyabilecekler mi?
1: Bütünlüklerini koruyabilecekler mi?
0: İstikrarlarını devam ettirebilecekler mi? Bir toplumsal kaosa sürüklenebilecekler mi? Ki bu kaos aslında Sovyetlerin dağılma sürecinde pek çok yerde ortaya çıkmıştı. İşte Karabağ'dan bahsettik. Fergana'da da 90'da Ahaska Türklerine yönelik benzeri bir provokasyon söz konusu olmuştu. İşte Kırgızistan'ın güneyi, Özbek nüfusunun yoğunluklu yaşadığı yerlerde öyle toplumsal ilişkiler gerilimliydi.
1: Kimi yerlerde sınır anlaşmazlıkları vardı.
0: Kesinlikle hem su paylaşımından kaynaklanan sorunlar, yani Orta Asya'nın ciddi bir istikrarsızlık sahası olduğu, Türkistan coğrafyasının bağımsızlığını, Türkistan devletinin bağımsızlığını devam ettirip edemeyecekleri, Rusya'nın işte Tacikistan'da iç savaş vardı, 92'den 97 yılına kadar devam etti. Burada Rusya bu iç savaşı gerekçe göstererek askeri varlığını artırdı. Aynı şekilde Kırgızistan'da Rus üssü, Kazakistan'da Baykonur uzay üssü gibi faktörler burada yeniden Rusya'nın yakın çevresi olarak değerlendirdiği bu coğrafyada bu istikrarsızlık unsurlarını kullanarak hakimiyetin devam ettireceği yönünde bir algı ortaya çıkartmıştı. İşte bu şartlarda Ekim 1992'de Ankara'da Türk dünyası liderleri bir araya geldiler.
1: Ve zor Türkiye, bir dönem, değil mi
0: Türkiye,
1: hocam? Şimdi bakınca
0: onların yanında yani gerçekten o dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, o dönemin Başbakanı merhum Süleyman Demirel, o ülkelerin bağımsızlığı için, uluslararası topluma entegrasyonu, o ülkelerin tanınması için çok güçlü bir destek ortaya koydular. Yani ve o gün o zirvede merhum Özal'ın yapmış olduğu konuşmayı analiz ettiğimizde bir gelecek vizyonu ortaya koydular. İşte o dönemde Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyası retoriği çok kullanılıyordu. Aynı şekilde 21. asrın Türklerin asrı olacağı yönünde bir vizyon söz konusuydu. O yılları hatırlarsak Soğuk Savaş sonrası dönemin ilk başı daha Avrupa Birliği olmamıştı. Hala Avrupa topluluğu vardı. O dönemde bir ortak pazar, Avrupa'nın bir ortak pazara dönüştü ve bunun artık bir ekonomik birliğe dönüşmesi gerektiği yönünde konuşuluyordu. Türkiye'de bir Türk dünyası ortak pazarı fikrini daha o zaman ortaya attı ki bugün artık yeni yeni yani hani bunun altyapısı oluşuyor. Yani 34-35 yıldan sonra ancak bizim karşılıklı ticaretimiz yani %10'lara doğru ilerliyor. Bu ortak pazar için belki bir zemin oluşturabilecek düzeyde ama bu vizyonu ortaya koyan bir zirveydi ve liderlikti. Şimdi bu sene 2027-28 döneminde Kırgızistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyelik koltuğuna oturacak. Bu Kırgızistan gibi bir ülke için büyük başarı. Daha önce 2011-12 yıllar arasında Azerbaycan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi sıfatını görevini üstlenmişti. Bunu niye söylüyorum? 92'de bu ülkelerin Birleşmiş Milletler'de temsilcileri yoktu. Bir kısım Türkmenistan Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Türk Dışişleri Bakanı'nın uçağıyla beraber gitmişti. Bir süre Birleşmiş Milletler'de Türkmenistan'ın tezlerini Türk diplomatlar savundu. Ve bahsettiğim işte uluslararası topluma entegrasyon anlamında Türkiye kendi imkanları ölçüsünde ciddi katkılar sundu ve o günden bugüne gelindi. Artık tabii ki Kırgızistan uluslararası toplumda tanınmış saygın bir üye olarak Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini rahatlıkla kendi diplomatlarıyla yürütebilecek düzeye geldi ve bu Türkiye'nin zor zamanda göstermiş olduğu dayanışma işte geçtiğimiz günlerde Kırgızistan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yaptı ve bu zirve marjında da dünya göçebe oyunları düzenlendi. Cumhurbaşkanımız da bu dünya göçebe oyunlarına katıldı. Aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü Plus platformunda konuşmasını gerçekleştirdi. Çin liderini, Rusya liderini, Hindistan liderini, Türkiye liderini aynı diplomatik platformda bir araya getirip ve bunu bir şekilde yani kazasız belasız atlatmak Kırgızistan açısından son derece büyük bir

0: bir başarı. Yani onun imajı açısından son derece saygın bir imaj ortaya çıkarttı. İşte 90'lı yılların bütün endişeleri 2000'li yıllardan itibaren yavaş yavaş ortadan kalktı ki bunun ortadan kalkmasında Türkiye'nin kıt imkanlarıyla da olsa o zaman Exim Bank üzerinden vermiş olduğu krediler, TİKA daha önce yoktu. Türk devletlerinin bu dönüşüm, ekonomik dönüşümü için piyasa ekonomisinden, planlı ekonomiden serbest
1: Bu
0: pazar
1: dönemde kuruldu.
0: ekonomisine
1: Evet.
0: dönüşüm için kuruldu
1: Evet.
0: 92 yılında ve onun mütevazi katkılarıyla da aslında işte bugün artık Türk dünyası bütünleşmesi dediğimiz o çok taraflı işbirliğinin de zemini ortaya çıkmış oldu. Bu 92'deki zirvenin ardından 2026 yılında
1: Çok özür
0: Ankara'da
1: dilerim
0: yapılan
1: hocam.
0: zirve
1: Türksoy
0: aslında
1: kuruldu değil mi? Türksoy, ondan
0: tabii.
1: sonra Parlamenterler Birliği, yani bunlar o kurumlaşma zenginleşti giderek, hani bu Türk Devletleri Teşkilatı'na gelinceye kadar aşağıda işte nasıl mesela
0: Kültürel
1: Miras Vakfı
0: işbirliği, parlamenter
1: Azerbaycan'da.
0: diplomasi,
1: Evet.
0: şimdi Türk Üniversiteler Birliği diye bir başka oluşum var. Yani Erasmus
1: Çeşitleniyor
0: benzeri
1: giderek.
0: Türk devletler arasında bir yüksek öğretim ortak sahası oluşturulmaya yönelik atılmış önemli bir adım. Dolayısıyla çok boyutlu bir şekilde bu işbirliği devam etmekte ve özellikle Karabağ zaferinden sonra bu işbirliğinde siyasi konular, güvenlik alanı daha da ön plana çıktı. Çünkü bu coğrafya 90'lı yıllardan beri krizler coğrafyasıydı. Çok önemli sınamalardan geçti. İşte pek çok Çeçenistan Savaşı'nı bu anlamda değerlendirebiliriz. Suriye krizini bu anlamda değerlendirebiliriz. En son bu işte Afganistan'la ilgili gelişmeleri bu anlamda değerlendirebiliriz. Bu sınamaları da birlikte işbirliğiyle dayanışma göstererek atlatınca ki Covid gibi bir küresel krizi atlatınca artık yeni oluşan bu uluslararası sistem içerisinde bir bağımsız oluşum niteliğinde Türk Devletleri Teşkilatı birlikte hareket edebiliyor. Pek çok bölgesel ve küresel meselede ortak bir dış politika yaklaşımı geliştirebiliyor. Ankara zirvesinin de bunun bir yansıması olacağını değerlendirebiliriz.
1: Evet. Yani bu Ankara Zirvesi ile beraber belki hani üzerinde durmamız gereken hususlardan birisi, siz biraz önce işaret ettiniz, Karabağ Zaferi ile beraber Türk devletleri ile Türkiye arasında, Azerbaycan arasındaki ulaşımın hani yeni bir mecra, yeni bir ivme kazanacağı Zengezur Koridoru
0: Evet.
1: tartışmaları var. Buradaki durum nedir? Bu koridor üzerinde hani Azerbaycan'ın çalışmalar yaptığını biliyoruz ama işte işin bir de Ermenistan, İran kısmı var. Bu konuyu nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü bu koridor açıldığında gerçekten ilişkilerin, bu bahsettiğimiz gelişen ilişkilerin yeni bir karayolu ve demir yoluyla birbirine bağlanması, daha ileri noktalara taşınması imkanı ortaya çıkacak.
0: Evet, aslında Karabağ zaferi sadece Azerbaycan'ın zaferi değil, Türk dünyasının zaferi olarak kabul gören bir büyük askeri başarı. Bu askeri başarının geri planında da aslında güçlü bir diplomasi altyapısı söz konusu. Ki tarihte pek çok örnek var. Mesela Osmanlı Devleti Girit'i Yunanistan'a karşı kazandığı bir zaferin ardından kaybetti. Niye? Çünkü o şartlarda diplomasisi zayıf olduğu için bu askeri kazanımı şeye dönüştüremedi. Diplomasi masasında bir kazanıma dönüştüremedi. Şimdi burada Türk dünyasının ortak zaferi derken işte bu diplomasi başarısından bahsediyorum. 8 Kasım 2020 tarihinde bir ateşkes anlaşması imzalandı ki o ateşkes anlaşması Rusya Federasyonu'nun arabuluculuğuyla sağlandı. Ama henüz bir kalıcı barış anlaşması söz konusu değil. Kalıcı barış anlaşması için Azerbaycan'ın artık Ermenistan'ın anayasasını değiştirmesi ve bu hayali Ermenistan topraklarından vazgeçmesi ve uluslararası toplum tarafından tanınmış sınırlarını kabul etmesi yönünde talebi var. Ki bu talepte de son derece haklı Azerbaycan. Ve Azerbaycan bu talebi doğrultusunda da aslında Ermenistan yönetimi en son parlamento seçimlerinde %49'dan fazla oy alarak yeniden başbakan olan Nikol Paşinyan yönetimi adımlar atıyor. Yani muhtemelen bu anayasa değişikliği de önümüzdeki dönemde gerçekleşecek ve bir kalıcı barış anlaşması imzalanacak. Bu ne sağlayacak? Ermenistan artık Batı Türklüğü ile Doğu Türklüğü arasında bir engel, bir duvar, bir set olmaktan çıkacak. Batı Türklüğü ile Doğu Türklüğü'nün arasında bir köprü haline dönüşecek. Zaten özellikle 2023 yılından itibaren Ermenistan yönetiminin savunduğu bir barış kavşağı iddiası var. Yani Güney Kafkasya'nın bir barış kavşağına dönüşmesi yönünde.
1: Çok özür dilerim hocam. Hani evet. Savaş biter bitmez. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. 3+3 Kafkas altılısı diye.
0: Evet.
1: Aslında hani bütün bunları çerçeveleyen, ihata eden ve buradaki işbirliği projesini doğu batı kuzey güney istikametinde bir Kafkas işbirliğine dönüştürmek isteyen bir hamleydi. Sayın Aliyev'in de onayını alarak bu çerçevede herhalde mühim bir pencere teşkil ediyor.
0: Evet. Aslında tabii ki Türkiye buraya dışarıdan müdahalelerin sınırlandırılması ve sorunun bölge ülkelerinin kendi aralarında çözülmesi yönünde başından itibaren işte bir bölgesel istikrar platformunu savundu. Ama bu konudaki Rusya'nın, İran'ın endişeleri maalesef işte şimdi Trump barış koridoru gibi girişimleri ortaya çıkardı. Bu zaferin ardından, yani 2020'de elde edilen zaferin ardından geçen süre değerlendirildiğinde, 6 yıllık süre değerlendiğinde artık Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan sorunlarını ara bulucu olmadan kendi başına doğrudan ikili diplomasi ile çözme yönünde bir bağımsızlık kazandığını söyleyebiliriz. Ki burada Türkiye'nin duruşu son derece değerliydi. Türkiye savaş sırasında da siyasi desteğini güçlü bir şekilde ortaya koydu ki İlham Aliyev bunu defaatle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek ifade etti. Daha sonraki süreçte de Türkiye mesafesini korudu. Mesela o ateşkes anlaşması bir barış gücü olarak Rus askerlerinin bölgeye girmesine imkan sağladı. Türkiye illa ben de gireceğim diye ısrarcı olmadı. Ama bugün artık Şuşa beyannamesi çerçevesindeki ittifak anlaşması ilişkileri, ittifak ilişkileri içerisinde Türk askeri Azerbaycan'da. Hatta Azerbaycan ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim modeli çerçevesinde yeniden yapılandırılıyor. Yani bir stratejik sabır da gösterdi Türkiye ve bu stratejik sabır, yani diplomatik alanda barışçıl yönde kat edilen mesafe, işte bugün o barış kavşağının artık her ne kadar bölge ülkelerinin kendi oydaşmasıyla olsa da finansal anlamda belki biraz da garantörlük anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgeye girişiyle gerçekleşmesine imkan sağlıyor. Aslında bu konuda 100 yıl önce de, yani 1918'de Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulduğunda da benzeri süreçler yaşanmıştı. Ama bugün meydana gelen gelişmeler, özellikle Hazar geçişli ulaştırma koridorları, yani orta koridorun giderek daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla bu Zengezur koridorunun artık kaçınılmaz bir ulaştırma koridoru olarak hayata geçileceğini bize göstermekte. Bu anlamda Rusya'nın 2022 yılından itibaren Ukrayna ile olan savaşı bu alanı, orta koridoru çok çok daha hayati bir alana dönüştürdü ve bu anlamda Rusya'nın sağladığı enerji tedariğinin alternatif kaynaklardan elde edilmesine yönelik Avrupa Birliği'nin Hazar Havzası'na yapmış olduğu yatırımlar ve bu özellikle Azerbaycan doğalgazı, Kazakistan petrolü, Türkmenistan doğalgazını Avrupa pazarına ulaştırmaya yönelik girişimleri de bu Zengezur koridorunun açılmasını hayati hale getiriyor. Bu ne anlama geliyor? Bu Türk dünyasının daha da birbirine yakınlaşması anlamına geliyor. Pek çok maliyetin belki de daha azalması anlamına geliyor. Ve buradaki Türk dünyasının oluşturduğu barış kuşağı,

0: Onun daha da güçlenmesi anlamına geliyor. Türkiye bunu herhangi bir tarafa karşı da yapmıyor. Bir taraftan Çin'le işbirliği yapıyor, bir taraftan Trump koridoru diyerek Amerikan yatırımlarına imkan sağlıyor ve ortak bir dış politikayla Türk devletleri kendi bölgesel işbirliği örgüsünü de güçlendirmiş oluyorlar.
1: Evet hocam, inşallah bu Türk devletlerinin bağımsızlığının 35. yılında Türk Devletleri Teşkilatı Zengezur Koridoru'ndaki ilerlemelerle beraber hem birbirine daha çok yaklaşacak hem daha büyük bir işbirliği ve refah artışıyla dünyaya da entegre olacak.
0: İnşallah.
1: Bunları bu temennilerin arkasındaki gelişmeleri Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamızla konuştuk. Teşekkür ederiz hocam.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: İyi günler efendim.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Sahaf Semaat'in masası müşteri dostları için gündemin aynası gibiydi. Dükkana girip hal hatır sorduktan sonra, çay içmeye oturduklarında ya da aradıkları kitabı sorarken yan gözle masanın üzerindeki okunmuş, eski baskı yeni kitapları merakla inceler, çoğu kez de bir tanesini satın alırlardı. Ancak bir kitap hariç. 6.645 beyit, 13.290 mısradan oluşan 1089 sayfalık Kutadgu Bilig. O, satılık değildi. Bu eserin birçok beyti her okuyuşta Semaat'in ya içini ferahlatır ya da saflık ve iyiliğiyle onu hüzünlendirirdi. Sahaf Semaat, memleket veya dünya hallerine üzüldüğü bir gün Has Hacip ona, "Bilgili insan bu kaygı içinde nasıl kahkaha atar? Ey bilgisiz, sen dağ keçisi gibi debelen dolaş." der, geçmişinde sır olarak sakladığı o uğursuz olayı hatırlayıp içi yandığı başka bir günse, "Bu dünya itimada şayan, vefasız ve dönek huyludur. Ey akıllı insan, ondan uzak dur, uzaklaş." derdi. "Komiserim, şu ilk şifreyi sen de oku, bakayım doğru mu görüyorum. C, 2 nokta üst üste, 386-65-15. Komiser Ümit Kaman, Semaat'in kendisine uzattığı o küçük kağıt parçasına baktı. Kağıdı eline aldıktan birkaç saniye sonra oradaki ilk şifreyi okudu. Evet, C, 2 nokta üst üste, 386-65-15. Kutadgu Bilig'in okumaktan yıpranmış sayfalarını hızla tarayan Sahaf Semaat 1071. sayfayı açtı. Evet, C 2 nokta üst üste 386-65-15. beyit. Umunçım sen öksen manga ay umunç, umunç kesme geymen sanga ay umunç diye okudu. Ne bu yahu diye yüzünü buruşturdu Ümit. Dur dur komiserim, Kutadgu Bilig'in orijinali, şimdi de günümüz Türkçesiyle manasını okuyorum diyerek ekledi. Diyor ki, ey ümidim, bana ümit bizzat sensin. Ey ümidim, senden ümidi kesmeyeceğim. Sonra ağzı açık baka kaldı Ümit'in yüzüne. Nasıl yani diye kendisi de şaşkın kala kalan Ümit kalktı, masaya doğru eğildi ve aynı beyti Kutadgu Bilig'den kendi gözleriyle okudu. Sonra kaşlarını çattı ve birden sanki radyo frekansı değiştirmiş gibi kendi normal sesiyle, "Eğer benim adımla 1000 yıllık bu kitaptaki bu dizenin karşılaşması sadece bir tesadüf değilse, o zaman biz doğru yoldayız Semaat abla," dedi. "Şimdi öbür şifreleri çözelim." Aklımda kalan bu satırlar Buket Uzuner'in Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları Su adlı kitabından, Everest Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın. Reklamlar.
8: Anlatmak. Sormak. Denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
9: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman, ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Geçen hafta da bahsetmiştik ama yine tekrarlayalım. Gözümüzün bebeği, yıllardır ayrı kaldığımız her önünden geçişimizde içimizin cız ettiği bir simge yapı. Muammer Karaca Tiyatrosu, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından 300 kişilik tiyatro salonu, tiyatro evi ve çok amaçlı kültür mekanıyla yeniden şehrin bir parçası olmaya hazırlanıyor. 14 yıllık sessizliğin ardından grafik tasarım dünyamızın unutulmaz isimlerinden Mengü Ertel'in tiyatroya adanan çok özel bir sergisiyle kapılarını açacağı Muammer Karaca Tiyatrosu bu akşam yeniden perde diyecek. Çok özel bir gösteriyle hem de. Erol Babaoğlu ve Şemnem Sönmez'in sunumuyla Deli Dumrul ve Keşanlı Ali Destanı performansı gerçekleşecek. Sezon yeni başlarken o çatı altında nice oyunların perde açması, artık alkış seslerinin hiç kesilmemesi dileklerimizle. Theo ve Nancy büyürken dünyayı fethetmeye hazırlardı. Ta ki bir gün anneleri bir keşif gezisinden eve dönemeyene kadar. İki kardeş parçalanmış dünyalarını toparlayıp hayatlarını şekillendirmeye çalışırken bir kararla karşı karşıya kalırlar. Annelerinin izinden gidip dünyanın en yüksek zirvelerini fethetmek için her şeyi riske mi atacaklar? Yoksa macerayı daha sık gidilen yollarda deniz seviyesinde mi bulacaklar? Maceracı annelerini savunurken birbirinden çok farklı yollarda ilerleyen iki kardeşin paylaştığı bu hikaye, sevgi, kaybettiklerimiz ve geride bıraktıklarımız üzerine hayat dolu bir keşif. Şimdi o keşfi ekiple beraber konuşacağız. Maceracı annelerin savunması adına ekibi maçın

0: Var ama üçüyle çok tatlı bir sohbetimiz olacak. Çünkü çok tatlı bir metin ve sahneleme üzerine konuşacağız. Sizinle en son Doğa'yla ve Zehra'yla yok olma çağı üstüne konuşmuştuk. Bahçe Galata'nın kulisinde, öyle değil mi?
1: Evet.
0: O da çok farklı, çok tatlı bir oyundu. Bir kere oyundan çok etkilendim ben. Adımdan başlayarak bir anne olduğum için de çok farklı bir metinle, o farklı metinin çok farklı bir sahnelemesiyle karşılaştık. Bahçe Galata ve Bir Ay Bir Hafta sizin ekibiniz, yani beraber yaptığınız bir oyun, öyle değil mi? Önce Doğa'ya soruyorum yönetmen olarak. Nasıl başladı bu oyunun yolculuğu?
2: Bu oyunun yolculuğu şöyle başladı. Ben ya dediğiniz gibi yurt dışında yaşıyorum, Londra'da yaşıyorum. Bir yandan da oyuncu olduğum için yeni metinleri, yeni oyunları takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan da Bir Ay Bir Hafta diye bir tiyatro oluşumum var Türkiye'de. Ona yeni oyun bakıyorum. Burada Londra'da küçük bir tiyatronun düzenlediği bir yeni metin yarışını kazandı aslında bu metin. Ondan sonra ben bu metni okudum basılınca. Sonra bahsettiği konular, benim kafamda çevirdiğim sorularla şu anda hayatımın içinde bulunduğu durumla bayağı bir özdeşleşti ve yönetmek istediğime karar verdim. Sonra bir yandan İstanbul'da Bahçe Galata bana sahnelerini kullanmama izin veriyorlar her zaman. Büyük bir özgürlük sunuyorlar. Onları bu projeyle gittim. Onlar da beni desteklediler. Sonra da Sezer ve Zehra ile de konuşup birlikte yapmaya karar verdik.
0: Dedin ki beni hikayede bir şey çekti ve benim de sorularımla örtüştüğünü fark ettim. Ne çekti seni hikayede? Yani bir maceracı bir anne ile ilgili bir hikayede genç bir erkeği ne çeker diye soruyorum.
2: Yani öncelikle hikaye dağcılık hakkında. Dağcılıkla ilgili hikayeleri seviyorum çünkü hem yükseklik korkum var, onu keşfetmek hoşuma gidiyor, hem de oyunculuk kariyerimle dağcılık kariyerimi bir şekilde birleştirebiliyorum. Sizin sorduğunuz soruyla ilgili de, yani şu anda artık bir aile kurma yaşına geldim ve bu metnin bahsettiği şey aslında hayatımıza çizdiğimiz yollar üzerine. Hı hı. Ve yani bir aile kurarken yapmak istediğimiz şeylerden, uğraşmak istediğimiz konulardan vazgeçmemiz mi gerekir? Çizdiğimiz yollar bizi ne tarafa götürür? Ailemizi hem desteklerken hem bunları nasıl takip edebiliriz? Bunlar sanatçılık yaparken de üzerine düşünmeniz gereken konular.
0: Evet.
2: O yüzden bu tip soruları, yani dağcılık teması üzerinden soruyor aslında, ama bir şekilde benim hayatımla özdeşleştiğini fark ettikten sonra daha da ilgimi çekti. Yani bir şekilde kafamda özdeşleştirebildim.
0: Şimdi Zehra ve Sezer'e dönmek istiyorum. Şahane bir oyunculuk seyrettik. Çok doğal, çok kendiliğinden akan ve iki oyuncunun arasındaki ilişkinin de çok organik olduğu, birbirlerini çok iyi dinledikleri, anladıkları ve orada tam olarak var oldukları bir oyunculuk performansı izledik. Önce Zehra'ya dönmek istiyorum. Benim sahnede seyretmeyi çok sevdiğim bir oyuncusun. Gerçekten çok sahici ve çok seyrederken, oyunculuğunu seyrederken çok zevk aldığım bir oyuncusun. Bu oyun bir kadın olarak da, bir oyuncu olarak da ne hissettirdi sana? Ve de sahnede hakikaten dağ tırmanıyorsun. Nasıl oldu bu işler?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum söylediğiniz güzel sözler için. Yani şöyle, aslında bir kadın olarak, dan da ziyade bir insan olarak, maceracı annelerin savunması oyunu, yani ya kardeşlik, kimlik arayışı, kendi yolunu çizme meselesi üzerinden ilerleyen bir oyun. Ve yani dağcılık ve zirve metaforundan yola çıkıyoruz, ama aslında mesela sadece dağlara tırmanmak değil tabii ki. İnsanın, doğanın da bahsettiği gibi, insanın kendi hayatını kurarken neleri göze aldığı, neleri geride bıraktığı ya da kendi yolunda kalabilmek için neleri sorguladığı. Ya bu anlamda bu soruların, sorgulamaların hepsi saydan oyuncu olarak da benim içimde de olan sorular. Yani macera dediğimiz şey sahiden bir sürü, bir tarafıyla risk

0: barındırıyor ve macera ya çıktığımız bir yolda o barındıran risklerle karşılaştığımızda şeyi çok merak ediyorum sonucunda. O risklerle ve o korkularla yüzleştiğimizde bu bizi nasıl bir yeni ben haline getirecek? Hı hı, hı. Burada ben ne bulacağım gibi bir yerden, hı hı. Ve bu taraftan oyuncu olarak bunları üzerine düşüneceğim bir karakterle yola çıkmak yeni sezonda beni çok çok heyecanlandırdı. Diğer taraftan aktif olarak da fiziksel olarak da sayeden yani zorlu bir tarafı var. Biz böyle oyun üzerinden doğa bize geldiğinde Sezer'le aşırı derecede heyecanlandık. Bir tarafıyla böyle ikimiz de aktif spor yapan insanlarız. Hemen bir tırmanış merkezine gittik, yazıldık. İşte onun üzerinden fiziksel olarak çalışmaya başladık. Hı hı. Ama diğer taraftan dağcılıkta şeyi de fark ettim ben. O çok hoşuma gitti. Yani stratejik olarak bir geliştirmen gereken bir tarafı da var. Çok ciddi, güçlü bir mental istiyor yani. Hani duvarın karşısına ya da bir dağın karşısına çıkıp önce bir strateji belirliyorsun. Ama yola çıktığın zaman aniden bir şey değişebilir ve o değişime de hazırlıklı olman, soğukkanlı olman ve bir harekete geçmen gerekiyor. Bu bir tarafıyla bizim çalışma yöntemimiz olan Meisner'e de yatkın geliyor. Sahnede çıktığımızda bir aksilik olduğunda partnerinle göz göze olmaya da denk geliyor. Hı hı.
1: Onu düşündüm böyle. Çünkü yani şey dedim, her şimdi sahnede dinleyicilerimiz için anlatalım, bir konstrüksiyon, bir iskele var ve onun üstünde siz akrobasi yapıyorsunuz biraz, tırmanıyorsunuz, iniyorsunuz, ikiniz de üstünde repliklerinizi söylüyorsunuz bir taraftan ve her oyunda da bambaşka birleşimler olabilir. Yani ayağınız kayabilir, öbür taraftan geçebilirsiniz bir mizanseni olsa bile. O anlamda ikinizin paslaşması gerçekten çok iyiydi. Ben ikinci oyunu seyrettim. Bu akşam da üçüncü oyun var. Şimdi Sezer'e dönmek istiyorum. Şimdi oyunda birbirinden çok farklı iki kardeşin seçilmiş olması da anlamlı. Ben gerçekten Sezer'le ve Zehra'yla iki kardeş görmüş gibi hissettim karşımda. Ve Sezer'i ilk kez sahnede seyrettim ve çok hayran oldum. Ekrandan ve sinemadan bildiğim bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncusun ama sahnedeki sizin varlığınız hakikaten çok etkileyiciydi. Senin için ne anlam ifade etti bu oyunun hikayesi, söyledikleri?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle söylediğiniz şeyler için. Benim için de çok keyifliydi. Ben Doğa bu oyunu bana ilk gönderdiğinde okuduğumda çok heyecanlandım. Çünkü oyun boyunca sahnede bir platforma tırmanarak annelerinin kayboluşu üzerinden kendi hayatlarını kurmaya çalışan, bu yasla mücadele eden iki kardeşin hikayesini onların ağzından anlatmak çok keyifli geldi bana. Çok etkiledi beni açıkçası. Kardeşlik duygusu benim çok sevdiğim, çok yakın hissettiğim bir duygu. Benim de kardeşim var ve gerçekten bu dünyadaki en yakın arkadaşım diyebilirim kardeşim için. Keza Zehra da bu süreç içerisinde benim için bir kardeş gibi oldu ve biz o partner uyumuyla da o kardeşlik hissini yakaladık. İki karakterin birbirinden bu kadar ayrı olması da oyunu güzelleştiriyor bence. Yani
1: evet. Kardeşler de hep çok farklıdır ya birbirinden. Benzemezler birbirlerine.
2: Evet, benim kardeşim de öyle, çok benzemez bana yani, farklı yollar çizmişizdir farkında olarak ya da olmayarak, ama bu yollarda hep birbirimizi desteklemişizdir. Oyunda da böyle bir benzerlik var. İki kardeş farklı yollara gidiyor olsa da hayatlarındaki macerada zaman zaman uzaklaşsalar da her zaman birbirlerini desteklemeye devam ediyorlar. Ve bence bu çok keyifli, çok tatlı bir şey, çok tatlı bir his. Bunu anlatıyor olmak da çok keyifli.
1: Evet. Anneliğe yüklenmiş toplumsal çok ezber anlamlar var. Yani ben burada yazarın anneliği kullanmasını çok doğru seçtiğini düşünüyorum. Çünkü hani biraz oyun bize şeyi söylüyor ya, macera adı altında aslında kendimizi mi yoksa o aile kurumunu mu seçeceğiz? İkisini birden yapamaz mıyız? Seçersek nelerden vazgeçeriz gibi. Hani en çok annelerin seçmesi problemli gözükür. Ama hani herkese yüklenmiş ezber anlamlar var. Kardeşliğe de, çocuklara da, babaya da, hepsine aile içinde. Bununla iki kardeşin baş etme yöntemleri bana çok tatlı geldi. Yani bir tanesinin Nancy'nin annesinin ne yaptığını anlamaya çalışması ve onun peşinden gitmesi. Diğerinin de Theo'nun da bir çocuk evlat edinerek ebeveyn olmanın ne olduğunu anlamaya çalışması bir taraftan. Ya onlar üstüne de çok düşündüm. Siz ne dersiniz Doğa?
3: Yani dediğiniz gibi bu hikaye aslında isim anne üzerine odaklanıyor ama burada babanın bir baba karakteri de var. Hı hı. Onun verdiği kararlardan da bahsediyor. Ondan sonra çocukların seçtiği yollardan da bahsediyor. Yani dediğiniz gibi işte bu soruların peşinden koşan iki çocuk ve bir yandan da benim için ilginç olan aslında bir yola giriyorlar ama sürekli aradıkları bir şey de var içlerinde. O soruları da cevaplamaya çalışıyorlar o yolda devam ederken. O yüzden sürekli bana biraz dediğim gibi yani gerçek hayatı çok özdeşleşebildiğim bir hikaye oldu o yüzden. Çünkü bir yola girdikten sonra içindeki arayışın hala devam etmesi, kendini sorgulaman bir yandan, kardeşinden ayrılman bir yandan kopamaman, yani işte öyle zikzaklı giden bir hikaye.
1: Hayat bizi hep seçimler yapmak zorunda mı bırakıyor? Yani aslında bu bize dayatılmış bir şey mi diye düşündüm ben. Seyrederken de, sonra üstünü düşünürken de. Yani bir anneyseniz, anne demiyorum, bir insansınız ve mutlaka belli bir kalıbın içinde olmak zorunda mısınız? Başka bir şeyi de aynı anda deneyimleyemez misiniz? Deneyemez misiniz? Hayat biraz üstümüze böyle bir baskı kuruyor sanki, değil mi? Öyle hissediyor musunuz?
2: Yani biraz böyle önceden gelen, daha önceden çizilmiş yollar var hayatta. Hı hı. İşte bir okula girmek, bir işe girmek ve bir aile kurup hayatının sonuna kadar devam etmek gibi. Önceden belki bir görev olarak da, kendi ailelerimize karşı da hepimizin hissettiği bir görev olarak da böyle yapmamız gereken, atmamız gereken tikler var gibi. Ama bunların dışına çıktığımızda, kendi tutkularımızı aradığımızda, kendi hayat yolculuğumuzu çizmeye başladığımızda, bu bize söylenen, bizim görev olarak edindiğimiz şeylerin yanı sıra neler yapabiliriz, bunları bırakmadan neler yapabiliriz, hı hı. Kendi tutkularımızın peşinden koşarken bu sorumluluklarımızı da yerine getirebilir miyiz gibi şeyleri de arıyor olmak bence bu iki karakter içinde çok oyunun
4: bir noktada evet. Yani hem Sezer'e katılıyorum, bir de şeyi eklemek istiyorum. Aslında bu tutkuların, risklerin peşinden gittiğimizde kendi kimliğimizi oluşturabiliyor, hı-hı, oluyoruz. Yani hı-hı. Bir toplumsal olarak bize yüklenen kadın, erkek, anne, baba rolleri var. Bu sınırlar içinde yapmamızın beklenilen davranışlar var. Bir de yani sahiden bir annenin kendi hayatını yaşama hakkıyla çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğu bir tarafıyla böyle bir ikili bir soru, yani bunu bir insan üzerinden değil de bir anne olunca, mesela oraya bu isim gelince daha çok ikinci olan çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirme kısmı onun kimliğinden daha öte bir yere konulabiliyor, hı hı. Aslında oyunda bunların üzerine düşünülüyor olması benim çok hoşuma gidiyor sahiden.
1: Evet, yani bir taraftan da diyor ki yazar, bence bu bir anne olsa bile bunu yapabilir yani, çünkü o bir insan önce. Belki de o yüzden anneyi seçmiş de olabilir bir tarafıyla. Tabii annenin çok anlamı var, anneliğin. Bir yas hikayesi aynı zamanda, ama bir taraftan o yasın içinde de yola nasıl devam edeceklerinin de arayışının hikayesi. Dinleyicilerimize şiddetle ve şiddetle öneriyoruz. Hem sizin oyunculuğunuz, hem bu çok sorularla dolu. Bize bir cevap vermiyor Metin. Çok güzel onu vermemesi, ama çok soru sorduruyor. Hem kendi hayatımız üzerine, hem yakın çevremizdeki hayatlar üzerine, hem aile üzerine, hem de hakikaten ben ne yapmak istiyorum bu hayatta sorusunu da sordurup çıkıyor. Bu akşam oynuyorsunuz.
4: Tabii. Çok özür dilerim.
0: Yani şey gibi bir şey geliyor aklıma. Burada hep böyle giden kişinin sorumluluklarından.

0: bahsediyor oluyoruz. Yine kimliği, toplumun dayattığı kimlik üzerinden. Bir annenin vicdansız olması tutkularının peşinden gittiği için. Ama geride kalan kişilerin de bir sorumluluğu yok mu o giden kişiye karşı diye bir soru da oluşuyor mesela bende.
1: Evet, yani ona o özgürlüğü verebilmek belki, belki başka şartlarda herkesin bir taraftan da hayallerini gerçekleştirmesine yol açabilmek olabilir. Bu akşam Bahçe Galata'da oyun var 20.30'da. Onun ardından oyun günleri nedir belli olanlar?
2: 9-15-30 Ekim tarihlerinde de yine Bahçe Galata'da 8.30'da oyunumuz devam edecek ve sezon boyu da devam edeceğiz.
1: Harika. Yani sezon boyunca çok seyirciye ulaşmanız ve çok seyredilmeniz dileğimle. Onun dışında Sezer Arıçay Festival'de de çok merakla beklenen bir oyunda sizi izleyeceğiz.
2: Evet.
1: Elizabeth Costello. Kitleler merakla bu oyunu bekliyor.
2: Biz de heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Prova sürecimiz devam ediyor orada da. Yani çok keyifli bir prova süreci oluyor. Benim için de hem öğretici oluyor hem de gerçekten çok keyif aldığım, içinde olmaktan çok gurur duyduğum bir proje oluyor. Bu oyun gibi keza.
1: İstanbul Tiyatro Festivali'nde de oyunun sahnelenmesinden sonra gene o ekiple de ve seninle de konuşuruz muhtemelen. Zehra, sen neler yapıyorsun bugünlerde Maceracı Anneler dışında?
0: Ben bizim güzel bir ay bir hafta ve yoğun programımızdan sonra biraz dinlenmeye geçtiğim bir dönemdeyim. Yani daha çok her hafta oyunda bu hafta neler keşfedeceğim üzerine ve çalışmaya devam ettiğim güzel bir süreçteyim.
1: Her oyunda yeni şeyler keşfedilecek bir oyun hakikaten oyuncular için de kesinlikle. Doğa, sen yurt dışında yaşamaya devam ve oradaki izlenimlerini ve deneyimlerini bize katmaya devam edeceksin diye düşünüyorum. Orada yaptığın başka bir şey var mı? Son dakikada bunu sorayım.
3: Ya ben genelde oyunculukla uğraşıyorum. Bir yandan da işte yeni metin arayıştayım her zaman. Siz dediğiniz gibi daha çok soru sorduran, benim de ilgilendiğim sorularla ilgilenen metinleri arayıp bir yandan işte onları Türkiye'de çalışmak istediğim insanlara ya da hayran olduğum insanlara gönderiyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Harika. Genç ve çok yetenekli bir ay bir hafta ekibini Bahçe Galata'yla beraber yaptıkları oyunlarını konuşmak için konuk ettik. Çok teşekkürler. Tekrar yeni oyunlarda görüşmek üzere çocuklar sizinle.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Alberk Çanakçı, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
4: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Şehrin o gürültülü beton griliğinden sıyrılıp rüzgarın yapraklar arasındaki o kadim fısıltısına, toprağın ve çimenlerin bizi sükunete davet eden o yeşil kalbine, parklara ve millet bahçelerine bırakıyoruz bugün kendimizi. Nezaket mevsiminde yönümüzü ağaçların gölgesinde buluştuğumuz, toprağa basıp nefes aldığımız o ortak yeşil alanların edebine çeviriyoruz. Burası sadece boş vakitlerimizi tükettiğimiz alelade açık alanlar değil. Buraları şehre nefes veren, tabiatla hiç tanımadığımız insanlarla aynı gökyüzünün altında birbirimizin huzur hakkına saygı duyarak buluştuğumuz o en duru ihtimam alanlarıdır. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın insanın çevreyle, ağaçla, kuşla ve suyla kurduğu o estetik nizamla kemale erdiğini söyler. Kemal Sayar ise insanın tabiatın ritmine kulak vermesinin ve onu bir emanet olarak görmesinin modern dünyada ruhu şifalandıran en büyük güzel eylemlerden olduğunu savunur. Sayar'ın bu emanet vurgusunu yeşil alanlara taşıdığımızda görürüz ki oturduğumuz bankta çöpümüzü bırakıp gitmek, çekirdek kabuklarıyla toprağı kirletmek ya da doğanın o sessiz melodisini bastıracak şekilde yüksek sesle müzik açmak, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o bencil modern insanın tabiata karşı körleşme halidir. İncelik kendi konforumuzu ve gürültümüzü o yeşil gölgenin sükutundan önde görmemektir. Sosyolog Goffman toplumsal etkileşimlerde insanların kamusal alanlarda birbirinin sınırlarına pürüzsüz bir saygı göstermesi gerektiğini belirtir. Bir parkta ya da yeşil bir alanda Goffman'ın bu tezi muhatabımızın dinlenme ve nefes alma hakkına duyulan hürmete dönüşür. Yan bankta oturan ailenin ya da kitap okuyan bir insanın huzur alanını bakışlarla veya yüksek sesli konuşmalarla taciz etmemek, o geniş alanda herkesin kendi sessizlik sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın bağların koptuğu, herkesin sadece kendi anlık eğlencesine odaklandığı akışkan dünya eleştirisi, parklardaki ortak kullanım araçlarını, çocuk oyun alanlarını hoyratça tahrip eden, doğayı bir tüketim nesnesi gibi gören bireyde vücut bulur. Oysa tabiat, Henry Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, her mevsim yeniden doğan içsel bir süreyi ve dinginliği barındırır. O mekandaki her yaprak bir sonraki cana devredilecek bir mirastır. İncelik bir ağacın gölgesinden ayrılırken arkanda sadece minnettar bir sessizlik, pürüzsüz bir temizlik bırakabilmek olgunluğudur. Gelin bugün o yeşil alanlardan geçerken adımlarımıza ve kelimelerimize o kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece tüketenlerin, harap edenlerin değil, tabiatın ve insanın hakkına ihtimamla ve şefkatle sarılanların hatırına dönüyor. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün tabiatın sükunetiyle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 15. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistematik bir risk yok. Sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon, sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 45 şüpheli tutuklandı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alacağı gündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sakarya gaz sahasında üretimi arttıracak yeni adım geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlayacağını açıkladı. Platform günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ek kapasite sağlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. Duyuru. Şırnak ve Hakkari bölgesi için yüksek gerilim uyarısı geldi. Türkiye Elektrik İletişim AŞ yetkilileri Şırnak ve Hakkari illerini kapsayan yeni enerji iletim hattının devreye alındığını açıklayarak bölge sakinlerini hayati tehlikelere karşı uyardı. Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırlarından geçerek Hakkari'ye uzanan yeni Uludere Beytüşşebap Hakkari enerji iletim hattına bugün saat 14 itibariyle 154 bin voltluk yüksek gerilim verildi. Vatandaşların dikkatli olması istendi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ile 18. kilometreleri arasında şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında emirler yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Genç Yaşam programında gençlerin hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Aramıza hoş geldiniz diyoruz ve ilk şarkımızla sizleri buluşturuyoruz. Cihan Mürtezaoğlu seslendiriyor. Biz yine burada.
1: Hayallerin duruyorsa

Saatlerimiz 15.12. Genç Yaşam programı devam ediyor. Bugün Türkiye şampiyonu gerzeli güreşçi Muhammed Emir Yiğit ve antrenörü, aynı zamanda babası Mustafa Yiğit konuğumuz olacak sevgili dinleyicilerimiz. Hem atasporumuz, güreşi ve gençlerin yaşamında sporun önemini konuşacağız antrenör Mustafa Yiğit'le ve sonrasında Türkiye şampiyonu olan Muhammed Yiğit, Emir Yiğit'in başarı hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Ama bir müzik daha dinleyelim, sonrasında söyleşilerimize başlayalım. Hazal Erişkin bizlerle, Atıyor Kalbim.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında bugün yine güzel bir başarı hikayesini sizlerle paylaşacağız. Türkiye şampiyonu gerzeli güreşçi Muhammed Emir Yiğit'le konuşacağız. Ama onun öncesinde antrenörü, aynı zamanda babası Mustafa Yiğit bizlerle olacak. Ve atasporumuz, güreş ve gençlerin yaşamında sporun önemi üzerine konuşacağız ilk olarak. Sayın Yiğit, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Özgül Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Güreş üzerine konuşacağız ama güreş öncelikle sizin hayatınıza ne zaman girdi? Şu an antrenör olarak devam ediyorsunuz ama şöyle bir başlangıç noktasına sizi götürelim.
3: Öncelikle ismim Mustafa Yiğit. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde şu anda güreş antrenörü olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 30 yıldır kendim sporun, güreşin içindeyim. Sporculuk dönemimiz oldu. Türkiye şampiyonalarında güreşler yaptık. Daha sonrasında antrenörlük, hakemlik devamında da şu anda da sporcularımızı antrenörlük görevinde yetiştiriyorum. Benim dedem tarihi Kırkpınar güreşlerinde güreş yapmış, başa güreşmiş Gerzeli Yaşar Yiğit. Babam Adil Yiğit. Ben onlardan feyizlenerek bu kutsal atasporumuzu kendimde aşılandım. Onlarla birlikte yetiştim. Şu anda da oğlum ve nice sporcularımla birlikte atasporumuz güreşe hizmet ediyorum.
2: Evet, Türk kültüründe güreşin çok özel bir yeri var. Sizce güreşi diğer sporlardan farklı kılan özellikler nelerdir sizin açınızdan?
3: Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Bizim Türk'ün gücünü dünyaya duyurmuş, Osmanlı'dan gelen saray pehlivanlarımız dahil olmak üzere Kurtdereli, Adalı Halil, Cihan şampiyonu olmuş Koca Yusuflarımız, Çelaliçolarımız dünyaya güreşin, Türk'ün gücünü güreşle tanıtmış bir branştır. Örfüyle, adetiyle, düğün güreşleriyle, bayram güreşleriyle, şenlik güreşleriyle yüzyıllardır süre gelen bir branş olarak atasporumuz Türk'e gelenek olmuş bir branş olarak görüyorum ben. Çok kutsal olduğunu da düşünüyorum. Peygamber sporu, atasporu, birbirimizi sahada çıkar yeneriz. O şiddetle elenselerimiz olur, sertliğimiz olur ama yenilsek de yensek de birbirimizi kucaklarız, helalleşiriz, sahadan ayrılırız.
2: Evet. Peki geleneksel güreş kültürümüz, siz de az önce birçok örneği verdiniz. Özellikle bu kültürün genç kuşaklara aktarılması neden önemli? Çünkü siz de kuşaktan kuşağa bunu bayrak alarak devam etmişsiniz.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim Özgül Hanım. Bugünkü Türkiye coğrafyamızda artık bir teknoloji çağındayız bir de. Sosyal medyanın da gündemine gelen bazı konular da var tabii ki. Biz güreş kültürü büyüğümüzü bilerek, küçüğümüzü bilerek, usta çırak ilişkisinde birbirlerini yetiştiren abi kardeş niteliğini almış, kan bağı olmadan can bağına dönüşmüş bir atasporudur güreş. Ve bunu ben yıllarımı verdim bu camiada sporculuğumdan. Bunu da görüyorum. Halen daha böyle bir sporcu yener gider ustasının elini öper. Yani yenilse de yense de kalkar onun elini öper. Yani bu hiçbir sporda olmaz. Bir ezan okunur. Ezan okununca spor durur bizde. Herkes o ezanın bitmesini bekler. Tekrar o kültürle güreşe devam eder. Yani bu da çok anlamlı, çok manidar bence. Bu da farklı bir duygu. Bunlar çok güzel şeyler ve gençlerimiz de bunlara son zamanlarda çok görüyor sporları. Güreş sporumuz özellikle.
2: Güreş ilgi nasıl?
3: Güreş ilgi çok.

0: fazla. Yani özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın da Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak adına düzenlenecek yağlı güreşlerimiz olacak. Çok atasporlarına, geleneksel sporlara çok destek veriyor kendisi. Son yıllarda bunu örneklerini de gördük. Sporcularımızın sayıları arttı. Faaliyetlerimizin sayıları arttı. Antrenörlerimizin sayıları arttı. İnşallah güzel organizasyonların da devamı geliyor. Bununla ilgili çok büyük yatırımlar var. Çok büyük destekler var. Ben buradan şunu dile getirmek istiyorum. Bugün sokaklarda, mahallelerde bile prefabrik spor salonlarımız yapıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde spor salonları, tesislerimiz yapıldı. Bugün gençlerimizin günde 2 saat veya 3 saatini spora ayırmaları, bu güreş olur, judo olur, hiç fark etmez. Ama bir branşın içinde kendilerini bu şekilde geliştirirlerse hem beyin jimnastiği yapmış olurlar, hem motorik hem teorik özellikleri gelişmiş olur. Ailelerindeki kardeşleri arasında, anne babası arasında, vatanından bayrağına varana kadar hepsini böyle güzel, anlamlı şekilde hayat felsefesine kendilerini adayacaklarını düşünüyorum. Ben bununla ilgili buradan özellikle değerli velilerimize, anne babalarımıza seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı mutlaka bir branşa yönlendirin. Yani bu güreş olur, judo olur, tekvando olur, yüzme olur, ne olursa olsun. Yani bunu da yönlendirmelerinin sebebi şu, bugün genel olarak bir araştırma yapılmış, 7-7,5 saati sosyal medyada günümüzün geçirildiği bir zamana dönmüşüz.
1: Evet.
0: 20, yani
1: Telefon, tablet,
0: evet.
1: bilgisayar, televizyon, sosyal
0: 24,
1: medya.
0: evet, aynen. 24 saatlik bir dilimde 7-7,5 saat çok büyük zaman dilimi. Bunu boş vakitlerini sporla, sanatla bu şekilde değerlendirirse

0: belki ilerleyen yıllarda Avrupa, dünya, olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak nice gençlerimiz bekliyorlar. Ama onlara da tabii ki aile desteği, aile katkısı, spora yönlendirmeleri ve biz antrenörlerinde onları işleyip sahalara sürerek bu ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracaklarını ben düşünüyorum efendim.
1: Evet, siz hem bir baba hem de bir antrenör olarak hayatınızı devam ettiriyorsunuz ve bu anlamda oğlunuzla çalışmalar yapıyorsunuz. Oğlunuz Muhammed Emir'i çalıştırırken baba Mustafa ile antrenör Mustafa arasında denge kurmak zor oluyor mu peki?
0: Şimdi çok zor bir süreç tabii ki. Antrenman salonunda Mustafa Hoca, eve geliyoruz. Baba hatayı da görse hoca olarak mı müdahale edeceğim,
1: Evet.
0: baba olarak mı müdahale edeceğim? Tabii ki onun çok büyük bir zorluğu oluyor. Ben kendimde de bunu yaşadım. Benim babam da hem hocalığımı yaptı, Adil Yiğit. Onda da zorluğunu çektim. Ondan aldığım, edindiğim tecrübelerle hani mümkün olduğunca en doğru şekilde, doğru adımlarla, doğru çalışma prensipleriyle ona katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Bu süreçte de etkilenişim tabii ki oluyor. Baba takviyesi ve hoca takviyesi arasında bazen ben de çok kalıyorum. Bazen ben de bocalıyorum ama yılların vermiş olduğu, işte önümüzdeki büyüklerimizin bize katmış olduğu destekle çok şükür biz güzel noktalara geldik. İnşallah daha güzel yerlerde nice evlatlarımızı başarılı bir şekilde görmeyi bizlere nasip eder diyorum.
1: Amin inşallah. Tabii ki zordur. Yani hem bir baba olarak oğlunuzdan beklentileriniz var, hem de bir antrenör olarak beklentileriniz var. Sizce ikisi arasında fark var mı bu duygunun?
0: Şimdi sahada yenilince üzülüyoruz, yenince seviniyoruz. Tabii bunun duygusallığı başka oluyor. Yani bir köşede bir başka öğrencim de olsa sonuçta yenilince ona da üzülüyorum ama tabii ki kendi oğlumun oradaki ayırt etme gibi durumu olmuyor. Biz müsabakalarda diğer sporcu da benim oğlum, evladım.
1: Evet.
0: Kendi oğlum da benim oğlum. Biz o profesyonelliği, duygusallığı sahaya yansıtırsak o başarıyı elde edemeyiz. O anda ne gerektiriyorsa o şekilde davranmamıza alışıyoruz. Artık alıştırıyoruz kendimizi. Belli bir süre sonra da mecburen katlanmak zorunda kalıyoruz bazı şeylere. Ne kadar üzülsek de, sevinsek de onu o anlık yaşıyoruz. Ondan sonraki süreçte neler yapabiliriz, nasıl mücadelemize devam edebiliriz. Hep onun kurgusunu, planıyla hareket ediyoruz.
1: Evet. Peki Muhammed Emir'in güreşe olan yeteneğine, evet aileden gelen bir yetenek var ama bunu keşfetmeniz ve bunun üzerine çalışmalar yapmaya karar vermeniz nasıl gelişti?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Muhammed Emir daha 4 yaşındaydı. İşte bir araya geliyorduk. Güreşlere gidiyorduk. Ben onu başka illere de götürüyordum yanımda böyle yakın yakın illere. İşte pırpıt giydiriyordum, mayo giydiriyordum, sahaya salıyordum. Antrenmanlarda yanıma alıyordum böyle. Boğuşuyorduk onunla, evde boğuşuyorduk. İşte büyük abileriyle yani sporcu abileriyle
1: Abiler de sporcu.
0: tabii
1: Evet.
0: yani kendi benim oğullarım değil yani bir
1: Diğer
0: tane oğlum
1: sporcular.
0: var benim.
1: Evet.
0: Diğer sporcu abileriyle boğuşuyor, antrenman yapıyordu. Tabii onun da bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Dede güreşçi, büyük dede güreşçi, amcalar güreşçi. Benim kardeşlerim, iki tane kardeşim onlar da güreşçi. Milli takımda güreştiler, Kırkpınar'da derece aldılar. Biri Mücahit Yiğit, biri Fatih Yiğit kendileri. Onlar da feyizlenerek kendine bir yol haritası çizdi. Şu an 14 yaşında. Minder güreşlerinde Türkiye dereceleri elde etti. Karagucak Türkiye şampiyonu, baş pehlivanı oldu kendi kategorisinde. O şekilde ben ona aşılandığını düşünüyorum.
1: Evet, bu başarı hikayesinde Türkiye şampiyonluğuna giden süreçte onun en çok geliştirdiği yön sizce ne oldu?
0: Şimdi burada

0: Müsabakalar öncesi çok hazırlık dönemleri oluyor. Kilo siklet ayarlamaları oluyor. Yani kategorilerinde kilolarını ayarlıyorlar. Yarışmacı gruplarını ayarlıyorlar. Bununla ilgili hazırlık dönemimiz tabii ki yoğun geçti. Hem psikolojik olarak hem mental hem diğer yorgunluklarımızı atabilme adına bunun üstesinden disiplinli, özverili çalışmasıyla biz geldik. Şampiyonluğumuzu da o gün orada elde ettik. Güzel oldu, katkısı güzel oldu. Geleceğe bakış açısı, bu alanda ona neler katabileceğini, ne kadar ilerleyebileceğini kendisi de gördü. Ve ondan sonraki süreçlerde de daha özverili, daha çalışkan, disiplinli antrenmanlarına devam ediyor. Hem okul eğitimini 9. sınıf öğrencisi hem okul eğitimini yapıyor hem de antrenman periyotlarını takip ediyor.
1: Evet, hem bir baba olarak hem de bir antrenör olarak Türkiye şampiyonluğuna giden bu yolda insan fazlasıyla gurur duyuyordur. Bu duygularınızı da alıp söyleşimizi tamamlayalım.
0: Şimdi Özgül Hanım bir baba olarak tabii ki hepimizin anne babası var. Bizlerle gurur duydular. Gurur duyacak evlatlar yetiştirdiklerini, Allah ana babalarımıza sağlık sıhhat versin, ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin diyorum ben.
1: Amin.
0: Bir babanın, annenin tabii ki gururudur evladı. Onun aynasıdır, onun yansımasıdır. İnşallah yani ben güreşin içindeyim yıllardır. Ben bugün dünyaya gelsem bir daha güreşçi olmak isterim ve bu alanda daha çok geliştirmek isterim. Daha çok başarılar la ülkemi, ilimi temsil etmek için uğraşan bir sporcu olmak isterim. Oğlumun da inşallah Allah nasip eder bize o günleri gösterir. Hem bir Kırkpınar altın kemerli baş pehlivan olması, hem dünya Avrupa olimpiyat minderlerinde güreşip ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp şampiyon olmasını çok isterim. Buradan bütün sporcularım için bu şekilde Allah onların yolunu hep açık etsin. Allah kaza bela sakatlık vermesin diyorum. Çok güzel bir duygu. Oğlumla gurur duyuyorum. Yani iyi ki
1: Evet.
0: var. Yani Allah yolunu bahtını açık etsin diyorum.
1: Evet, emeklerinize sağlık diyelim biz de. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederim.
1: ederiz katkılarınızdan dolayı. Biraz sonra Muhammed Emir Yiğit'le de konuşacağız. Başarılarınız daim olsun efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok
1: Hoşça kalın.
0: sağ olun. Allah razı olsun. İyi günler
1: İyi
0: diliyorum.
1: günler. Evet, antrenör Mustafa Yiğit'le konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Güreşin aile ve gençler arasında taşıdığı anlamı bizlere aktardı. Biraz sonra madalyanın diğer tarafına, mindere çıkan ve Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Muhammed Emir Yiğit bizlerle olacak. Bir şarkı dinleyelim. Grup Adamlar bizlerle döndürüyor.

0: Programımızın bu dakikalarında Muhammed Emir Yiğit'le konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Muhammed, merhaba, hoş geldin programımıza.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Evet, ilk bölümde hem baban hem de antrenörün Mustafa Yiğit'le konuştuk. Bu bölümde de senin hikayeni dinlemek istiyoruz. Seni biraz tanıyalım. Güreşe nasıl başladın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Kaç yaşındasın?
1: Tabii ki de. Şu an güncel olarak 9. sınıfta okuyorum. 14 yaşındayım.
0: Güreşe nasıl başladın?
1: Güreş bizim aileden geliyor. Benim babamın dedesinden, büyük dedemden. Oradan geldiği için dedem, babam hep böyle aile boyu güreş yapmışlar. O yüzden dolayı hem zaten benim güreş yapmam aileden bekleniliyormuş.
0: Evet.
1: Sonra ben de biraz büyüyünce, küçük yaşta çok onun farkında olmadığım için tabii, büyüyünce biraz oraya artık böyle o işten hoşlanmaya başlayıp oraya zevk aldığım için oradan ilerlemeye karar verdim.
0: Güzel de bir başarı hikayesi var. Türkiye şampiyonu oldun. Bunu öğrendiğin an neler hissettin?
1: Yani Türkiye şampiyonu olduğumda o an çok mutlu olmuştum. Bir de çok yorgundum.
0: Çok yorgundun, evet. İlk olarak kiminle paylaştın bu sevincini? Baban yanındaydı elbette.
1: Babam yanımdaydı. Sonra direkt ilk olarak ablamı ve annemi aradım.
0: Evet.
1: Evdelerdi onlar da, onlarla paylaştım.
0: Elbette bunun için de çok büyük bir emek gerekiyordur bu başarı hikayesinin altında. Bu şampiyonlara hazırlanırken, Türkiye şampiyonluğuna hazırlanırken nasıl bir çalışma sistemi uyguladın? Antrenmanların diğer taraftan da okulun vardı. Bu düzeni nasıl sağladın?
1: Yani okula gidiyordum, okuldan geliyordum. Ödevlerimi ya da çalışmam gereken dersler sonları çalışıyordum. Sonra 5'te her gün antrenmana gidiyordum genellikle. Bizim antrenmanda ne yapacağımız bellidir. Hocalarımız, babamla, öbürkü hoca, Hasan hocamız onları belirler. Onlara göre bizi çalıştırırlar. Yani onların dedikleri şekilde çalışıyoruz.
0: Evet, peki zorlandığın dönemler oldu mu bu süre içerisinde? Yani şimdi atadan gelen bir spor elbette büyük de bir sorumluluk istiyor ama böyle zaman zaman bırakmayı düşündüğün ya da çok zorlandığın zamanlar oldu mu?
1: İlla ki oluyor, bazen oldu yani, artık artık olmuyor ama eskiden çocukken, yani 11-12 yaşlarındayken birazcık da zorlama gibi oluyordu o zaman, çünkü daha çocuk olduğum için yapmak istemediğimde ama yapmam gerekiyor daha elden geldiği için biraz zorlama gibi oluyordu. O zaman yapmamayı, bırakmayı düşünmüştüm çok, ama şu an artık kendim de istediğim için öyle bir şey yok.
0: Evet, seni devam ettirmeyi teşvik eden şey ne oldu peki bu süre içerisinde? Ben motivasyonu nasıl sağladın tekrardan böyle durumlarda?

0: Derece yaptığımda çok mutlu oluyordum. Derece yaptıkça yani güreşi derece yaptıkça sevdim. Yani bir yere gidiyordum, birinci oluyordum. Sonra devam etmek istiyordum böyle.
1: Evet, başarı hikayeleri seni güçlü kılıyordu anladığım kadarıyla. Motivasyonu da artırıyordu. Şimdi aileden gelen bir güreş mirası olduğunu söyleyebiliriz. Büyük baban Adil Yiğit var, babam var Mustafa Yiğit. Şimdi kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek, bir spor görüyoruz. Bunun senin üzerindeki etkisi nasıl? Nasıl bir sorumluluk hissediyorsun?
0: Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. İnsanlar seni babanla, dedenle kıyaslamaya başlıyor. Çünkü onların evladı, torun olduğu için diyorlar ki onları geçebilecek misin? Onlar kadar yapabilecek misin? Çok kıyaslama oluyor. Öncelikle ve
1: Evet, mindere çıktığında sadece kendin için değil sanırım, ailenin de yıllardır senin üzerindeki bu gelenek, mücadele de aslında senin için bir sorumluluk oluyor. Neler düşünüyorsun öyle durumlarda?
0: evet, sorumluluğum var. Yani mindere çıktığımda çıkıp güreş yapmak zorundayım. Ne kadar heyecanlı da olsam, yani mesela bazen korkuyor da olsam, yani çıkıp güreş yapmak zorundayım. Ama artık öyle bir şey yok. Yani artık yendim. Yani çıkıp kendime güvendiğim için çıkıp çok rahat bir şekilde maçlarımı yapıyorum.
1: Evet, bu başarı senin hayatında neler değiştirdi? Kazanmak gerçekten çok güzel bir şey. Ama bunu yani bu zirvede de durabilmek önemli bir şey. Ve bunun için daha çok çalışmak gerekiyor. Bu konuda senin düşüncelerinde nasıl bir boyut kazandı bu süreç?
0: Yani ben dereceyi yaptığımda derece yaptığım için böyle şey yapıp biraz egolanıp antrenmanlarımı eksik etmemezlik yapmadım. Yani derece yaptıktan sonra Sinop'a döndüm. İlk birkaç günden sonra hemen yeniden antrenmanlara başladım. Yani bu işin en büyük şeyi, en önemli şeyi antrenman yapmak. O yüzden hep antrenman, hep antrenman, aynı şeyi diyoruz. Antrenmanlarımızı eksiltmemeye çalışıyoruz, kaçırmamaya çalışıyoruz. Bir özel hastalık veya başka bir şey olmadığı sürece antrenmanlarımızı hep yapmaya, beslenme ve uyku düzenimize dikkat etmeye çalışıyoruz.
1: Evet. Şimdi önündeki hedef ne? Türkiye şampiyonluğundan sonra.
0: Şu an U15 Türkiye şampiyonluğu Minder'de. Bu yıl oranın kategoride 2012, 2013, 2014'ler var. Bu yıl oranın en büyüğü biziz ve orada U15'te Türkiye'de İlk üçe girersem Avrupa'ya gideceğim. Şu an en büyük hedefim o bu yıl içerisinde.
1: Evet. Bu spora devam edersen bu şekilde güreşte ulaşmak istediğin en büyük nokta nedir?
0: En zirve nokta benim için önce Avrupa şampiyonluğu, şu son olimpiyat şampiyonluğu. Oradan sonra kendimi Yağlı'ya atıp Edirne'de Kırkpınar'da baş pehlivan olup orada kemer kazanmak.
1: Evet. Peki, şimdi ilk bölümde babanla konuştuk. Antrenörün olarak Mustafa Yiğit, diğer taraftan da baban Mustafa Yiğit. Baban senin hem baban hem antrenörün. Yani onun için neler söylemek istersin? Senin hayatındaki yeri çok geniş ve büyük olduğunu düşünüyorum. Şu an dinliyordur. Ne söylemek istersin?
0: Yani hem antrenörüm hem babam olduğu için mesela evde de babam yani, ama antrenman salonuna gidince artık babalık olmuyor onun yerine,
1: Evet.
0: antrenörüm olarak şey yapıyor. Yani ben salonda ona baba demiyorum. O da oğlum demiyor. Yani ama o biraz zor oluyor tabii ki de. Çünkü yani orada mesela bir şey olsa, yani oradaki herkes onun öğrencisi. Ama mesela bir şey olsa bana illa daha farklı şekilde yaklaşacaktır. Bir sakatlık gibi bir şey olsa. Hani aynı eve geliyoruz antrenmandan sonra.
1: Evet.
0: O yüzden birazcık da zor oluyor ama güzel de oluyor yani. Avantajları da var, dezavantajları da.
1: Evet, uzun zaman geçiriyorsunuz tabii. Yani 9. sınıftasın, 14 yaşındasın. Kaç yaşında profesyonel olarak güreşe başladığını düşünebiliriz? Yani hep antrenör
0: Yani
1: baban mıydı bu
0: 12.
1: süre içerisinde?
0: Evet, hep babamdı. Babam dışında olmadı antrenör.
1: Ama bu başarı hikayesinde babanın payı da çok büyüktür o zaman.
0: Evet, babamın da payı çok büyük.
1: Evet. Annem bu duruma ne diyor peki? Babanla geçen bu süre içerisinde elbette annenin de yeri, annenin de desteği çok önemli.
0: Annem ilk başta yapmamı istemiyordu. O da benim güreşçi olmamı istemiyordu ama şu an o da beni destekliyor her konuda. Yani yapmamı istiyor. Bazen gelip maçları izliyor.
1: Evet.
0: Gurur duyuyor benimle.
1: Yakınlarının maçlarını izlemesini istiyor musun peki? Yani bu seni rahatsız ediyor mu ya da hoşuna gidiyor mu?
0: Yani ben maçı kenarda birisi izlediğinde çok bir şey değişmiyor benim için ama annem ya da babam izlediğinde birazcık daha gururlanıyorum, biraz daha hırs yapıyorum.
1: Evet, yani bu senin için olumlu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Evet. Seninle birlikte tabii başarı hikayeleriyle birlikte okulda, çevrende, arkadaş ortamında da diyaloglar değişiyordur elbette. Bu spora belki ilgisini de artırdığını söyleyebiliriz çevrendeki insanların. Güreşe olan ilgiyi nasıl buluyorsun gençler arasında?
0: Yani bence güreşe yoğun bir ilgi var. Çünkü çok çocuk güreş yapmak istiyor. Yani yanıma geliyorlar, diyorlar bize güreş öğretir misin? Bizi de güreş şey yapabilir misin diyorlar mesela yine okulumda. Ama öyle olmuyor tabii ki de. Yani profesyonel olarak gelip hocadan katılıp antrenmanlara gelmeleri gerekiyor. Ama yapmak istiyorlar ama nasıl yapacağını da bilmiyorlar çoğunluk olarak. Yani herkes diyor ben de güreş yapayım diyor ama nereden yapacağını, nasıl yapacağını bilmiyor. Yani biz
1: Evet.
0: güreşi yaymaya çalışıyoruz, tavsiye ediyoruz herkese. Bizi küçükler görüyor, örnek oluyor.
1: Evet. Peki şu an 9. sınıftasın. Lise 1 oluyor bildiğim kadarıyla. Sonrasında ne düşünüyorsun? Bu alanda devam etmek, bu sporu tamamen hayatında var etmek mi? Yoksa düşündüğün başka meslek dalları var mı?
0: Yani okul olarak üniversiteyi okuyup diplomamı elime almayı düşünüyorum. Okul olarak çünkü akademik olarak da başarılı bir öğrenciyim. Meslek olarak daha hiçbir meslek seçimi yapmadım kafamda. Çünkü öbür taraftan güreş yapıyorum, bir taraftan da okuyorum. Yani aklımda bir meslek fikri yok güreş dışında. Ama üniversiteyi bitirip diploma alacağım kesin.
1: Evet, çalışmalara bu şekilde devam edeceksin. Önemli bir sorumluluk, büyük bir sorumluluk. Deden, baban ve şimdi sen en iyi şekilde bu bayrağı devredeceksin diye düşünüyorum. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Muhammed Emir Yiğit, tekrar tebrik ediyoruz Türkiye şampiyonluğunu. Bugün bu programda bu güzel başarı hikayesini de paylaşmak bizim için mutluluktu. Var mı son sözler?
0: Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Başarıların daim olsun. Muhammed Emir Yiğit. Kolaylıklar
0: Sağ olun,
1: diliyoruz.
0: inşallah.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Muhammed Emir Yiğit'le konuştuk. Türkiye şampiyonu olmuştu güreşte ve ilk bölümde de antrenörü aynı zamanda babası Mustafa Yiğit'le konuştuk. Hem güreşi hem de gençlerin yaşamında sporun önemine değindik. Müzikle devam edelim. Hakan Yazıcıoğlu bizlerle. Ne güzeldi.

Bugün de Genç Yaşam programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistematik bir risk yok, sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon, sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 45 şüpheli tutuklandı. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltı

0: Altına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sakarya gaz sahasında üretimi arttıracak yeni adım geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzel Üretim Platformu'nun göreve başlayacağını açıkladı. Platform günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ek kapasite sağlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri sundum.
1: Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: tüketici günü.
1: Ankara'dan merhaba, TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz tüketici günlüğü başladı. Bugün programımızda hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız sevgili dinleyenlerimiz. Kira tespit davası. Özellikle kira bedellerinin yükseldiği dönemlerde şu sorular gündeme geliyor genellikle. Ev sahibim kirayı istediği kadar artırabilir mi? Kiracı olarak hangi bedeli ödemeliyim? Kira bedelinin yeniden belirlenmesi için mahkemeye ne zaman başvurulabilir? Biz de bu önemli konuyu program konuğumuz Hukuki Araştırmalar Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Muhammed Fatih Sönmez'le konuşacağız. Kira tespit davası ne zaman açılır? 5 yıllık süre nasıl hesaplanır? Arabuluculuk süreci nasıl işler gibi soruların peşine düşeceğiz konuğumuzla beraber. Hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz Muhammed Fatih Sönmez.
2: Hoş bulduk Emel Hanım. Teşekkür ediyorum.
1: Öncelikle biz kavram olarak anlayalım. Kira tespit davası tam olarak nedir? Hangi durumlarda gündeme gelebilir, açılabilir?
2: Şöyle, bizim hukuk camiamızda 3 tip dava var. İnşai dava, eda davası ve tespit davası. İnşai dava bir insana bir hak veren davalardır. Mesela tapu iptal ve tescil davası. Bu ev artık sizindir gibi. Hı hı. Ya da bu sizin babanız budur gibi. Ya da eda davası vardır. Bir alacak verecek davası gibi. Bir de tespit davalarımız var. Bu kira tespit davası da bu dava türünün içerisinde. Ne var bu tespit davası? Ne yapılıyor? Diyor ki burada bir ev sahibi var, bir kiracı var, bir de bu işin bir dengesi var. Bu dengeyi sağlayan aslında tespit davası dediğimiz kısım bu. Ne demek bu? Ev sahibi, kiracı evinde oturuyor, ev sahibinin evinde bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl. Elbette enflasyonla birlikte her ay belirli bir oranda kira artıyor. Ama denge kısmı nerede? Enflasyon sözleşmede belirlenen oranın üzerinde seyredince artık ev sahibine bir hak veriyor. Diyor ki sen 5 yılda bir şöyle bir tekrardan bir bakalım. Hı hı. Nasıl oluyor? Enflasyon senin artış oranın üzerinde seyrediyorsa ona göre tekrardan değerlendirebilirsin gibi. Ev sahibine de kiracıya da şöyle bir şey var. Bu tespit davası 5 yıl olunca ev sahibine ben kirayı %70 artırıyorum hakkı da vermiyor. Evet. Ev sahibi de en azından şöyle diyor. 5 yıl bitti. O 5 yıllık süre içerisinde de kiracı en azından artış oranlarını biliyor. Ev sahibi de 5 yılı bekliyor. Bu tespit davası bu ikisinin işte tam dengeye oturtulabilme davalarından birisi. Evet. Tespit davalarının.
1: Şimdi iki karakter burada önem arz ediyor. Bir ev sahibi var, bir kiracı var. Bir de bir unsur var ki o da 5 yıl unsuru.
2: Evet.
1: Siz bir avukat olarak yani yıllar içerisinde kira tespit davalarının arttığına şahit olmuşsunuzdur öncelikle. Neden bugün bu kadar çok açılıyor kira tespit davası ve buradaki 5 yıl neden kritik öneme sahip?
2: Evet Hanım,
1: ya da mantığı nedir bu formülasyonda?
2: Şöyle, pandemi denen bir süreç geçirdik ülkecek. 2020 yılında başlayan bir mevzu vardı. %25'lik maksimum tavan belirlenmişti burada.
1: Evet.
2: %25. Artık bu %25 2024 yılı itibariyle de bittikten sonra ev bedellerinin gerçek raiç bedellerine artık oturması gerekiyor. Ev sahipleri de yavaş yavaş bu davaları açması sebebiyle biraz artış gösterdi. Burada normal şartlarda biliyorsunuz 12 aylık bir enflasyon oranı tefetüfe o aya vuran oran neyse ona göre yapılıyordu. Burada toplum içerisinde şöyle bir husus da var. Bu 5 yıl kuralı davada şöyle bir kural da var. 5 yıl kuralı husus. Sözleşme itibariyle tarih itibariyle 5. yıla vuran tarihte artık ev sahibinin kira tespit davasını açma hakkını elde ediyor. Bu hesaplama hayati bir şeye sahip, hayati öneme sahip. Hesaplamayı nasıl yapmamız gerekiyor? Oradan da kısaca bahsedeyim. Şimdi diyelim siz 2020 yılının Mart 1'inde ev kiraladınız. Kiracı olarak ya da ev sahibisiniz. 2025'in Mart 1'inde 5. yılınız dolmuş oluyor. Ev sahibi olarak siz kira tespit davası açmak istediğiniz zaman bu işte bu tarihleri bir yere not etmeniz
1: yani
2: lazım.
1: Yani sözleşmenin başlangıç tarihi burada önemli.
2: Ama burada
1: olduktan sonra bu dava açılıyor.
2: 1 Mart'a 30 gün kala siz karşı tarafa yazılı bir şekilde başvurmanız lazım.
1: Bildirilmezse ne olur?
2: Bildirilmezse şimdi tam
1: artı bir ay mı eklenecek? Evet.
2: Hayır, artı bir ay eklenmiyor. Bu davayı açmaktaki amaç şu ya. Mahkeme benim yeni dönemde, artık yeni dönemdeki kiramı tespit etsin
1: yani
2: diyor.
1: 5 yıl sonrası için.
2: Evet. Evet. Peki bu tespit etti. Davalarımızda biliyorsunuz yani kadı düzeninde değil. Bir günde de olmuyor.
1: Tabii.
2: Bir yıl, 1,5 yıl gibi bir süreçlere sahip olarak ilerliyor. Şimdi 1,5 yıl sonra karar verdi. Diyelim siz 10 bin liraya oturuyordunuz. Mahkeme dedi ki artık 20 bin liraya oturmanız gerekiyor. Bu aradaki 10 bin liralık fark ne zaman ödenmeye başlayacak?
1: Ne zaman?
2: İşte bunu kaçırmamak için bir ay öncesinden, hadi 2025 yılı içerisinden itibaren, 2025 Mart 1 itibariyle sanki o gün artık 20 bin lira karar verilmiş gibi ilerlenmesi gerekiyor. Ama siz Şubat'ın sonuna doğru, özür diliyorum, Ocak ayının sonuna doğru o bir aylık süreyi kaçırırsanız artık 2025 Mart 1'den itibarenki o farkı alamıyorsunuz.
1: Burası çok kritik.
2: Evet.
1: Yani hatta tekrar edelim ve altını çizelim. Aslında şöyle devam edelim o zaman. Bir ev sahibi olarak kira tespit davasının açılma süreci, nelere dikkat edebileceğimiz bu bir ay önce dışında, o süreci de sizden dinleyelim.
2: İşte o 5 yıl adım adım. Bu, o sebeple bu ikisini bir araya getirmek istiyorum. Şimdi 5 yılda bir hakkımız var. Okey. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. Siz
1: bu arada bu yaygın yapılan hatalardan olabilir mi? Hani onları da konuşacağız ama yani zaten bu bilinç var ikisini, mı şu an ev sahiplerinde sizin bahsettiğiniz bir ay önce
2: çokça kaybedilen dava da var. Yani bu dava kazanma kaybetme davası değil de yani beklentilerin
1: süreci
2: kaybedilmesi.
1: Evet. Açısından.
2: Bakın.
1: Evet.
2: Bir ayı, o son bir ayı kaçırıldığı zaman ev sahibi bir yıllık bakiye fark kira alacağından oluyor.
1: Evet.
2: O sebeple söylüyorum. Biz 5 yıl diyoruz ama sanki 5 yıl sonra bu dava açılması gerekiyormuş gibi konuşuyoruz. Hayır. Bu davanın son açılma tarihi kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden bir ay evvel. Yani 5 yıla gelmemesi lazım. Orada o 5 yıllık fark, 1 aylık fark bu sebeple 1 yılı kapsıyor.
1: Şimdi doğru mu anladık? Süreç 5 yıl dolmadan 1 ay önce başlıyor.
2: Aynen
1: aslında
2: öyle.
1: Dava açma süreci.
2: Aynen
1: buradaki
2: öyle.
1: Zamanlama önemli. Sonra o nasıl oluyor peki? Yani kiracıya nasıl bildiriliyor ve sonrasında bu dava açıldıktan sonra neler gerekiyor? Mesela hangi, ne gibi bir evrak gerekiyor?
2: Şöyle, noter kanalıyla ya da yazılı bir şekilde karşı tarafa artık yeni dönemde kiranızın şu miktarlı olmasını istiyoruz. Aksi takdirde işte anlaşılmama olması durumunda da mahkemeye başvuracağını bildirmeniz
1: ya
2: gerekiyor.
1: Ya bu bir dilekçe gibi mi olacak yoksa hani bir mesaj?
2: Ya şöyle
1: mesaj
2: Emel
1: değil.
2: Hanım istiyorsanız
1: evet.
2: Çok özür diliyorum.
1: Buyurun,
2: biraz
1: evet.
2: Şey yapacağım ama Aşık Veysel'den istiyorsanız bir dize de yazın. Ha. Önemli değil. Oradaki
1: bildirmek
2: temel mevzu şu.
1: Ve kanıtlamak.
2: Şu yani. Cümleyi geçmesi lazım. Yeni dönemdeki kira bedelimiz artık şudur.
1: Evet.
2: Bunu siz kiracı olarak kabul edersiniz ya da etmezsiniz. İşte o denge unsurunu mahkeme sağlıyor.
1: Hı hı.
2: Önemli olan nokta artık mevcut kirayı ve yeni yılda yapacağınız o zam mı? Yani sözleşmede belirli bir oran var ya.
1: Hı hı.
2: O oranı tefetüfe.
1: Evet.
2: O oranı artık kabul etmeyeceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Şimdi tabii bizim hukuk aleminde şöyle bir olay da var. Her konunun bir de istisnaları var.
1: Neler
2: İstisna
1: onlar?
2: İstisna şu. Şimdi bir aylık dönemde kaçırılmaması gereken hak düşürücü süre. Tamam. Fakat bizim artık birçok sözleşmemizde yeni kararlarda da şöyle şeyler diyor mahkeme. Diyor ki bu bir ay eğer kira sözleşmesinde oran belirtilmemişse geçerli. Oran belirtilmiş yani her ay, özür diliyorum, her yıl kiraya zamlanacak, üzerine eklenecek.
1: Tefetüfe oranına göre.
2: Gibi birçoğunda tamam. Tefetüfe ya da %30 yazar. Bu belirtilmiş ise, yani o kısım boş değilse, bu bir aylık süreye ihtiyaç da kalmayabilir diyor. Kalmaz diyor hatta söyleyeyim.
1: Evet, evet.
2: Yani o sözleşme dediğimiz şey, hani hadi gel şuraya imza at dediğimiz şeydeki o baremler, bildirimler, bilgiler aslında hayati öneme sahip.
1: Şimdi siz anlatırken hakikaten bir kez daha böyle bir farkındalığa eriştik. Hani o sözleşmeyi harfiyen okumak ve bunları da bilmek gerekiyor sizin bize bu aktardıklarınızı.
2: Bence kesinlikle.
1: Yani bir ev sahibi olarak da bir kiracı olarak da bunları bilmek gerekiyor.
2: Evet ya, evet. Özellikle bence hatta ev sahibi olarak.
1: Evet,
2: çünkü
1: evet.
2: Malınızı veriyorsunuz. Diğeri de tabii ki kiracı, her ay belli bir bedel ödüyor. Kesinlikle. Ama burada hak kaybına uğrayacak kişi ev sahibi olacağından ev sahibinin mutlak suretle destek alarak ilerlemesi lazım.
1: Evet,
2: mutlak suretle. Bir de özür diliyorum, şunu da eklemek istedim bu 5 yıllık ve zaman mevzusuna. Bazı kişilerin sözleşmeleri de yok. 10 yıl oturuyor, 8 yıl oturuyor. En nihayetinde bu bir evrak, bir parça kağıt.
1: Evet.
2: İşte bir çekmeceye koyuyor ve kayboluyor. Ne oldu? Peki nasıl olacak? Bu kira başlangıcı nasıl belirlenecek? Mahkemeye ev sahiplerini, o bir örneğini, kiracıyı geçtim ama ev sahiplerinin kesinlikle saklaması gereken bir şey bu. Çünkü tespit davası açtığınızda ispat yükü ev sahibinde. Neyi ispat yükü? 5 yıllık sürenin başlangıç tarihinin
1: tabii,
2: ispat yükü.
1: Tabii,
2: başlangıç
1: tabii.
2: tarihi bilinmezse 5 yıla son kalan bir aylık süreç de bilinmez.
1: Evet.
2: Peki yoksa, diyelim yok.
1: O zaman ne oluyor?
2: O zaman da şöyle yapacaksınız. Sözel olarak zaten hemen hemen her ayın belirli günlerinde siz kira aldığınız için artık bu bir karine.

0: Yani şöyle, ne demek karine? Dışarı çıktınız. Hava kapalı, bulutlar var ama yağmur yağmıyor. Fakat yerler hep ıslak. Ne dersiniz? Buraya az önce galiba yağmur yağmış. Görmenize evet. gerek yok. Burada da karine dediğim kısım bu. Her ay aynı aralıkta, mesela 1 ile 5 arası gibi. Aynı tutarlı ücretler ödenmişse bunun adı nedir?
1: Kira oluyor. Kiradır, zaten. Evet. Evet. Bu da karine olmuş
0: burada
1: oluyor.
0: Burada da evet. o en azından kolaylık sağlanır ama sözleşme en azından elinde olursa daha rahat eder.
1: Evet. Şimdi şöyle aklı şu da geliyor. Hani bir ev sahibi, bir kiracı var ortada. Hı-hı. Bir kira tespit davası bugünkü program konumuz ama dava açılmadan önce hani bir arabulucu zorunlu mu, gerekli mi, tavsiye mi? Buna da bir açıklık getirelim mi?
0: Arabuluculuk kurumumuzun bazı davalarda zorunlu, bazı dava demeyelim ama bir de ihtiyari arabuluculuk var. Bu tespit davalarında arabuluculuk zaruri, yani zorunlu. Dava evet. açılmadan önce arabulucuya başvurmak lazım, zorundayız. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: bir ay önce davayı açalım dediğinizde arabuluculuk zorunlu ya. Şimdi davayı açarsanız bir ay öncesinde tamam, hakkınız baki. Ama arabulucuya bir ay önce başvurursanız arabuluculuk süresi zaten minimum bir ay. O dava açma süresini kaçırırsınız. Tekrar anlatayım.
1: Evet.
0: Şöyle, şimdi biz dava açmadan önce dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda mıyız?
1: Evet, evet.
0: Tamam. Biz şöyle değil, bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Dava açmamıza son 2 gün kalmış. Yani açmak zorunda kaldığımız süre 2 gün kalmış diyelim. Biz arabulucuya başvurduk. Arabuluculuğu 2 günde bitirmemiz gerekecek ki dava açmamız lazım. Kanun dava açma süresini belirliyor. Arabulucuya başvurma süresini belirlemiyor. Arabuluculuk bunu önemli belirteyim ki insanlar bunu bence vatandaşlarımız evet. bilmesi lazım. Evet, yani 2 ay öncesinden evet. arabulucuya başvursun ki 1 ay öncesinden davasını açabilsin. Arabuluculuğu bence toplumumuz biraz yeterli önemi göstermiyor. Davalar bakın Emel Hanım 1-1,5 sene sürüyor. Hele bir de istinafa yani. Giderse 2 yıl falan sürüyor.
1: Tam onu soracaktım. Yani arabuluculuk kavramının hani yaklaşık 10 yıldır falan biraz daha gündemde aslında.
0: Evet, evet.
1: Yani buradaki katkısını somut olarak bizimle nasıl paylaşabilirsiniz? İşe yaradığı durumları ev çok sahibi açısından, kiracı açısından, bunun farkına varması açısından örneklerle de alabiliriz.
0: Ben avukat olarak mesela bu konularda müvekkilime şöyle veriyorum. Kesinlikle arabuluculukta anlaşalım. Neden? İnsanlar arabuluculuğu bir mahkeme gibi görüyor ve herkes istediğinde diretmeye çalışıyor. Ama herkes bir adım karşı tarafa atması lazım. Yani ben evet. 50 bin lira istiyorum. Yahu 45 olsun. 40 bin lira olsun. Zaten paranın değer kaybının 1,5 yıl sonra alacağın hemen hemen aynı değere geliyor. En azından ev sahibi olarak yargılama giderlerinden muaf oluyorsun.
1: Tabii.
0: Kiracı niye anlaşmak istesin? İstemeli. Neden? O da gün sonunda avukata vereceği vekalet, yani karşı taraf avukatına ödeyeceği hem vekalet ücreti.
1: Büyük olacak ekstradan.
0: Çünkü yargılama giderleri ciddi manada fazla. Bilirkişi ücretleri mesela, bunları ödemek zorunda kiracı gün sonunda. O da bunlardan muaf tutuluyor arabuluculukta. Evet. Herkes istediğini diretmeden arayı bulma. Gerçekten arabuluculukta arayı bularak bir tutanak altına alıp bence ilerlerse çok çok çok
1: daha
0: çok
1: sağlıklı
0: rahat ederler.
1: İşler
0: evet.
1: süreç. Peki anlaşamadılar arabulucukta taraflar. Anlaşamadılar. Sonra dava süreci nasıl ilerliyor, devam ediyor?
0: Şöyle, arabulucukta anlaşamadıktan sonra bir anlaşamama tutanağı düzenleniyor. Akabinde ev sahibi sulh hukuk mahkemesine başvurarak burada mahkemeye şöyle diyor: benim evimin mevcut kira bedeli şu. Mevcutta bana ödenen kira bedeli bu. Fakat evimin artık kira bedelinin bu olmadığını düşünüyoruz. Nereden biliyoruz? Yeni yeni kiralanan evlerin en az 2 kat, 1,5 kat, 20 bin liraysa 50 bin lira artık yeni kiralanan yerler. Bu olması gerekiyor diye bir.
1: Lokasyon da ama farklı olabilir. Hani kimi yerlerde tabii. daha uygun olurken kiralar, kimi yerde daha
0: tabii
1: yüksek
0: canım.
1: Olabilir.
0: Ev sahibi,
1: bunlar da dikkate alınıyor.
0: Şöyle
1: zaman.
0: Zaten ev sahibi bunu isterken sağına soluna bakarak söylüyor zaten. Yani yan komşumuz şöyle olmuş, üst komşumuz şuna kiralamış gibi. Burada kimin ne kadar söylediğinin hiçbir önemi yok. Mahkeme bir gayrimenkul uzmanı atanıyor genelde bilirkişi olarak.
1: Bilirkişi.
0: Gidiyor sokağa geziyor. İşte dediğiniz gibi yerin önemi, lokasyonun önemi, stratejik önemi belki.
1: Aynı daire, belki aynı apartmandaki diğer dairelerin kira.

0: dünyası da gözetilebilir. Bilir kişi
1: gibi.
0: bunlara da bakıyor mu?
1: Ama zaten öyle. Ama şöyle bir durum da var Emel Hanım. Mesela kimi evin içi daha güzel,
0: Doğru,
1: daha
0: doğru.
1: yapılı. Yani evden eve de değişiyor. Burada bilir kişi ha bir de şeyler var biliyorsunuz. Mevcut internet sitelerinde de bunun için kurulmuş internet siteleri var. Sarı site denilir genellikle halk arasında. Burada rayiç bedelleri, orada da bedelleri bakılıyor ama onları çok göz önüne de almıyorlar. Neden? Çünkü o bir istek. Yani ev sahibi bunu istiyor ama gerçek bedel nedir? Kiracıların bu davalarda da şunu yapması lazım. Bu davada karşı komşusuna gerçekten soracak. Ne kadar ödüyorsunuz? İşte 40 bin lira ödüyoruz. Kira sözleşmesini alıp mahkemeye delil olarak sunabilmeli. Ev sahibi 50 istiyor ya ama karşı komşusu 40 bin lira ödüyor. Bunu 40 bin lira olarak sunabilir kiracı. Ya bu 50 istiyor ama işte buyurun 40 bin liraya oturuyor. Al komşum şunu oturuyor. Üst
0: Bir
1: komşum
0: örnek
1: buna.
0: olarak
1: Tabii,
0: bunu
1: tabii,
0: kanıt
1: tabii.
0: olarak
1: Aynen
0: sunabiliyor.
1: öyle. Bunları sunarak en azından o bedeli düşürmeye gayret göstermeli. Bilir kişi günün sonunda bir rapor hazırlıyor. Bu raporda da bir bedel çıkıyor. Bu bedel aynen uygulanacak diye de değil. Çünkü bu bedel kimin için yapılıyor? Yeni girecek kiracı için. Ama siz orada uzun süredir oturuyorsunuz. Orada da hakim bir hakkaniyet indirimi yapıyor. %5 ila %10 arası bir hakkaniyet indirimi yapıp akabinde bununla alakalı bir karar veriyor. Diyor ki artık sizin yeni kira bedeliniz 45 bin lira diyor. Siz ne kadar ödüyordunuz? 20 bin lira ödüyordunuz. Fark ne kadar? 25 bin lira. Peki davayı kazanan ev sahibi hemen bunun tahsili için icra en nihayetinde bir mahkeme kararı bu. Tamam. Bunu alıp hemen icraya koyup parayı tahsil edebilir mi? Hayır.
0: Evet, onu soracaktım ben de. Nasıl olacak
1: Onu da
0: sonrası?
1: yapmıyor, yapamıyor. Neden? Çünkü davalarımızın icraya konulabilmesi için, kahir ekseriyet davamızın icraya konulması için kesinleşmesi gerekiyor.
0: Takribi ne kadar sürüyor kesinleşmesi mesela yine?
1: Kesinleşme şöyle. Kiracı elbette ki bunu alıp hemen istinafa götürüyor. Diyor ki
0: Bu
1: hayır.
0: esnada bu arada kiracı eski kirayı ödemeye devam
1: Tabii,
0: ediyor, değil mi?
1: onlar ödeniyor. Hatta öderken de şöyle, bir dönem geçtiği zaman yine aynı tefettüfe oranında bir zam yapıp onun üzerine ödemeye devam ediyor. Akabinde istinafa gönderiyor. İstinafta da bir yıl, 1,5 yıl vesaire bir zaman geçip sonra geri geliyor. Yani
0: Daha
1: artık
0: bitmedi.
1: kesinleşti.
0: Ha,
1: Hayır, artık tabii
0: kesinleşti.
1: kesinleşti. Peki ev sahibi kesinleşen bu kararı icraya koydu. Hemen tahsilatını yapabilir mi?
0: İtiraz eder kiracı.
1: Yine
0: Nasıl
1: itiraz
0: itiraz
1: eder.
0: eder?
1: Şöyle, icra takibine itiraz eder. Bilmiyorum yani başınıza gelmediyse inşallah gelmez. Bir icra takibi evinize geldiğinde hemen itiraz edebiliyorsunuz 7 gün içerisinde. İtiraz ettiğinizde ne olacak peki? Ev
0: Ne
1: sahibi ne
0: olacak?
1: yapabilecek? İtirazın iptali davasını açacak. Bu da artık yeni bir dava. Yeni bir mahkeme. Sonra mahkeme karar verecek. Peki kiracı yine ne yapabilir? Buna yine itiraz edip, istinaf edip bir üst mahkemeye taşıyabilir.
0: Yani
1: Şimdi
0: bir kısır döngüden bahsediyoruz
1: 5
0: şu
1: dakika geri
0: anda.
1: saralım Emel Hanım. Şunu dedim ya, kiracı ve ev sahipleri bu süreçte arabuluculukta anlaşırlarsa gerçekten çok karlarına. Peki bu süreç kiracının karına mı? Yani ne kadar uzarsa?
0: Onu
1: Hayır.
0: diyecektim. Şimdi aslında siz anlatırken yani
1: Sanki kiracının
0: kiracı,
1: karınaymış
0: evet,
1: gibi.
0: kiracının
1: Değil.
0: şansına ilerliyor işler gibi gözükse de kiracının da ödediği bir bedel var.
1: Hayır,
0: İşte
1: o bakiye fark.
0: psikolojik baskı var.
1: Bakiye fark. Yani
0: Bakiye fark.
1: o her ay artarak üstüne konarak gidiyor. Yani ama şöyle tabii. Size icra kağıdı geldi.
0: Çok yıpratıcı bir süreç
1: Siz
0: aslında. Evet,
1: itiraz
0: doğru, siz
1: ettiniz.
0: anlatırken
1: Tabii siz itiraz ettiniz. Burada işte dedim ya, ev sahibi de itirazın iptali davasını açıyor. Mahkeme burada bir de %20 icra inkar tazminatına kiracıyı hükmediyor. Diyor ki sen haksız yere buraya icra takibine itiraz ettin. Yani velhasılı davalar çok uzun. Kiracının da artıları eksileri var. Ev sahibinin de artıları eksileri var. Ev sahibinin burada bir tane daha fazla eksisi var. Bakiye fark
0: Hangisi?
1: olan
0: Bakiye
1: o bakiye fark olan kiraya faiz işletemiyor. Mahkeme
0: Ki
1: kararından,
0: yıllardan
1: kesinleşme
0: bahsediyoruz aslında,
1: tarihinden sonra faiz işletebiliyor. Geriye faiz işletemiyor.
0: Şimdi Muhammed Bey, yaklaşık 1,5 dakikamız kaldı. Yani gerilim filmi izler gibi olduk sizi dinlerken ve ben bir kez daha şunu fark ettim. Ya bir tüketici olarak hakikaten, yani hem kiracı olarak hem ev sahibi olarak haklarımızı A'dan Z'ye harfiyen bilmemiz gerekiyor.

0: Büyük bir bilinç gerekiyor. Tam bu noktada dinleyenlerimize bundan sonraki süreçte hem ev sahiplerine hem kiracılara, yani biraz sanki ev sahiplerine uyarı daha önemli olacak gibi bu noktada. Nelere dikkat etmelerini önerirsiniz? Şöyle özetle diyelim. Tabii ki çünkü çok uzun bir liste ve yaygın yapılan belki hatalarla ilgili öne çıkan birkaç madde paylaşabilirsiniz. Ama ben konuşurken yaklaşık bir 2 dakikamız kaldığını fark ettim şu anda.
1: Şöyle, ben her iki tarafa da şu kelimeleri söyleyeyim bir cümlede. Takvimi bil, belgeyi sakla, önce konuş. Dava açmadan önce konuş. Arabuluculuk. Takvimini
0: Arabuluculuk.
1: bil,
0: Belgeyi
1: belgeni de
0: sakla.
1: sakla ve önce konuş. Bu gerçekten bu üçünü yaparlarsa her iki taraf da hem madden hem de manen.
0: Evet.
1: Avukatlar için dava süreci zaten hayatlarının bir parçası. Ama ev sahibi ve kiracılar için ne oldu bizim dava? Yarın duruşma varmış. Aman işte kazandık mı, kaybettik mi? O itiraz mı etti? Aman ne yapacağız? Olayları olmasın.
0: Evet,
1: Ben yani
0: peki.
1: çok 10 saniyede söyleyeyim isterseniz. %25 sınırı geçerli değil. Artık bitti. Her yıl yeni sözleşme yapılırsa 5 yıllık olayımız ne olacak? Hayır. O ilk sözleşme geçerli.
0: Geçerli
1: Bu da
0: olacak.
1: akıllarında kalsın. Karar çıktı yarın para ödemem gerekiyor mu? Hayır. Ancak kesinleşirse
0: Evet.
1: ödeyeceksiniz.
0: Çok
1: Derin bir
0: nitelikli
1: konu
0: bir yayın
1: aslında.
0: oldu sayenizde. Nitelikli bir
1: Çok sağ
0: konuğumuzsunuz.
1: olun.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli noktalara temas ettiniz. Önümüzdeki programlarda yine konuşuruz. Şöyle kapatalım konuğumuz Muhammed Bey'in söylediği gibi. Takvimi bil, belgeyi sakla, önce konuş yani uzlaş. Burada
1: Evet.
0: arabuluculuğun önemini bir kez daha aktarmış olalım dinleyenlerimize. Sevgili dinleyenlerimiz, Hukuki Araştırmalar Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Muhammed Fatih Sönmez stüdyo program konuğumuzdu. Program yapımcımız Aile Sert, teknik yönetimde Ataman Kılıç, mikrofonda ben Havva Emel Yayla Çoban. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar. Eğitim Koçu.
3: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, en çok sorulan soruların bir tanesi. Başarı baskısı çocuğu başarısızlaştırır mı? Gerçekten de bu başarı baskısı çocukta nasıl etki yapar? Nelere dikkat etmeliyiz? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de en önemli sorulardan bir tanesi. Yani başarı baskısı çocuğu gerçekten başarılı mı yapar, yoksa aksine başarısızlaştırır mı? Yani sınav maratonlarının, değil mi, okul koşturmacasının ve gelecek kaygısının tavan yaptığı günümüzde, iyi niyetle yapılan baskının çocuk dünyasında nasıl bir yıkıma dönüşeceğini gerçekten detaylıyla görüşmeye çalışacağız. Bunları anlatmaya çalışacağız çünkü gerçekten de yaptığımız aslında baskının sonuçları çok daha büyük, içinden çıkılamayacak bir hale gelebileceğini biliyor olmamız lazım. Gerçekten de evet, amacımız çocuğumuza iyi bir gelecek sağlamak ya da olumlu bir asa nokta belirlemek ya da şu, gerçekten de onu doğru bir şekilde yönlendirmek. Ama niyet ile sonuç arasında açı maalesef mükemmelliyetçiliği getirebilir. Yani ebeveynler çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olma arzusuyla maalesef baskı kurabiliyor. Ya hocam biz öyle değil, işte iyi niyetliyiz, işte amacımız çocuğumuz. Tamam, doğru, ama uygulanan yöntem çocukta yetersizlik hissi doğurabilir. Bakın, bu çok önemli. Yani çocuk sürekli baskıyı aldığı anda ne yapacağını bilmez. Sürekli baskı bir yerden patlayacak, olumsuzluk bu. Çünkü sürekli çocuğa eksi enerji yüklüyorsunuz, sürekli baskı yapıyorsunuz. Bakın, bir daha söylüyorum, iyi niyetli olsanız da eşittir, uygulanan yöntem çocukta yetersizlik hissini doğurur. Sonra hayatında sürekli yetersiz bir bakış açısıyla ilerler. Peki buradan şuraya gelelim. Başarı sadece not mudur? Yani not demek başarı mıdır? Evet, şunu söyleyelim. Yani günümüz eğitim sisteminde şunu net söyleyelim. Hani aldığı not, yaptığı net sayısı ya da karne notu çok net bir şekilde önemli. Ama bunu, başarıyı sadece bunlara indirgemek çok doğru değil. Neden? Çünkü burada maddi noktalarla öğrencinizle ilişki, iletişim kuruyorsunuz. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Öğrencinizin maddi anlamdaki o yüksekliği sizin aranızdaki daha böyle ulaşılamaz bir uçurum oluşmasına sebep oluyor. Neden? Şimdi duygusal bir yakınlığınız var, değil mi? Yani duygusal dayanıklılık var çocukta. Sosyal beceri ve merak duygusu maalesef göz ardı ediliyor. Akademik başarıda bunu sürdürebilmek için duyguları, değil mi, sosyal becerisini, merak duygusunu da köreltmemeniz gerekiyor. Maalesef en büyük problem tamamen akademik anlamda. Yani bütün kurguyu not üzerine kurduğunuz anda sadece robot yetiştirmiş oluyorsunuz. Yani burada amacımız işte robot ya da motor beyinler yetiştirmek değil, onun belli noktalarda duygularının olduğunu da bilebilmek ve bunu destekleyebilmek gerekiyor. Şunu da net söyleyeyim, yani günümüz çocuklarının bence en büyük hani karşı karşıya olduğu yük şu. Yani akademik rekabet arttığı anda, tabii şunu da söyleyeyim, sosyal medyanın getirdiği kıyaslama kültürü. Hatta şunu da söylemiş olalım, bence hem ekleyelim. Sadece sosyal medyanın kıyaslama kültürü de olmuyor. Yani maalesef bizim çocukluğumuzdan beri bir kıyaslama kültürü ama son dönemde biraz daha sosyal medya. Hatta bunu çocuklar, birey kendi kendine de yapıyor ve yüksek aile beklentileri çocukların omzundaki yükü önceki kuşaklara göre iki katına çıkarıyor maalesef. Çünkü sosyal medya çok hayatımızın içine girmiş durumda. Yani tabii ki eskiden bir komşumuzun çocuğu vardı ya da işte akrabamızın çocuğu, şu an bütün dünyadaki kişilere ulaşabiliyor. Bazen bunu hani sosyal medyayı ya da sosyal medya içindeki, maalesef şunu da söylemeden geçmeyelim, her şeyi doğru sanan, bunun içindeki artı eksileriyle gerçekten de hani öğrencinin bununla aynı formatta olduğunu düşünen veliler var. Yapmayın bunu. Bunlar maalesef öğrenciyi olumsuzluğa iter. Maalesef onu kaybetme noktasına gelebilirsiniz.
2: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.

geldik baskının psikolojik ve akademik etkilerine. Tamam, yani böyle bir baskı var. Özellikle şunu söyleyelim, hani birçok aslında bununla ilgili yapılan araştırmalar var ama uyarılmışlık ve performans

0: aşırı kaygı ve baskıda performansı tak böyle bıçak gibi keser. Yani aslında burada olayımız şu. Olabilecek düzeyde hafif bir heyecan öğrenmeyi desteklerken yüksek baskı öğrenme merkezini maalesef kilitliyor. Öğrenci olumsuzluk olarak maalesef eksi hanesine yazılıyor. Peki öğrenilmiş çaresizlik, felç olma durumu, hani böyle klasik duyuyoruz. Ya öğrenilmiş çaresizlik ne? Buradaki olay şu. Şunu da yapmayalım tabii. Öğrenci mantığıyla baktığımız zaman hani dedik ya tabii ki hani çok baskı olmamalı, hiç baskı da yanlış dedik. Evet bunu yazıyorum ama maalesef öğrenilmiş çaresizliğin felç olma durumuna kadar gider. Yani felç nedir? Hiçbir şey yapamaz. Burada da aynı noktaya geliyoruz. Yani öğrenci şunu söylüyor ya da anne babalar buna teşvik ediyor. Hocam neye teşvik ediyor? Öğrenci çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. E tamam güzel. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Anne babayı memnun edemeyen, yani ebeveynini memnun edemeyen bir çocuk. O zaman ne oluyor? Düşünün yani kendinizi çocuğunuzun yerine koyun. Elinden geleni yapıyor. Şimdi şunu diyen veliler de var. Bence yanlış. Yapmıyor. Ya herkesin bir potansiyeli var. Evet tabii ki destekleyeceğiz. Böyle çok böyle rahat. Tabii ki belli noktalardan yönlendirilmesi gereken çocuklar var. Evet. Ama sürekli size karşı burada baktığınız zaman sizi memnun edemeyen, değil mi? Öğrenci profili bu sefer artık ne oluyor? Öğrenilmiş çaresizlik. Ya ben ne yaparsam yapayım anne babamı mutlu edemeyeceğim. Bir süre sonra öğrenci şunu söyleyeyim. Nasıl olsa başaramayacağım. Çabalamamın bir anlamı yok. Efendim? Yani ne kadar çabalarsam çabalayayım bir anlamı yok. Düşüncesine kapılır. Akademik olarak geriye gider. İşte tam bu noktada öğrenciye bunu yaşatmamamız lazım. Peki ne oluyor? Bunlar üst üste geliyor, geliyor, geliyor. Sonra öğrenci pat sınav kaygısıyla karşılaşıyor ve mide bulantıları ortaya çıkıyor, değil mi? Hani düşünün. Aa evet benim çocukta da var. Evet olabiliyor. Ne yapıyor? Yoğun baskı altındaki çocuk. Sınav anında bildiğini de unutur. Bak açık söyleyeyim ya ne yapıyor? Biliyor ama unuttu. Zihin bulanıklığı yaşar. Mide bulantısı, uyku bozukluğu gibi birçok fizyolojik belirtileri maalesef ve maalesef ağır bir şekilde yaşayabilir. Yani çocuk sınavla değil ailesinin beklentisiyle savaşır. Efendim çocuk aslında sınavla değil ailesinin beklentisiyle savaşıyor. Yazık. Bu noktada onun aslında savaşacağı bir sınav, bir hayat var. Ama siz bunu lütfen daha da büyüterek engel olup daha içinden çıkılmayacak bir noktaya getirmemeniz gerekiyor. Ve şunu da söylemiş olalım. Öz değerin başarıya indirgenmesi. Bakın bu çok değerli. Yani baskı gören çocuk ben ancak başarılı olursam sevilirim mesajını alıyor. Ya hocam öyle değil. Öyle alıyor. Başarısız olduğunda sevilmeyeceğine inanıyor. Değil mi? Ya biz aslında öyle düşünmüyoruz, değil mi? Denemekten ve risk almaktan korkar hale geliyor. Çünkü şu var. Ben başarısız olursam ailem beni sevmeyecek. Ya hocam öyle değil. Aa öyle hissettiriyorsunuz. Çünkü tamamen ne yapıyoruz? Materyalist. Yani o not aldığı sürece başarılı. O kendini gösterdiği sürece başarılı. Hayır hocam öyle değil deseniz de öyle. Bizim ona bunun böyle olmadığını göstermemiz gerekiyor. Öz değer, ona duyulan duygular başarıya indirgenmemeli. Bakın bu çok önemli. Eğer bunu yapıyorsanız vazgeçin. Ya şu an bir problem yok. Sonrasında olur. Olacaktır. Ya da şu an yaşayanlar da vardır. İşte yaşama sebebimiz bu olumsuzlukları eşittir. Öz değerin başarıya kadar indirgenmesi. Bunu yaparsak aslında bunu bu şekilde indirgemezsek onlara daha başarılı bir hayat sunmuş oluruz.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Sevgili anne babalar, şu cümleyi evinize ne kadar ne sıklıkta kullanıyorsunuz? Bak, komşunun oğlu hiç televizyon izlemeden çalışıyor. Sen neden böylesin? İşte bu cümle bir çocuğun içsel azmini yeşerten değil, özgüvenini yerle bir eden en tehlikeli tuzak. Bakın, özellikle bu bölümde yanlış veri tutumları ve göstergeleri anlatmaya çalışalım. Ya işte ben bunu yapmıyorum, ya ben bunu bilerek yapmıyorum değil. İşte tam bu noktada öğrenciye verdiğimiz zararın ne olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Peki Birinci zarar ne?

0: Açık açık da söyleyelim. Kıyaslama tuzağı. Efendim hocam, kıyaslama tuzağı. Yani çocuğu arkadaşı, kuzeni ya da kardeşiyle kıyaslamak rekabet duygusunu oluşturmaz. Bak altını çiziyorum. Bu rekabet duygusunu oluşturmuyor. Aksine kıyaslanan kişiye karşı öfke ve kendine karşı değersizlik hissi yaratıyor. Bak ne yapıyoruz çocuğumuza? O kişiye, akrabası belki, arkadaşı, dostu ya da işte kuzeni, ona karşı öfke, kendine karşı da değersizlik hissi. Bakın ne kadar kötü bir şey. Değersiz olduğunu düşünüyor öğrenci. Bir kere karakterine de olumsuz etki yapıyoruz. Yapmayın. Kesinlikle bunu yaptığınız anda onu işte başarı baskısının nereye geldiğini görüyorsunuz. Sadece bu değil, bunun bir karşılığı var. Ne? Koşullu sevgi dili. Ne demek? İşte bu notlarla yüzüme bakamazsın. Senin için yemeyip içmeyip, değil mi, yediriyoruz. Karşılığı bu mu? Yani çok tehlikeli. Ya şunu da söyleyeyim. Evet, velilerimiz şu konuda bizi yanlış anlamasın. Hocam çalışıyoruz. Her şeyimiz o. Evet, ama bunu sürekli suratına vurmak öğrencinin zihinsel ve ruhsal yapısını yerle bir etmek. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Lütfen yanlış anlamayın ama bu tür ifadeler örtük bir duygu sömürüsü. Değil mi? Ve öğrenci ne yapıyor biliyor musunuz? Sürekli ve sürekli kendisini size karşı borçlu hissediyor. Ya evet, belli bir gönül borcu vardır. Belli bir şeyleri yaşar ileride büyüdüğünde. O da bir tabii ki çocukluk görevini yapacak anne babalar nasıl anne baba görevini yapıyorsa, işte çocukların da bu noktada bu kadar ağır bir aslında duygu yükünü taşımamaları gerekiyor. Sürekli denetim ve tabii ki yani helikopter ebeveynlik gerçekten de çocuğun her çalışma dakikasını, çözdüğü her soru sayısını bir gardiyan gibi takip etmek, çocuğun öz düzenleme ve sorumluluk alma becerisini yok ediyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Hani sürekli yanındasınız. Sürekli her adımda, attığı her noktada onu yönlendirmek. Ya belki size şey gelebilir. Evet, gerçekten de ben çocuğumu doğru yönlendiriyorum. Bak, hata yaptırmıyorum. Ya bırakın hata yapsın ya. Ya bırakın hata yapsın. Öz denetimi yükselir. Nerede ne yapacağını görür. Sorun oluyor biliyor musunuz? Hata yapmayan birey daha büyük yıkımlarla karşılaşıyor. Bakın bir daha söylüyorum. Daha önce yapması gereken hataları. Ya hocam, yapması gereken hata mı olur? Olur. O çocuk yaş gereği hata yapacak. O hataların karşısında neler olduğunu bilecek. Tabii şunu söylemiş olalım. Yani biz sıfırı böyle rahatlıkla bırakmaktan bahsetmiyoruz ama onun da hata yapabilme becerilerini biliyor olmamız gerekiyor. Ve bence yine bu bölümde şurayı da en azından bu bölüm bitirmiş olalım. Gerçekçi olmayan hedef yüklenmesi. Yani şimdi maalesef çocuklarımıza kendi hedeflerimizi yüklemeye çalışıyoruz. Ya bırakın, onun hedefleri var. Çocuğun ilgi ve yeteneğini göz önüne almamız gerekiyor. O göz önüne almadığımız, kendi gerçekleştirilmesini istediği, kendinin yapamadığı anne babanın, değil mi, İşte o arzuları çocuğa dayatmak eşittir çocukta inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Ya bırakın o kendisi ne istiyorsa onu okusun. Bırakın kendisi nasıl bir düşün, tabii ki doğru yönlendireceğiz. Yani onun ilgi ve yeteneklerine bakarak, onun hangi noktada olduğunu bilerek ilerleyeceğiz. Ama bu şu değil, yani öğrenciye sürekli işte baskı yaparak, sürekli onu işte olması gereken çok böyle uzak hedeflerle ilerlemesini sağlamak onu başarılı yapmaz. Maalesef onu çok uzak noktalara götüren olumsuzluk olarak karşımıza çıkar.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Tabii burada şunu da söylemiş olalım. Yani anne baba olarak hani belli noktalarda belli sınırların çizilmesi taraftarıyım. Yani şunu da söylemiş olalım. Hani burada hani gerçekçi olmayan hedeflerden bahsettik bir öncekinde. Sürekli denetimden bahsettik. Bunları olumsuz olduğunu söyledik ama şu yanlış anlaşılmasın. Tabii ki belli bir denetim mekanizması olmalı anne babada. Yani asla şunu önermiyoruz. Böyle tamamen serbest bırakılmış, işte hiçbir şekilde sınırları olmayan bir öğrenci de ne yapacağını bilmez. O zaman sürekli bu sınırsızlığın verdiği bir olumsuzlukla karşılaşabilir. Bunu da lütfen olmasını istemiyoruz. Burada hani onu belirtelim, bazen şu

0: da yanlış anlaşılıyor. Tamam. Velilerimize, öğrencilerimize belli noktalarda destek olmaya çalışıyoruz. Onları yönlendiriyoruz ama sanki bir şeylerin olmamasını gerektiğimiz zaman diğer çok daha uç noktaların olması gibi bir hava da oluşabiliyor. Tabii ki belli denetimler olmalı. Sürekli denetim biraz sıkıntılı. Gerçekçi olmayan edepler dedik. Edepler noktasında şunu yapabilirsiniz. Yani orada dedik ya, aile ne yapıyor? Kendi zihnindeki işte o hedefleri belirliyor ama şu demek değil. Yani çocuğunuzun işte aldığı notlara bakarak sayısalcı, sözelci, eşit ağırlık ya da değil, yani bunları görebilirsiniz. Bazen çocuk bunu göremeyebilir. Tabi bu konuda lütfen öğretmenlerinden, rehberlik hizmetleri, işte tabii ki RAM'lardan, kendi rehber öğretmeninden, danışman öğretmenlerinden destek alabilirsiniz. Çünkü öğrenci bazen bunu da göremiyor. Yani sayısalcı değil, sayısalı seçiyor. Siz bunu görüyorsunuz, diyorsunuz ki bak oğlum kızım, senin matematikte, fizikte problem var. Senin sözlerin ya da eşit ağırlığın biraz daha, ya da dilde çok iyisin. Yani bu noktada gerçekçi olmayan hedef noktasına özellikle anne babaların kendi tabii ki bazı noktaları empoze etmeleri, evet bunu olumsuzluk olarak söylüyoruz ama bu noktada öğrencinin tabii ki durumuna bakılıp ona göre yönlendirilmesi çok değerli. Hani anne babalar lütfen burada yanlış anlamasın. Onları böyle tabii ki baskı anlamındaki olumsuzlukları tartışıyoruz. Şöyle tabii ki çok böyle bağımsız bir, hiçbir şekilde yönlendirilmeyen çocuğun da kendi başına bir adım atması tabii ki imkansız. Sonuçta onlar çocuk. Belli bir yaş noktasında deneyimsizler. Bizim bunları tabii ki desteklememiz gerekiyor ama bunu desteklerken işte dediğim gibi çok böyle olumsuzluk olmayacak noktalara getirmememiz gerekiyor. Bu sefer oraya getirdiğimizde karşılığında olumsuzluk olarak görebiliyoruz ki, çünkü sonuçta bir süreçten bahsediyoruz. Gerçekten o süreçte onları sağlıklı bir yöntem ya da motivasyonla ilerletmemiz gerekiyor. Özellikle tabii ki çözüm yolları ve sağlıklı motivasyonda bence en büyük sıkıntı şu. Hani sonucu değil, çabayı ve süreci övmemiz gerekiyor. Hep bunu söylüyoruz. Aslında bence en önemli bu süreçteki, eğitim sürecindeki, genel olarak bakıyorum sadece bu konu anlamında değil, maalesef sadece sonuç odaklı olmamız, eğitim modeli anlamında sadece sonuç odaklı olmak öğrenciye ve zihin yapısına ve duygulara kesinlikle zarar veriyor. Gerçekten çabayı ve süreci övmeniz gerekiyor. Evet, sonuç önemli mi? Evet, önemli. Ama bence çaba ve süreç çok daha önemli. Çünkü herkes 100 alamaz. Yani çok zekisin, 100 aldın demek yerine hafta boyunca gösterdiğin disiplin, ki 90, 80, 70 de olabilir. Yani öğrencinin potansiyeline göre 50 de olabilir burada baktığım zaman. Gerçekten şunu söyleyebiliriz. Hafta boyunca gösterdiğin disiplinli çalışma. Bak bu ne demek biliyor musun? Ya bak ben çalıştım, bunu görmüş anne babam. Değil mi? Demek ki ben doğru bir şeyler yapmışım ama İşte keşke 100 alsaydın, işte 100 aldın, tamam bak 100'e odaklanmış. Yani ne yaparsan yap 100 al. Yani yanlış bir şey ama işte o kopya çekerek de aldı. Hayır, değil ya, gerçekten bunu çalıştığını göster, gör. Ve gayretin takdire şayan diyerek o çabayı ödüllendirin. Bakın 100 almasa da. Yani çocuğunuzun o çalışma şevkini kırmayın. Çocuk zaten bunu görünce, yani %20 çalıştığı şeyi bir sonrakinde %30, %40 çalışacak. Bunu %100'e kadar ilerletmiş olacak. İşte tam da bu noktada bizim bunu öğrenciye göstermemiz. Nasıl göstereceğiz? İşte biraz önce dediğim gibi özellikle çabayı ve süreci öğrencinin gözü önünde överek, onları böyle pekiştireç olarak destekleyerek en azından öğrenciyi daha doğru bir yere getirmiş, en azından onun çabasını överek karakterinde de olumlu artılarla onu şekillendirmiş oluruz.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Yine bence en önemli noktalardan bir tanesi, sona yaklaşırken artık son bölüme giriyoruz. Koşulsuz sevgi mesajını verildi. Maalesef son dönemde hayat, yani burada sadece eğitimsel olarak bakmıyorum, gerçekten de böyle maddi koşullu sevgi üzerine kurulmuş bir iletişimin olduğunu düşünüyor öğrenciler. Ya öyle değil, öyle öyle. Neden biliyor musunuz? Buradaki en büyük şey şu. Ne yapıyorsunuz? Çocuğunuzun hani alacağı sınava göre değerlendirdiğiniz anda koşulunuz var. Yani o koşulu o. Ama çocuğunuz alacağı sınavın sonucu ne olursa olsun, sizin evladınız olduğunu unutmamak ve ona sevginizin değiştirmeyeceğini hissettirmeniz gerekiyor. Bakın bu ne demek biliyor musun? Güven duygusu eşittir başarı demek. Yani ona güvendiğinizi gösterin. İşte güven eşittir başarı. İşte bunu yaparsanız aslında gerçekten de öğrencinin kendi yapısı içerisinde çok daha karakter anlamında farklı bir yere geldiğini görürsünüz. Buradan hemen güven dedik, eşittir çocuğun öz yetkinlik alanını keşfedin. Yani her çocuk akademik alanda değil mi derece yapamayabilir. Bakın bu çok önemli. Yani hani bununla ilgili birçok araştırma var gerçekten de. İşte sanat, spor, teknoloji veya sosyal alanlarda gerçekten yeteneğinin farkında olmanız gerekiyor. Zaten yine söylüyorum, odağımız not odağı değil. Sanatı çok iyidir, sanatçı bir çocuk yetişir. Spor alanı çok iyidir, sporcu bir nesil ya da çocuk yetişir. Burada gerçekten teknoloji alanında teknoloji anlamda yetişir. Yani ve çocuk kendini gösterebileceği bir alanda özgüveni yetişir. Özgüven bunu ne yapar? Başarıyı destekler. Çok daha sağlıklı bir aslında gelecek, aslında onun geleceğini de etkilersiniz. Burada baktığınız zaman her çocuğun doktor, avukat olma, herkes doktor olsa dünyada diğerlerini yapacak meslek kalmaz. O yüzden lütfen bu konuda biraz daha farkındalık yaratalım. Tabii ki, ve burada şunu söyleyelim, hataları öğrenme fırsatı olarak gören yaklaşım. Yani yanlış çözülen bir soru veya düşük alınan bir yazılı bir ceza korkusu ya da konusu olmamalı. Öğrenme eksiğini tespit eden ve bu konuda rehber olan bir yaklaşım. Bak gördün, bu hatayı gördün, bir sonrakinde yapma de. Ya böyle hatam olur dediğin anda bitti. Yani özgüvenini, o zamana kadar yaptığın her şeyi yıkmış olursun. Sizden ricam, bunu yapmayın. Ve net çocuklara böyle yarış atı gibi, özellikle sınav durumundaki ya da işte bu anlamda sınav senesinde olan hem velilerimize hem öğrencilerimize sesleniyorum. Dinlenme ve sosyal alan tanıyın. Sadece o değil tabii ki, sınav modunda olmayanlar için de söyleyelim. Yani mola vermeden, oyun oynamadan ve deşarj olmadan sürekli ders çalışan bir zihin verimi kaybeder. Yani hani tarlalarda bile ne var? Nadasa bırakıyorsunuz. Yani belli bir dinlenme alanı var. Beynin de zihinsel dinlenme alanı olmak zorunda. Gerçekten de dinlenmek de çalışmanın bir parçası olduğunu bilmek gerekir. Şimdi burada gerçekten de genel olarak baktığımızda özetle şunu da söylememiz gerekiyor. Başarı, buradaki en büyük sıkıntı öğrencinin başarılı olma noktasını baskıyla birleştiren veriler. Yani başarı baskısı çocuğu daha başarılı yapmıyor. Aksine kendi potansiyelinden korkan, hata yapmaktan çekinen ve pes eden bireylere dönüştürür. Gerçekten çocuğunuza verebileceğiniz en büyük hediye ne biliyor musunuz? Ona güvendiğinizi hissettirmek ve kendi kanatlarıyla uçmasına izin vermeniz. Gerçekten ona o güveni verir. Kendi kanatlarıyla uçmasına yardımcı olursanız ilerideki hayatında daha başarılı olur. En azından hata yaptığında o hatayı nasıl düzeltebileceğini, nereden nereye gelebileceğini çok daha rahat görebilen bir nesil yetiştirmiş olursunuz. Eğitim Kuşu programı ile her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çizan, ses kayıtlı Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ile hepinize başarılı günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sonun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Çocuklarımızın sorumluluk kazanmasına nasıl destek olabiliriz? Uzman psikolog Hatice Çelik cevaplıyor.
1: Sorumluluk kişinin kendi davranışlarının sonuçlarına sahip çıkması. Değil mi? Yani yaptığı şeyin, eylemin sonucunun ne olursa olsun buna dayanacak, sahip çıkacak, katlanacak demektir. Ve eylemlerin sonuçlarıyla karşılaştığı zaman sorumluluk alıyor olmak yetişkinlikte bile hala çok zordu. Bir sürü yetişkin bile hala bunda zorlanıyor. O yüzden daha çok erken yaşlarda ebeveynler çocukların sorumluluk alması ve sonuçlarına katlanması konusunda çocukları desteklerlerse uzun vadede yine çocuklar sorumlulukları ile ilgili konularda daha kolay bir yolu izleyecekler. Burada yine ilk madde hep rol model olmak, evde kendi sorumluluklarımızı yapmak ve yapamadığımız zamanlarda bunu sahiplenmek. İşte şunun yüzünden oldu, senin yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu değil. Evet, bunu atladım, bunu yapmakta zorlandım, keşke bunu şöyle yönetseydim, bir dahakine buna dikkat edeyim gibi

0: Öncelikle ebeveynlerin rol model olmasına ihtiyacımız var. Mutlaka yaşlarına uygun sorumlulukları çok küçük yaşta vermeye başlamak önemli. Yani minicik önce oyuncağını kenara kaldırmakla başlıyoruz, yatağını toplamak, ödev sorumluluğunu yapmak gibi. Eğer küçük yaşlarda bunu vermeye başlamazsak ve bir anda sorumluluk sahibi olmalarını istersek çok gerçekçi bir yere gitmiyor. Bunu en tipik şeyde görüyoruz. İkinci, üçüncü sınıfa kadar ebeveynler çok fazla çocuğun ödevini desteklerken 3'te, 4'te, bazen 5'te artık kendi yaptım, bundan sonra ben yokum, ben artık büyüdün, sen kendin yapacaksın'a geçebiliyorlar hızlıca. Orada da hep şey diyoruz, hayır, bu birinci sınıfta önce küçük küçük başlar, 2'de birazcık, 3'te biraz daha, kademeli bir şekilde. Bir anda bir sorumluluk kazandırılmaz, kademeli bir şekilde yapmak zorundayız bunu. Sorumluluklarla ilgili kısımda yine ki evde iş bölümü yapılmalı. Belki bir aile toplantısında kimin ne sorumluluğu var, kimler hangi sorumlulukları yapacak, nasıl yönetecekler, yapılmadığında neler olacak, mutlaka konuşulmalı bunlar. Planlanmalı, listelenmeli. Bir yolunda giden sorumluluklar konusunda çocuğu mutlaka desteklemeli. Kendimizi de bu arada iyi iş çıkardığımız zamanları da mutlaka dillendirmek yine önemli. Tutarlılık burada da çok önemli. Sorumluluklarını yerine getirmediği zaman çocukların da yetişkinlerinde hem kendi içinde hem birbirleriyle tutarlı olmasına yine ihtiyacımız var.
1: Bir soru, bir cevap.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtip, ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistematik bir risk yok, sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını vurguladı. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının %69'u geçtiğine dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 45 şüpheli tutuklandı. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Sakarya gaz sahasında üretimi artırılacak, yeni adım geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlayacağını açıkladı. Platform günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ek kapasite sağlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evimin satım alanı.

alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını bu akşam Kocaeli'de çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kahve makinesi deyince vatan.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le birlikte hazırlıyoruz. Bugün uzun yaşamın sırlarını konuşmak istiyoruz. Tabii ki sağlıklı yaşlanmanın kuralları neler, beslenme formülümüz ne olmalı uzun yaşamak için? Tüm bunlara değineceğiz. Değerli bir konuğumuz var. Doktor Ayça Kaya, kendisi iç hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk sevgili Fatma Hanımcığım.
0: Tam da denk geldi. Bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunuzu söylediniz bana bununla ilgili. Ve bir yayın çıktı. Nature Medicine'da yayınlandı. Ve 105.015 kadın ve erkeğin beslenme alışkanlıkları yaklaşık 30 yıl boyunca izlendi. Ve buradan da çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. Bunu konuşmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Neler söyleyeceksiniz? Nedir acaba uzun yaşamamızın sırrı?
1: Şimdi yıllar geçiyor, sen ne dersen de demişler. Ama tabii bilimin ilerlemesiyle birlikte insan ömrü de uzadı. Tabii uzayan bu ömürde biz sağlıklı, kendi işimizi görebilen, hani kırılgan yaşta olmadan, başkalarına muhtaç olmadan daha sağlıklı bir ömür sürebilmenin aslında bilim peşinde koşuyor. Ve bu durumda da her geçen gün yeni yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Şimdi küresel hastalık yükü çalışması diye bir araştırma var. Bu her 5 yılda bir dünyada yaklaşık 204 ülkenin verileri alınıyor. Ve burada en büyük ölüm nedenleri, insanların en çok karşılaştıkları hastalıklar çıkarılıyor. Bir önceki bu küresel hastalık yükü çalışması Lancet dergisine yayınlanandı. Dünyadaki şu andaki hastalıkların 2/3'ünün nedeni aslında metabolik hastalıklar. Yani enfeksiyonları filan bir tarafa bırakırsak dünyadaki şu anda insanların hastaneye gitme nedenleri diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, inme, felç, kuah gibi metabolik problemler nedeniyle insanlar hastanelere gidiyor. Ve bu metabolik hastalıkların altında yatan en önemli sebep de kötü beslenme, yanlış yaşam tarzları ve tabii ki obezite hastalığı karşımızda duruyor. Çünkü dünyanın neredeyse nüfusunun yaklaşık yarısını fazla kilo ve obezite etkiliyor şu anda. Ve bu araştırmadan çok önemli bir sonuç çıktı. Dünyadaki ölümlerin %61'i önlenebilir ölümler. Şimdi ben bu makaleyi okuduktan sonra dedim ki yani biz bugün bu ölümleri önleyebiliriz ve daha sağlıklı, kimselere muhtaç olmadan bir hayat sürebiliriz diye uzun yaşamanın formülleri, sağlıklı yaşamanın formüllerini araştırmaya başlamıştım. Bu Nature dergisindeki bu yayında gerçekten bunun üzerine çok büyük bir isabet oldu. Ve burada şu çok önemli, yani gerçekten yaşam tarzınızı düzenlediğinizde DNA'larınızdaki genetik yatkınlığınız ne olursa olsun bu epigenetik dediğimiz yaşam tarzınızla birlikte ömrünüzü ömür katabiliyorsunuz. Burada da içtiğimiz yiyecekler çok önemli. Çünkü bunlar bizim yakıtımız. Bir araba düşünün. Bu arabaya ne kadar kötü yakıt koyarsak araba o kadar çabuk bozulur ve işlev görmez hale gelir. Bedenimiz de böyle. Yani biz farkında olmadan geleneksel, duygusal, dürtüsel yediğimiz yiyecekler hücrelerimizde işleniyor ve bu yakıt kötülüğü sonrasında da işte bu metabolik hastalıklar, obezite ve kısa yaşam karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda da kendimize bir çeki düzen verebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok haklısınız. Çok önemli şeyler söylediniz. Şimdi bu araştırmacılar sağlıklı yaşlanmayı yalnızca uzun yaşamak olarak tanımladı. Yani sağlıklıysak uzun yaşamanın bir anlamı var.
1: Evet.
0: Katılımcıların 70 yaşına ulaştıklarında kanser, diyabet, kalp damar gibi kronik hastalıklardan uzak olmaları, hafıza, fiziksel işlev ve ruh sağlığını korumaları da değerlendirmeye alındı. Katılımcıların 9.771'i yani yaklaşık %9'u bu ölçütlerin tamamını karşıladı. Çok düşük bir oran.

0: aslında %9. Demek ki çok yanlış yöne doğru bir gidiş var günümüzde. Bu
1: Evet.
0: anlamda beslenme anlamında, diğer çevresel faktörlerden korunma anlamında bu ortaya çıkıyor değil mi? Bu araştırmanın sonucuna
1: Evet.
0: göre.
1: Evet. Şimdi dünyada en uzun yaşayan insanların yaşadığı ortamlara baktığınızda bunlar genellikle ada ülkelerinde yaşayan insanlar. İtalya adası, Yunanistan adası, Japonya'nın Okinawa adası gibi adalarda yaşayan, kırılgan olmayan, hastalık sahibi olmayan 90, 95, 100, 110 yaşındaki insanlar aslında bazda alınıyor bu yaşlanma teorilerini sunarlarken. Burada da bu insanların sosyal bağların güçlü olduğunu, daha çok sebze meyve ağırlıklı beslendiklerini, işlenmiş ürünlerden oldukça uzak yaşadıklarını, iyi uyduklarını, hareketli bir yaşam sürdüklerini aslında biz temelde görebiliyoruz. Peki biz günlük yaşamımızda metropollerde yaşıyoruz, sabahtan akşama kadar oturarak çalışıyoruz, beyinlerimiz çalışıyor, bedenlerimiz oturuyor. İşte bu noktada yaşamımıza mutlaka küçük sağlık dokunuşları yapmamız gerekiyor ve akılcı yeme, bilimsel yaşama davranışlarını sürdürmemiz gerekiyor. Bu çok da zor değil aslında bizim ülkümüzde. Çok şükür dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Mesela bana gelen hastalarda soruyorum, haftada kaç gün balık yersiniz diye. Herkes bir gözüme bakıyor. Hocam haftada değil de diyor, ayda bir, belki iki ayda bir. Yani böyle haftalık balık yeme alışkanlığımız bile yok. Peki balığı nasıl yapıyorsunuz diyorum. İşte kızartıyoruz hocam. Şimdi burada doğru besini ve doğru yöntemlerle pişirmek, bu yakıtları vücudumuza doğru yoldan alabilmek çok çok önemli. Mesela bir hamsi, bir istavrit, bir sardalya, bunların omega 3 oranları çok yüksek balıklar ve ekonomik olarak da oldukça ucuz balıklar. Mesela kırmızı etle ya da tavukla kıyasladığımızda yine aynı şekilde daha ulaşılabilir bir et kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu mesela ülkecek haftada 2-3 gün fırınlanmış ya da buharda pişirilmiş şeklinde balık ızgara yapılmış. Mesela tost makineleri var artık. İleri derecede etleri yapabilen böyle tost makineleri oluyor. Yağsız, kızartmadan, yani balığın ruhunu öldürmeden haftada 2-3 gün balık yeme alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Sofralarımıza, evde yemek yapma alışkanlıklarımıza geri dönmemiz gerekiyor. Şimdi ne yazık ki herkes çok çalıştığı için mutfaklar kapandı gibi.
0: Evde kimse yemek yapmıyor artık değil mi?
1: Evet, evde yemek yapma oranları çok düştü. Bir telefonla dışarıdan çok yüksek kalorili yiyecekler, çok lezzetli görünen yiyecekler geliyor ama bunların anatomisi ve kimyası bozuk diyorum ben hastalarıma. Çünkü bu yiyecekleri size servis yapılırken lezzeti artırmak, bir noktada sizin tekrar bu yiyeceği ısmarlamanız için bazı tabii ki tuzlar atılıyor. Çok fazla kimyasal, bu monosodyum glutamat dediğimiz Çin tuzları koyulabiliyor. Baharatlar fazla miktarda kullanılabiliyor. Yağlı soslar kullanılabiliyor ve kullanılan malzemelerin mesela yağ karakterleri farklı olabiliyor. Yani siz evinizde zeytinyağı kullanıyorsunuz ama dışarıdan gelen yiyeceğin içindeki yağın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Burada Akdeniz beslenmesi aslında şimdiye kadar yapılan birçok araştırmada dünyadaki en uzun yaşamanın bir numaralı yolu bu Akdeniz beslenmesi olarak görülüyor. Hatta UNESCO bunu soyut kültürel dünya mirası olarak ilan etti, Akdeniz beslenmesi. Bu doğrultuda bu benim geliştirdiğim Sayarak Zayıfla 5333 sistemi de Akdeniz beslenmesinin Türk halkına uyarlanmış formu. Yani yiyeceklerin belirli bir ölçüde hepimizin hangi yiyecekten ne kadar nasıl tüketmesi gerektiğini, böyle diyet sitelerini insanları boğmadan anlattığım bir sistem. Bu Akdeniz beslenmesini mutlaka yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Kabaca baktığımızda nedir bu Akdeniz beslenmesi diye? Şimdi burada sebze ve meyve mevsiminde olacak. Güvendiğiniz yerlerden olacaksınız. Kuru baklagiller ve tam tahıllar, yani kuru fasulye, nohut, mercimek gibi yiyecekleri haftada birkaç kere yapacaksınız. Ama biz tabii burada nohut deyince hemen aklımıza nohut pilav geliyor. Salçalı etli böyle tabak tabak yemekler geliyor. Bundan ziyade mesela nohutu, kuru baklagili haşlayacaksınız. Salatalarınızın içine karıştırarak yiyeceksiniz. Yani yiyeceklerin yapılış usulleri de çok önemli. Bu yiyecekleri böyle vücudunuza ilaç olacak şekilde düşünerek aslında beslenmenizi entegre etmeniz gerekiyor. Bununla birlikte zeytinyağı mesela Akdeniz beslenmesinin olmazsa olmazı. Bugün hafızayı kuvvetlendiriyor, damar kireçlenmesini önlüyor, esansiyel yağ asitleri açısından zengin. Yani dünyanın bir numaralı yağı zeytinyağı ve bizim ülkemizin kaynaklarından biri zeytinyağı. Yine yağlı tohumlar dediğimiz fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları günlük 8-10 tane olacak şekilde beslenmemizde bulundurmamız gerekiyor. Biz şimdi yağlı tohum deyince kimisi diyor ki çok yüksek kalorili, ben ağzıma sürmem diyor. Kimisi de bu çok faydalıymış diyor, avuç avuç yiyor. Yani burada porsiyon büyüklüğü ve dengesi çok önemli. 8-10 tane çiğ fındık, mesela dünyanın bir numaralı fındık üreticisi bir ülkesiyiz. Ama kimin evinde kaç kilo fındık var? Fındığı nasıl yiyorsunuz? Mesela kabuklu olarak alın fındığı ve günlük yiyeceğiniz kadar kırarak yiyin. Böyle çok işlemden geçirilmesini istemeyin. Ne kadar işlemden bir yiyecek geçirirse aslında besin değerinde o kadar kaybedebiliyor. O nedenle daha natural, daha doğal beslenmeye özen göstermek gerekiyor.
0: Tam da bu araştırma da gerçekten öyle. Araştırmada Akdeniz başta olmak üzere farklı 8 beslenme modeli incelenmiş. Bu modellerden herhangi birine daha yüksek düzeyde uyum gösteren kişilerin sağlıklı yaşlanma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlenmiş. Sizin biraz önce anlattığınız gibi. En güçlü ilişki alternatif sağlıklı beslenme indeksi olarak adlandırılan modelde görülmüş. Bu model sebze, meyve, tam tahıl, kuru yemiş, baklagil, doymamış yağların tüketimini öne çıkaran şekerli içecekleri, kırmızı ve işlenmiş etleri, trans yağları ve fazla sodyumu sınırlandırıyor. Evet. Yani biz ultra işlenmiş gıdalardan uzak duracağız ve doğal olana yönlenmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi mevsiminde sebze meyve tüketmek de çok önemli. Bunu üstüne basa basa her konuşmamızda da söylüyorsunuz. Bütün bunları yaptığımızda hem bu hastalıklardan eğer ortaya çıkmış bir hastalığımız varsa da onların kontrol altına alınması daha kolaylaşıyor değil mi? Diyabetimiz olabilir, belki genetik olarak tansiyonumuz olabilir. Ama böyle beslendiğimiz zaman o hastalıkları da kontrol altında tutma olasılığımız daha güçlü.
1: Kesinlikle. Ve burada şu çok önemli, yani benim tanımladığım bir cümle var, organik obezite diye. Şimdi burada bazı insanlar da sağlıklı olduğunu düşündükleri yiyecekleri büyük porsiyonlarda tüketebiliyorlar. Ve ağzımızdan giren kalori, bunu yakmadığımız sürece ister çok sağlıklı bir yiyecek yiyin, ister çok sağlıksız bir yiyecek yiyin, mutlaka o vücudumuzda kalori olarak kalır yakmadığımız sürece. Ve bu da yağ hücrelerinizi büyütebilir. Dolayısıyla porsiyon kontrolü burada çok önemli. Yani yediğiniz yiyeceğin ne kadar yediğinizin farkında olmanız gerekiyor. Belki ülkecek bizim yapmamız gereken en önemli şey mutfak sadeleşmesine gitmemiz gerekiyor. Dip frizleri dolduruyoruz, pazarlardan alışverişler yapıyoruz. Bazen işte büyük tencerelerde pişiriyoruz, bitmesin diye yemeye başlıyoruz. Yani biz burada yağ hücrelerimizi kontrol altına aldığımızda aslında yaşlanmanın önüne geçiyoruz. Şimdi yağ hücresi dediğimiz hücre vücudumuz için çok önemli bir hücre. Çünkü bu vücut ısımızı sağlıyor, dışarıdan gelen darbelerden vücudumuzu koruyor, vitaminlerin depo yeri. Ama yani öyle bir hücre ki bu büyüdüğü zaman inflamatuar maddeler salgılamaya başlıyor vücudumuza. İnterleukin 6, işte prostaglandin E2'ler, TNF alfalar gibi, ya böyle sayıca bilimsel çok fazla inflamasyon, yani iltihabi maddeler salgılıyor diyebilirim. Ve bu belki sizin başınızı ağrıtmıyor, dişinizi ağrıtmıyor ama kronik inflamasyon dediğimiz sessiz iltihaplanma şeklinde bütün bedenimizde yangıya dönüşüyor. Ve bu da hücre bazında dejeneratif etkiler ortaya çıkarıyor. Bu da yaşlanmayı hızlandırıyor aslında. Hani buradaki biz yaşlanmayı, evet doğru besleneceğiz, hareket edeceğiz ama buradaki en önemli indikatör vücut kilit indeksini sağlıklı aralıkta tutabilmek. Yani vücut kilit indeksini 23 ile 25 arasında tutabiliyorsak biz ideal olarak yağ hücrelerimizin boyutu normal ve bu bizim vücudumuzda inflamatuar maddeleri dengeli bir şekilde salgılıyor ve bizim vücudumuzda kronik inflamasyon yapmıyor demektir. Ama işte çok sağlıklı deyip porsiyon kontrolünü yapmadan yediğimizde ya da sağlıksız yiyecekler yediğimizde bu yağ hücrelerini büyütüyor ve bu büyüyen yağ hücreleri salgıladıkları bu inflamatuar maddeler nedeniyle vücutta kronik sessiz bir iltihaba neden olabiliyor. Bu da vücutta dejeneratif süreci beraberinde getiriyor. Tabii beslenme çok önemli ama bununla birlikte sizin uykunuz da çok önemli. Mesela bugün Ben gelen hastalarıma baktığımda birçok hastada şunu görüyorum. Ciddi uyku problemleri yaşıyor insanlar. Çünkü çok fazla ışığa maruz kalıyoruz. Ekran ışığına, televizyon ışığına, bilgisayar ışığına, cep telefon ışığına yatmadan önce insanlar sürekli bu telefonlarına baktıkları için buradan gelen mavi ışık beyindeki hormonların dengesini değiştiriyor. Uykusuzluk problemleri ortaya çıkıyor. Şimdi siz uyumadığınızda vücut bunu şarj etmiyor. İkincisi bakıyoruz hareketsizlik. Mesela yeni bir araştırma yayınlandı bununla ilgili. Herkes diyor ki ben yürüyecek vaktim yok. Ben de şunu söylüyorum, bir saatiniz yoksa bir dakikanız da yok. Egzersiz atıştırmaları diye bir

0: şimdi egzantin sinekleri diye. Bu da ne demek? Uzun süre oturmayın. Mesela yarım saatte bir kalkın, masanın etrafında bir dolaşın, bir çömelme, ayağa kalkma hareketleri yapın. Yani vücudunuza bir devir daim bile yaptırmak, hiç hareket etmemekten bile vücuda bir fayda sağlıyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi şu: bir insanın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için minimum günde 150 dakika orta tempoda yürümesi gerekiyor. Bu da ne demek? Haftada 3 gün 50 dakika ya da 5 gün 30 dakika yürüyüş. Biraz da doğayla haşır neşir olmak gerekiyor. Çünkü hepimiz karanlık odalarda çalışıyoruz gün içerisinde ve güneşle temasımız olmuyor. Hepimizin D vitamini düşüyor. Kötü beslenmeden dolayı magnezyumlar düşük. Yılda bir kere mutlaka bir doktora gidip, tıpkı arabamızı bakıma götürüyor gibi, bir tansiyonumuzu ölçtürmek mesela. Tansiyon o kadar sessiz bir şekilde hayatımızda olabiliyor ki kimse fark etmeyebiliyor. Ama bu organlarda dejeneratif süreci tetikleyebiliyor. O nedenle yılda bir check-up'lar, doktor kontrolleri özellikle 30'lu 40'lı yaşlardan sonra gerçekten çok önemli. Yani kırılgan yaşta olmamak için, kimselere muhtaç olmamak için beslenme, uyku, hareket, tabii bir de sinir stres durumları var sevgili Fatma Hanımcığım.
1: Evet.
0: Bu da ben hep dedim, keskin sirke küpüne zarar verir. Çok duygu kontrolünü yapamadığımızda, bu da vücudumuzda bu kortizol dediğimiz bir hormon var. Bunun sürekli yüksek kalmasına neden oluyor. Bu da içten içe bizi kemirebiliyor. Bu adadaki insanlar niye bu kadar uzun yaşıyor? Çünkü rahat, dertleri yok. Yani bir yere yetişme durumları yok. Sosyal bağları çok kuvvetli. Mesela biz metropollerde yalnızlaşıyoruz. Derdimiz anlatabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz insan sayıları azalabiliyor. Yani bu bile uzun yaşamda gerçekten çok önemli. Yani aile bağlarının iyi korunması, dostluk bağlarının iyi kurulması çok çok önemli.
1: O kadar güzel özetlediniz ki bir yaşamda olması gereken her şeye, sağlıklı bir yaşamda olması gereken her noktaya değindiniz. Araştırmanın en önemli mesajlarından biri de beslenme değişiklikleri için yaşlılık döneminin beklenmemesi. İnsanlar belli evet. bir yaşa gelince ben artık sağlıklı beslenmeye başladım gibi sözler söyleyebiliyorlar. Bugün sabah genç biriyle karşılaştım. Kendisi 30 yaşında ve çok ciddi tansiyon yüksekliği olduğunu söyledi. Ve dedi ki, yüzlü kiloları gördüm ve bir gün tansiyonum 19'a çıkmış, acilde buldum kendimi. O kadar çok paketli ürün tüketiyordum ki ve gerçekten ben ona bunların ne kadar sağlıksız olduğunu anlattığımda diyor ki, etrafımdan bunu söyleyenler oluyordu, annem söylüyordu ama ben onları anlamak istemiyordum. Gerçekten insanlar bu söylenenleri anlamak da bir mesele. Biz doğru. sürekli siz uzmanlar, işte biz sağlık muhabirleri sürekli sağlıklı beslenmenin koşullarını anlatıyoruz ama karşı tarafın bunu nasıl anladığı ve hayatına nasıl uyguladığı da çok önemli. Bir gün başınıza bir musibet geldiğinde bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. O ultra işlenmiş gıdalarla beslendiğini söylüyor kendisi. Ve tansiyonu, 30 yaşındaki birinin tansiyonu 19'a kadar çıkabiliyor.
0: Çıkabiliyor. Ben bunu poliklinikte çok sıklıkla görüyorum Fatma Hanım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani ilk başta bu küresel hastalık yükü çalışmasını anlattım ya. Yani 2/3 metabolik hastalıklar ve her ölümün %61'i önlenebilir. Şimdi bu çocuk 30 yaşında 19 tansiyonla acile başvuruyor. Ama bu 19 tansiyon buna beyin kanaması da geçirebilir. İnme de geçirtirebilir, felç de geçirtirebilir. Yani ve hem sadakası varmış ki bundan 19 tansiyonu yönetebilmiş o sırada. Çünkü biz çok bundan muzdarip olan hasta, hayatını kaybeden hasta görüyoruz. Burada da bu aşırı işlenmiş gıdaların çok ciddi bir tuz yükü var bedene. Bununla birlikte tabii raf ömrü uzun olan yiyecekler insan ömrünü kısaltır diyoruz. İnsanların bilinçli olması ve farkında olması çok önemli. Bununla ilgili ben bir örnek vermek isterim. Yaklaşık 10 yıl önce iki erkek çocuğu gelmişti. Tek yumurta ikizi bu çocuklar. Kolesterollerin virgülleri bile birbiriyle aynısıydı. Ve bu çocuklar 23 yaşındaydı geldiklerinde. Tek yumurta ikizi iki erkek düşünün. Ve bunların boyları 1.70, kiloları 100 civarındaydı. İkizlerden biri, ben de sağlıklı yaşayacağım, Ayça ablamı dinleyeceğim, onun öğrencisi olacağım diyerekten benimle çalışmayı kabul etti. Öbür çocuk istemedi. Hayır dedi, ben bunu istemiyorum. Ben işte çok rahatsız olursam bir gün gelirim, bakarız. Ama hayat bana güzel, ben yemeği içmeyi seviyorum diyerek gitti. Biz ikinci ikizi, yani ben birçok defa evladım gel, yani ben sana bakarım, ücret falan hiç önemli değil falan diyerek konuşmama rağmen çocuk istemedi bunu. Biz öbür

0: başladık çalışmaya. Bu ikiz yani 100 kilodan 78-76 bandına indi. Boyu da 1.70'ti çocuğu. Öbür ikiz gelmedi. Hiçbir şey yapmak istemedi. 10 yıl içinde toplamda bana 4 kere muayeneye gelmiş. Bu gelmek istemeyen çocuk dahiliye muayenesine gelmiş. Kardeşinin ısrarıyla. Ben çocuğu en son gördüğümde 145 kiloymuş ikizin bir tanesi. Ama öbür ikiz 76-78 en fazla 80 bandını korudu bu 10 yıl içerisinde. Ve diğer ikiz 10 yıl sonra 33 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
1: Çok çok dramatik bir hikaye gerçekten.
0: Çok dramatik. Yani burada yaşam tarzını düzelttiğinde ve kendine baktığında doğru beslenme alışkanlıkları kazandığında mesela öbürü sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken ne yazık ki diğeri hayatını kaybetti. Çok üzülürüm hala ben bu hikayeyi. Ama gerçekten beni çok derinden sarsmıştır. Çünkü biz kendimiz için bir şeyler yapabiliriz. Birisi bizim için bunu yapmayacak. Yani bunun farkında olmamız gerekiyor. Kendimizi iyileştirmek için çaba göstermezsek eğer kimse bizim için hiçbir şey yapamaz. Bunun içerisinde bilimi kullanarak kulaktan dolma bilgilerle değil, internet medyasıyla değil, uzman hekimlerden görüş olarak aile hekimlerimiz her mahallede var. Ve birebir ulaşabiliyoruz biz bu aile hekimlerimize. Türkiye'nin sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri. Mutlaka yılda bir check-up'larınızı yaptırın, kilo kontrolünüzü yaptırın. Hatta ben bununla ilgili şimdi çok müthiş bir uygulama da geliştiriyorum. İnşallah o da insanlara çok faydası olacak. Günlük neyi nasıl yaptığınızın farkında olarak da bedeninize yatırım yapmanız gerekiyor. Bir hayatınız var. Bu vücut bize bu dünyada bir kere verilecek. İkinci kez şansımız yok. Yani bir arabayı 2 kere alabiliriz. Bir bardağı 10 kere alabiliriz. Ama kendimizi 2. kere almamız mümkün değil. O nedenle sizin de belirttiğiniz gibi aşırı işlenmiş gıdalardan kesinlikle uzak durmak lazım. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla hareketli bir yaşam hayatımıza koyarak, dijital detokslar yapmayı başararak, güzel uyuyarak, bu dostluk bağlarımızı kuvvetlendirerek sağlıklı yaşamak için çaba göstermemiz gerekiyor.
1: Çok çok güzel özetlediniz. Gerçekten öyle. Hayat içerisinde belki çoğu insan bunların farkında değil. Ama başımıza bir musibet geldiğinde, bir hastalıkla karşılaştığımızda bunun ne kadar önemli olduğunu aslında anlıyoruz. Lütfen hastalanmadan bunun farkına varalım diyoruz. Çünkü günümüzde çok fazla imkan var ve gerçekten bilgiye ulaşmamız da artık çok kolay. Çok teşekkür ediyoruz Doktor Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı. Bu değerli bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için.
0: Sizi çok seviyorum. Beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diyorum. Güzel ülkemin güzel insanları, kendinize iyi bakın, bilimle kalın, sağlıkla kalın diyorum.
1: Çok güzel dediniz efendim. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: 24-30 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Mert'te bulacaksın.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Ataman Kılıç, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan her cuma yaptığımız gibi gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama pazartesi günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te önemli bir etkinlik serisi var. Un, yem ve değirmencilik sektörünün küresel aktörlerini bir araya getirecek bu zirve ya da etkinlik. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy'la konuşmak istiyoruz. Sayın Ulusoy, merhaba.
1: Merhaba Sayın Zafer
0: Hanım. Şimdi pazartesi günü küresel aktörleri bir araya getiren bir etkinlik var Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ama bir takım sıkıntıların da gölgesinde toplanılıyor galiba. Önce şu buluşmadan, etkinlikten bahsedelim. Bir dizi seminer, konferans ve sergi olacak galiba, değil mi, pazartesiden itibaren?
1: Evet, 5. Uluslararası Konferans ve Sergimizi Özbekistan'da, Taşkent'te gerçekleştiriyoruz. İpek yolunun geçtiği, eski ticaret yollarının birleştiği, yüzyıllar boyunca yalnız ürünün değil, bilginin de taşındığı bu ticaret merkezinde, bugün de bu coğrafyada ticaretle birlikte bilgi ve teknolojiyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Bizim kurumumuz Avrasya bölgesindeki 32 ülkedeki üyeleriyle hizmet veriyor ve bu Özbekistan'da Orta Asya'nın gerçekten de merkez bir ülkesi. Bu amaçla bu arada burada bir araya geldik. Sizin de belirttiğiniz gibi tabii Karadeniz sektörümüzün kalbi, ama şu anda Karadeniz'deki yaşanan sorunlar, sigortada yaşanan sorunlar gerçekten oradaki kırılganlığı bize gösterdi. Bizler de buraya geldiğimizde alternatif rotaları ve bu sorunlarla nasıl

0: bugünkü konjonktürün getirdiği zorluklar altında sürecin nasıl ilerletileceği, gıda güvenliğinin nasıl korunacağı hakkında oldukça derin konuşmaların olacağı bir etkinlik olacak.
1: Şimdi başta da söyledim, özellikle küreselde bir takım sıkıntıların gölgesinde düzenleniyor bu etkinlik. Örneğin Karadeniz Savaşı hala bitmedi. Ha bitti ha bitecek diye bakıyorduk ama bir anda da alevlendi ve tahıl rotasını da değiştirdi. Rusya'nın tahıl ihracatında da sert bir düşüş var. Bu başta bölge ülkeleri olmak üzere küresel piyasaları nasıl etkileyecek?
0: Tabii bunun tüm dünyayı etkilemesi kaçınılmaz çünkü Karadeniz dünyanın buğday arzının, yani ihraç edilen buğdayın %31'ine, mısırın %14'üne sahip olan bir yani iki ülke, Rusya ve Ukrayna'da Karadeniz limanlarının tamamen işlemez hale gelmesi tabii ki tedarik zincirinde ikame edilemez bir kesinti yarattı. Bunun sonucu, yani normal bir sezonda Rusya'nın bütün ihracatının %90'ı Karadeniz üzerinden gerçekleşir. Ama burası kapandığı için Rusya'nın tahılının bir bölümünün kuzey koridorlarından Baltık Denizi'ne, Ust-Luga, St. Petersburg, hatta Kuzey Buz Denizi'ne de olan limanı Murmansk üzerinden ihraç edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama bütün bunlar Karadeniz'i ikame edebilecek altyapılar değil. Çünkü binlerce kilometre taşımamız gerekmekte.
1: Evet, yani çok ciddi bir lojistik maliyeti farkı var orada.
0: Tabii ki, ve darboğazlar, yani kapasite problemi de var. Bu da sonuç olarak Temmuz Ağustos döneminde Rusya'nın tahıl ihracatını bir önceki seneye göre %31 geriletti ki bu sorunlar Ağustos'ta daha çok yoğunlaşmıştı. Eylül ayında geçtiğimiz seneye göre %50'nin üzerinde bir gerileme olacağını tahmin ediyoruz. Yani dünya üzerinde tahıl var, buğday var. Fakat bu tahılın doğru limandan, doğru maliyetle güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaşması giderek zorlaşıyor. Aslında barış görüşmeleri de çok gündemde. Birleşmiş Milletler toplantısında da bunlar gündeme geliyor. Hem Rus dışişlerinden hem Ukrayna'dan bir takım açıklamalar geliyor ama açıklamaların nevi genellikle görüşmeler olabileceği yönünde. Yani henüz somutlaşmış olumlu bir durumda yansımamış oldu. Burada bir noktaya daha değinelim. Bu sadece limanların kapanması değil. Artık maalesef ki denizcilerin can kaybı yaşadığı ticari gemilere, sivil gemilere saldırılardan dolayı hem deniz nitelik dünyasındaki çalışanların, tayfaların gitmek istemediği limanlar haline geldi. Karadeniz limanları artı sigorta şirketleri de buraya giden gemileri sigortalamıyor. Dolayısıyla sorun daha kompleks bir hal almış halinde. Önceki mümserit durumlardan, hani tek bir geminin vurulması durumlarından veya limanın, şu anda topyekun Karadeniz'in devre dışı, Karadeniz'in kuzeyindeki limanların ve karasularının tamamen devre dışı kaldığı bir durumla karşı karşıyayız.
1: Peki şimdi bizde de bu sene rekor üretim olduğunu biliyoruz. Bu sene iyi giden yağışlar sonrasında. Ama şimdi her kriz fırsata da dönüşür ya aslında. Türkiye için bir fırsat var mı, yoksa orada da yine kapasite sorunu mu devreye giriyor?
0: Türkiye için fırsat var. Belirttiğiniz gibi bir gerçekten de bu senenin şartları Türkiye'yi tam anlamıyla genel konjonktürden ayırdı. Çünkü bizde malın eksikliği değil, malın yani tahılın, buğdayın çokluğu sorunuyla mücadele ediliyordu. Bu sorunuza Toprak Maskeri Ofisi rekor alımıyla, 12.3 milyon tonluk hububat alımıyla çözmüş oldu ve 180 milyar liralık çiftçilerimize ödeme yapıldı. Böylelikle az fazlası sorunu iç piyasada giderildi. Şu anda belirttiğimiz gibi aslında bu stok Türkiye'nin güvenli limanlarından dünyaya ihraç edilebilecek tam anlamıyla bir cephane. Tabii bunun zaman içerisinde

0: ürüne dönüşmesi, yani mamul madde olarak ihraç edilmesi de mümkün. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli bir gıda az güvenliği tamponu oluşmuş oldu bu stok sayesinde. İlerleyen dönemde hani bunu yine hani fırsat olarak da ifade etmeyelim ama gerçekten de ihtiyaç sahibi ülkelerin gıda güvenliğini sağlamasında, tedarikini sürdürebilmesinde Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını öngörebiliriz. Eğer Karadeniz'deki sorunlar yani barış veya ateşkes veya ticari gemilerin moratoryumu sağlanmazsa, evet, Türkiye'nin stoğu gerçekten sadece Türkiye için değil, ihtiyacı olan tüm ülkeler için önemli hale gelecek.
1: Peki, bu konuyla bağlantılı değil ama sizi bulmuşken, şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'nden de rekor alım geldi bu sene. Rekor üretime rekor alım geldi. Üreticiye 180 milyar lira ödendi. Bu evet, üretici tarafından gayet olumlu karşılandı ama diğer sektör bileşenleri için ne ifade ediyor bu durum?
0: Bu durum şöyle, tabii ki belirttiğiniz gibi alım tarafı çiftçimizin refah için, gelir seviyesi için, nakit akışı pazarlaması için oldukça önemli. O kısım gerçekten memnun edici şekilde tamamlandı. Şimdi her sezonun sonunda olduğu gibi, sonrasında olduğu gibi, artık bu ürünün tüketiciye hangi şartlarda ulaşacağı ön plana çıkıyor. Tüketiciye ulaşırken de arada sanayici var. Sanayicimize Toprak Mahsulleri Ofisi Eylül başından itibaren satışlarını kademe kademe başlattı. Ay sonuna doğru bu tarihlerde de giderek bu satışlar hızlandı. Açıklamış olduğu 18.500 TL ve 17.750 TL'lik ikinci ve üçüncü grup buğday fiyatlarıyla piyasaya, sanayiciye bu ürünler arz edilmekte. Burada da ürünün TMO'nun stoğunda olması aslında sanayici açısından da bir öngörülebilir yaratıyor. Çünkü takdir edersiniz ki biraz önce de bahsettik, yani dünya konjonktürü o kadar belirsiz ki hiç ummadığımız başka darboğazlar dünya piyasalarında fiyatları yukarı taşıyabilir. Ama TMO elindeki stoğa kar amacıyla bakmadığı için hem sanayicimiz için hem tüketicimiz için öngörülebilir şartlarda ham madde teminini sürdürecektir. Dolayısıyla tüketici için de biraz önce söylediğimiz gibi hem Türkiye'deki tüketici ve sanayici için hem de özellikle Orta Doğu Afrika ekseninde ihtiyacı olan ülkeler için TMO'nun stoğu önemli bir güvencedir. Bir istikrar unsuru olacağını bekliyoruz önümüzdeki dönem için.
1: Peki. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Teşekkürler Zafer Bey, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim, konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi yerli hızlı tren setinde seri üretim başlamış. Bir an hani çok mu geç kaldık dedim ama bu herhalde lokomotif değildir. Yani set dediğimize göre vagon değildir. Değil, vagon değil. Üretmekte bir şey yok çünkü. Yani.
1: Basitçe söyleyelim. Şeylerin bu CER deniliyor çekiş güçlerine şeylerin. Tren setlerinin. Bu elektrikli trenler, tramvaylar dahil ve hızlı trenlerin çekişleri lokomotifle değil. Yani o CER üniteleri, o bağlantı yerlerinde, oraların hepsinde elektrik motoru var. Yani çekişler 4-5 noktadan yapılır. Yani o kontrol paneli olarak, yani trenin önünde gördüğünüz, görülen yerler sadece kontrol ünitesidir yani. Her birinin motoru o şeylerin, setin altında altındadır.
0: Bütün vagonların altında elektrik motor var yani.
1: Hepsinde değil yani. Birkaç tane, onun tam teknolojisini bilmiyorum ama 10 vagonlu bir set düşünün. Diyelim ki 5 tanesinde çekiş var sadece altta, ama çekiş alttadır şeyin, bu trenlerin. İşin zorluğu da orada zaten. Düşünün hani 10 set diyelim, bir elektrik motoru, o elektrik motoruna bağlı her birinde 4 tekerlek olduğunu

0: düşünün. 40 tane tekerin aynı senkronizasyonda ve aynı mükemmellikte çalışması lazım ki birisi kötü şey yaparsa 225 kilometre ile gidiyorsunuz. Yani hata kaldırır bir sistem değil bu. Zorluğu da orada zaten şeylerin. Bunun üzerine çalışılıyordu. İşte tramvaylarda 50 kilometre falan yapar. Çoğu maksimum 70 kilometreye çıkarılır şeylerin, trenlerin. Şeylerde, bölgesel trenlerde 90-100 yapar ki o da maksimum hızlarıdır. Yani yolculuğun çok büyük bir bölümünde çok daha yavaş seyrederler. O yüzden oralar hata kaldırıyor bu sistemlerde ama 200 kilometrenin üzerine çıkmış bir trende hata kaldırmıyor yani.
1: Peki bataryayı nasıl çözüyorlar?
0: Hat dışarıdan alır.
1: Çünkü öyle bir batarya yok.
0: Yok. Sadece işte güvenlikli alanlarda, olması gereken alanlarda, öyle sistemler de var yani şeylerde. O alanı geçmek için bir miktar elektrik depolarlar. Hı. Yani ya da elektrik kesildiğini düşün, hatta işte A noktasından B noktasına ya da güvenli bir noktaya ulaşıncaya kadar enerji depolama sistemleri vardır şeylerin, sistemlerin, ama bu şeylerde, hani çok büyük sistemlerde elbette yani tren yarısını bataryaya ayırma şeyi yok. İşin zorluğu burada. Çok fazla ülkede yok bu teknoloji. Yani basit bir şey söyleyelim. Mesela bu biraz önce senkronize çalışması dedik ya şeylerin. Askeri bir teknolojidir mesela. Hmm. Türkiye askeri olarak bu teknolojiyi kazandıktan sonra bu işe cesaret edebildi. Ya da şey söyleyelim, bu trenlerin yönetim sistemleri mesela, onunla isim vermekte sakınca yok. Aselsan tarafından üretildi. Ve şu anda
1: milli gururumuz zaten, evet, Aselsan.
0: 250 kilometreye kadar çıktı şeyler testlerde. Ama zor iştir yani hakikaten, seri üretime geçiliyor olması ve 2027 yılında şu anda ikinci prototipi yapıyorlar. Hı. Hatta prototip şey yaptı, fabrikada tamamlandı yani seri üretime girecek aşamaya geldi. 2027 yılında 7, 2028'de 7 olmak üzere 14 set üretilecek. Bu oldukça şey önemli. Şu anda Türkiye bir Almanya'dan ve şeyden set satın alıyor, İspanya'dan. Hızlı trene binmiş olanlar varsa farklılığı görebilir yani şey, ikisi arasındaki şeyleri. Ve önemli bir aşama, başarılı bir aşama ve şu açıdan da önemli: Türkiye ciddi şey yapıyor, hızlı tren yatırımı yapıyor. Yani şu hatlar uzatıldı biliyorsunuz Sivas'a kadar, servis başladı o tarafta, Ankara üzerindekini kastediyoruz. İşte Karaman'a doğru giden Konya hattı uzatıldı, onun güneye indirilmesi söz konusu, İstanbul'un iyileştirilmesi söz konusu, İstanbul hattının ve İzmir inşası devam ediyor, Ankara İzmir. Yani doğu batı ve kuzey güney yönünde şeyler, yatırımlar planlıyor. Hattı döşediniz mi, onun üzerinde tren lazım.
1: Evet. İşte o ray uyumu da, rayla bu trenin uyumu, evet, da çok önemli.
0: Bu açıdan şey, olumlu bir gelişme. Yani çok fazla konuşmuyoruz. Hani teknoloji yoğun haberler şu anda, özellikle savunma sanayi kaynaklı, savunma sanayisi kaynaklı çok fazla haber bombardımanı var da bu tarafta da olumlu bir gelişme var. Umuyoruz, biraz gösterişli bir iş bu hızlı tren.
1: Evet, evet.
0: Yani pahalı bir iş ama çok işlevsel gerçekten. Birçok şeye katkı veriyor. Bu şu iltisak hatları, burada kaç defa konuştuk, demiryolu yatırımlarının yani sanayi bölgelerinin şeylere, limanlara ve diğer yollara bağlanması, yani bağlantısallığının artırılması yönündeki proje. Biraz iyi gibi bu sene biraz daha fazla bütçe ayrıldı şeyde. Yatırım planı henüz daha yayınlanmadı ama geçen yıl biraz yüksekti. Bu sene de yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Umuyoruz demiryolu yatırımları hızlanır. Hatta şeye düşünmek lazım. Şehirler çok şey yaptı, büyüdü. Şu bizim banyo yapısını çok fazla kullanılmıyor ne yazık ki Türkiye'de. Ama pekala şeye, Polatlı Ankara arası iyi durumda şu anda da, diyelim ki yani Polatlı'da yaşayıp Ankara'da çalışmak pekala mümkün yani.
1: Evet, evet.
0: Şey, o trenle seyahat edebildiğiniz sürece.
1: Ama çok kötü görünüyor. Çok böyle köhne izlenimi veriyor maalesef banyo trenleri. Oysa ki banyo treni dünyanın her yerinde çok sık kullanılan
0: ve söylediğim şekilde de kullanılan.
1: Evet, en uygar ulaşım araçlarından da biridir aslında.
0: Şu meşhur şey sınırı vardır işte, İsviçre, Almanya, Fransa sınırı vardır. Hmm. Orada çok yaygın.

0: baskındır yani orada. İsviçre'de yaşayıp Almanya'da çalışan ya da tersine gibi yani, evet. o planlamaya da girmekte fayda var yani. Kira sorununu düşünün.
1: Kira sorunu, ulaşım sorunu, evet. Yani işte bugün yine benzine tarihi zam geliyor, mazot zaten aldı başını gitti. Yani bunların arasında bir banyo treni büyük lüks olabilir, hızlı bir banyo treni. Yani.
0: Şeyin bireysel olarak da mesela şeyde Polatlı'da kira daha ucuz. Ya da daha yakın bir yer düşünelim, yani diğer ilçede Kazan'da daha ucuz yani Ankara merkeze kıyasla. Yani uygun maliyetli bir tren sistemiyle, aylık abonman satışıyla, şununla bununla pekala şey olabilir.
1: Şehrin yükü de azalır.
0: Şehrin yükü azalır. İnsanlar daha uygun maliyetle yaşayabilir.
1: Evet. Maliyet demişken TÜSİAD'dan bir açıklama geldi. İş insanlarından, sanayicilerden sıkça geliyor bu tür açıklamalar bugünlerde. Maliyet bazlı rekabet gücü endeksinde gerileme olduğunu söylüyor. Bu ihracatçılar için geçerli değil mi daha çok?
0: Dış ticaret yapan şirketlerle, biraz evet. daha büyük firmalarla çalışılıyor ama esas olarak Türkiye sanayisinin gücünü gösteren şeylerden bir tanesi diyelim artık, rekabet gücünü gösteren şeylerden bir tanesi. Bu yeni bir çalışma, ilk 2025'te yayınlandı. Metodolojisi değişmedi şu anda ama işte sektörel ayrımları falan yaptılar. Gerçekte aslında bayağı ciddi bir şey var, altyapı var aslında şey altında. Onu biraz düzeltmeye çalışıyor, biraz daha güvenilir hale getirince, çünkü panel veri gerekiyor bu türlü şeyler için. Geçmişin çok fazla verisi gerekiyor. Geçmişte çok detaylı istatistikler yok yararlanabilecekleri şekilde. Ama başladıkları noktası da yani 2024'ten itibaren hesaplıyorlar. İyi gibi yani, endeks 2024 bazlı. Çeyreklik olarak hazırlanıyor. Şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'nin imalat sanayisinin rekabet gücünde ağırlıklı olarak bu enflasyon kaynaklı olmak üzere kayıp var. İşte enflasyonun altında başka unsurlar da var, tartışmalı onlar elbette ama mesela endeksin düzeltiyorum, 2017 bazlıymış endeks, 2024 değeri 90, yani 2017 değeri 100, 2024 değeri 90, şu anda 86. Son veri. Yani bu bildiğimiz endeks yani, 100'den aşağı doğru ya da yukarıya doğru şey yapıyorsunuz, sayıyorsunuz. 100'ün üstündeki değerler rekabet gücündeki artışı, bir önceye göre kıyaslıyoruz. 100'ün altındakiler azalışı gösteriyor. Yani 2024'ten bu yana şu şeyimiz, rekabet gücümüz azalıyor. Küçük dalgalanmalarla birlikte imalat sanayinde. Düşüş mesela tekstilde çok daha yüksek. 90.8'den 86'ya gerilemiş durumda. Şeylerin en büyük düşüş şeyde, ana metal sektörün, düzeltiyorum, ana metalde yükseliş var mesela, biraz daha katma değeri düşük olan şeyin, sektörlerin başında. Yani özetin özeti, 2026 ikinci çeyrek sonu itibariyle imalat sanayinde bir önceki çeyreğe göre de, endeks yılına göre de, 2024'e göre de bir miktar düşüş var ve bu eğilim olarak görülüyor 2024'ten bu yana.
1: Evet, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'tan bir Fransız iş insanlarına bir çağrı var. Avrupa için Ankara'da üretin.
0: Evet.
1: Bunun gerekçeleri ne? Çünkü Ankara öyle, evet biz de çok istiyoruz Ankara'ya sanayinin gelmesini. İşte özellikle deprem riskinden sonra taşınan da çok oldu. Savunma sanayinin kalbi zaten burada atıyor ama hangi mesela lojistik avantajına güvenerek Seyit Bey bu çağrıyı yaptı?
0: Teknoloji yoğun üretim gücüne.
1: Evet.
0: Hakikaten aslında birkaç yerde olması gerekir ama Ankara teknoloji yoğun endüstrilerde kümelenmeye başladı. Savunma sanayi tamam, herkes biliyor. İlaç ve tıbbi cihazlarda. Ankara'da çok ciddi bir kümelenme vardır. Elektromekanik sanayinde. Elektromekanik sanayi Ankara'nın diğer bölgeleri öldürür seviyeye geldi yani. Onlar fabrikalarını Ankara'ya taşımak zorunda kaldılar ya da X şeyde ilinde kurulduysa büyük yatırımını yani genişleme yatırımını gelip Ankara'ya yaptı aynı şirkette. Öbür tarafı kapatmadıysa bile. Yani bu şekilde bir yoğunlaşma başladı. Gıda sanayinde Ankara yoğunlaşmış durumdadır. Tarım aletlerinde, traktörde mesela yoğunlaşmış durumdadır. Bütün bunlar Avrupa için kıymetli. Başta savunma sanayi olmak üzere. Bu çağrının altında da o yatıyor. Elektronikte biraz Ankara zayıf ama onu da aslında savunma sanayinin o yan kuruluşlarıyla şu anda şey yapmış durumda. Belirli bir oranda ileriye gitmiş durumda. Çağrının ana nedeni o. Yüksek katma değerli ürünler var Avrupa'da üretebildikleri. Onların ölçek sorunu var, maliyet sorunu var. Ama Avrupa'da bir taraftan bunları istiyor, yapmak istiyor. Ve bize son dönemde biraz sevimsiz bakıyorlardı. Yani doğru kelime mi bilmiyorum, daha ağır da söylenebilir ama haksız biçimde bize sevimsiz bakıyorlardı bu imalat konusunda. Ama Ankara yüksek teknolojiye dayalı, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu çoğu ürünü üretmek için iyi bir yer. Bu bağlantısallık konusu da Ankara'nın lojistik ağlarında şöyle bir özelliği var. Şu kalkınma yolu dahil ve Orta Asya'dan gelen hatlar durur o dahil. Onu Ankara bölgesine düğümlemek gibi bir şey planı var Türkiye'nin. Sadece Ankara değil, hatta Konya'ya doğru iniyor o hat. Bildiğim kadarıyla birkaç yabancı şirket, lojistik şirketi Konya bölgesine yatırıma hazırlanıyorlar. Yani bölgesel depo yapma konusunda.
1: İşte umuyorum Seyit Bey'in çağrısı karşılık bulur ve hani Ankara'dan Avrupa'ya direkt uçuşlar da başlar. Ben de onu
0: ya evet, çok onun büyük ihtiyaç ya çünkü. kesinlikle peki. O çok büyük ihtiyaç.
1: Mehmet Kaya çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: İstikbalden evlenen

0: büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 25 Eylül 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Heyecanlıyız sevgili dinleyiciler. Birkaç saat sonra A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Kocaeli'nde oynanacak karşılaşma öncesinde milli takımımıza başarı dileklerimizi iletelim ve günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz.
3: Gün ötesinde son 24 saat.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil açıklamasını yaptı. Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi. İstanbul'da siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada Ankara merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan soruşturmada 45 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesinin başladığını açıkladı. 10 yıl boyunca planlanan 5,3 milyar dolarlık finansman paketinin Dünya Bankası tarafından onaylanan ilk 750 milyon dolarlık bölümü bu yıl girişimcilerin kullanımına açılacak.
3: Gün ötesi Ankara gündemi.
4: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Duygu Barsan aktaracak. Duygu Barsan, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Mahpeker Aksu, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı açıklamaları ve verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli başlıkları değerlendirdi. Bunların başında elbette terörsüz Türkiye süreci geliyor. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye bizim için günübirlik bir mesele değil dedi. Bu Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık sorunundan kurtulma meselesi açıklamasını yaptı. Ve süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor dedi. Süreçte bize yansıyan bir sorun yok ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı ve neticeye uzak olmayan bir zamanda ulaşılacağını vurguladı. Tabii bir yandan da gündemin en önemli başlıklarından biri son günlerde piyasalarda yaşanan fon soruşturması. Erdoğan ilk mesajını da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasların ardından gazetecilere verdi. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil dedi. Cumhurbaşkanı sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı dedi. Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin net konuştu Cumhurbaşkanı. Kimse piyasaları tedirgin etmesin dedi. Ve benzer bir problemin yaşanmaması için, yeniden yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız açıklamalarını yaptı. Bir yandan da dış politika ilişkin önemli mesajları oldu Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan imzaladığı Mekke Anlaşması'nın önemini vurguladı. Gazze'de akan kanın bir kez daha altına çizdi. Gazze'de akan kan durmadan Orta Doğu'ya kalıcı barış gelmeyeceğine dikkat çekti Cumhurbaşkanı.
4: Teşekkür ediyoruz. Duygu Barsan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısı kapsamında meclis tören salonunda parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Gelişmeye ilişkin neler aktarırsınız?
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu toplantıda önemli mesajlar verdi. Bugün terörsüz Türkiye hedefine yönelik kanunun tarihteki en yüksek mutabakatla kabul edildiğini vurguladı. Bundan sonraki adımlarında aynı demokratik olgunlukla atılacağını söyledi ve meclisteki izleme komisyonu için 1 Ekim işaret etti. Numan Kurtulmuş'un da gündeminde İstanbul'daki sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma vardı. Meclis Başkanı kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermelerinin temin edilmesi lazım açıklamasını yaptı.
4: Duygu Barsan, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Türkiye sert tepki gösterdi. Tepkilerde öne çıkan vurgular neler oldu?
2: Katil İsrail'in Başbakan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine Ankara'dan tepkiler bugün arka arkaya geldi. İlk tepki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katip düzeyindeki genç diplomatından geldi. Dışişleri Bakanlığı diplomatı Türkiye adına yanıt hakkını kullandı ve İsrail savaş ve yıkım ihraç ederken Türkiye barış inşa etmektir mesajı verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullandığını kaydetti. Netanyahu'nun alçak sözleri Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadelerini kullandı. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik Birleşmiş Milletler'e tepki gösterdi. Böyle bir kişinin Birleşmiş Milletler kapısından içeri sokulmaması gerekir. Netanyahu'nun o kürsüde değil sanık sandalyesinde olması lazım diyerek tepkisini gösterdi.
4: Çok teşekkür ediyoruz Duygu Barsan. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Duygu Barsan aktardı.
3: Gün ötesi devam ediyor.
4: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar Mahpeker Aksu. Hoş bulduk. Teşekkür teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, oldukça yine yoğun bir gündem var. Çok sıcak ve hareketli gündem maddeleri eşliğinde yoğun geçen bir haftanın daha son iş gününü akşam saatlerine kavuşturduk. Hafta boyunca gözümüz ve kulağımız dünya ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve yaptığı açıklamalar üzerindeydi. Genel Kurul'a hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde yine soykırımcı İsrail ve krizler karşısında etkinliğini giderek kaybeden Birleşmiş Milletler vardı. Diğer yandan içeride ise hafta ortasında partisi CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aldığı bu kararın Ankara'daki gelişmelerin tartışıldığını gördük. Yine bu hafta gündemde yer tutan bir diğer gelişme ise sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar oldu. Bu sıcak gündemin başkentte, kulislerde nasıl yankılandığını soralım ve anlatacaklarınıza kulak vermek üzere sözü size bırakalım.
5: Ben de şöyle başlayayım. Yani o kadar yoğun bir haftayı bitirdiğimizi, noktaladığımızı o kadar güzel aslında anlattınız ki sorum sırasında, yani siz özetlemekte zorlandınız hafta içinde olanları.
4: Evet.
5: Dolayısıyla hakikaten çok yoğun bir haftaydı. Hemen baştan başlayacak olursak, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşme, konuşma ve ardından yaptığı görüşmeler tabii ki liderlerle. Yani önceki hafta yaptığımız yayın sırasında da söylemiştim. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilgili takip edilecek ve büyük ihtimalle de Türkiye yine Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na damga vuran ülke olacak demiştim ki öyle de oldu.
4: Evet.
5: Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları tüm dünyada yankılandı. Özellikle İsrail'e yönelik yaptığı açıklamalar ki işte yine çok ciddi bir şekilde bu azaltın bana ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların sesi olmaya devam edeceğim ki bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi bir meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doymayan soykırımcı bir zihniyet vardır diye çok net bir şekilde Netanyahu'ya yönelik eleştiriler oldu. Onun haricinde diğer ülkeleri yine işte İsrail'e karşı, İsrail'in bu tutumuna karşı daha hareket etmeye çağırdı. Daha böyle hani baskın olunması gerektiğinin altını çizdi. Yani sadece öyle açıklamalarla bırakılmaması, belki farklı adımların atılması yönünde yine çağrıları olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Az önce TRT muhabiri arkadaşımız da açıklarken yani Netanyahu'nun da bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında, bir gün sonrasında kürsüye çıkıp da orada işte yaptığı hadsiz açıklamalar, ona Türkiye'den gelen tepkiler, bunların hepsi ayrı tartışma konusu oldu ama şöyle güzel bir şey vardı orada, dikkatini çekmiştir tüm dinleyicilerimizin de. Netanyahu konuşurken, yani geçen sene de protesto edilmişti aslında.
4: Evet.
5: Ama bu sene protesto eden ülkelerin sayısı iki katından fazlaydı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmanın etkisini deriz buna. Ya da yıllardır Türkiye'nin yapmış olduğu, atmış olduğu adımlar ve Gazze'deki katliama yönelik olarak dünyayı sürekli uyarmasını deriz. Ya da artık dünyadaki diğer ülkelerin de gözü açıldı. O ülkelerin Birleşmiş Milletler temsilcileri, o ülkelerin liderleri de artık Netanyahu'nun nasıl bir cani olduğunu gördüler mi deriz. Altını nasıl istersek öyle dolduralım ki 70'e yakın ülkenin temsilcisi protesto etti Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Hatta bunların arasında mesela İspanya, Brezilya gibi, hani sadece İslam coğrafyası olarak bakmamak lazım buna. İşte Güney Afrika gibi çok farklı ülkeler de vardı protesto eden. Kimileri konuşmasını hiç dinlemek üzere genel kurul salonuna gelmedi. Kimileri genel kurul salonunda Netanyahu kürsüye çıkınca kürsüyü terk etti gitti. Bunlar insanı umut var yapıyor. İçimizin tabii ki soğumasına tamamen etki etmiyor ama bir nebze de olsa içimizi ferahlatan adımlar. Yani bugün geldiğimiz noktada Netanyahu gibi bir ismini Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarıp konuşturmak bile aslında çok büyük hatayken, ki elinde çağrı cihazıyla geldi, hatırlayalım, o çağrı cihazını İran'da Hamas'ın lider kadrosunu yok etmek için kullan bomba haline getirip kullanmışlardı ki pek çok masum insan da öldü orada. Yani sadece hani savaştı bu, işte Hamas'a yönelik yapılmış bir adımdı gibi geçiştirilecek bir durum da değil. Bir sürü sivil masum insan da İran'da hayatını kaybetti. O gösterdiği kürsüden gösterdiği çağrı cihazıyla, ki o cihazla sadece İran'ı tehdit etmedi, aslında tüm dünyayı tehdit etti. Yani kendisine karşı çıkan bugün hangi ülkeyse ya da işte kendisini eleştiren hangi ülkeyse o çağrı cihazıyla bir gün sizi de hedef alırım demeye mi getirdi mesela? Bu da ayrı bir tartışma konusuydu. Yani o caninin çıkartılıp da Birleşmiş Milletler kürsüsünde böyle şov yapmasına müsaade etmek ya da konuşmasına izin vermek, bunlar zaten olmamalıydı. Ama diyelim ki oldu. İşte geçen sene de protesto edilmesine rağmen bu sene protesto sayısı ikiye katlandı. Hatta İsrail medyası bile bunu yazdı. Yalnız kaldı, dünya dinlemedi Netanyahu'yu diye. Bunu İsrail medyası yazıyor. Bakın dikkatinizi
4: çekiyor. Evet.
5: Biz söylemiyoruz bunu. Neyse ki böyle hani içimizi bir nebze olsun su serpen bu görüntüler yaşandı. Onun haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece İsrail'le ilgili değil, mesajları tabii ki çok farklı mesajları da vardı. Altı çizilecek noktalardan birisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olarak verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınması gerektiğini, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması gerektiğini ve KKTC ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurması gerektiğini söyledi. Bunun da altını çizdi. Bu da oldukça önemliydi. Birleşmiş Milletler'e zaten artık dünya literatürüne de soktuğu bir lafı var. Dünya beşten büyüktür diye. Yine o ifadeleri kullanarak Birleşmiş Milletler'in yapısına da eleştirdi bunu ve Birleşmiş Milletler'in bir şekilde artık yeniden yapılanması gerektiğinin altını çizdi. Yani bu konuları daha çok konuşacağız gibi görünüyor. O yüzden ben burada bir virgül koyayım. Ve siyasete, iç siyasete yönelik olarak o da önemli bir gelişmeydi. Çünkü yani tamam, Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşma, ağzından işte Netanyahu'nun hadsizliği falan derken CHP içerisinde yaşanan Mansur Yavaş'ın istifası ve sonrasında yaşananlar biraz gölgede kalır gibi oldu. O nedenle birkaç cümle bu konuyla ilgili konuşmak istedim. Çünkü Mansur Yavaş bugüne kadar Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk zamanlarda aslında net konuşuyordu. Bir kapıyı açık bırakıyordu diyelim, daha doğrusu. Hani net konuşuyordu değil belki ama kapıyı açık bırakıyordu. Ama ne zaman ki Ekrem İmamoğlu işte bu yolsuzluktan tutuklandı, ondan sonrasında biraz daha böyle hani kendini geri plana çekip sessiz kalmayı tercih etti. Bu aslında bir stratejiydi. Nasıl strateji? İşte en son CHP ile Yeni Parti ayrılığı zamanında gördük bunu. CHP'den ayrılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir etkinliğinde yoktu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili yapılan etkinlik günü, aynı gün o etkinliğe katılmak yerine külliye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ki zaten asıl tepki ondan sonra başladı. Ayrılmaya gelen süreçte o günle birlikte başladı aslında. Ama yani CHP'de böyle maslahat güzel seviyesinde diyeyim, hani diplomatik tabiriyle ilişkiler yürütürken ve diğer tarafta ama Yeni Parti'de Özgür Özel'le işte otobüsün üzerine çıkıp Özgür Özel konuşurken onun yanında durmalar, yani Yeni Parti'de daha böyle yakın ilişkileri var gibiydi. Ama strateji şuydu: CHP'den ayrılmayacak, CHP'de siyasete devam edecek, sessiz kalacak, diğer taraftan Yeni Parti ile ilişkilerini zaten iyi olan ilişkilerini devam ettirecek. Bunun yanında işte Anahtar Parti gibi, Zafer Partisi gibi, İyi Parti gibi partilerle yine ilişkilerini iyi düzeyde tutup hani güne geldiğinde bütün bu partilerin ortak adayı olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmak. Ama bu strateji tutmadı. Neden? İşte CHP'den ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılmak zorunda kalmadı. Hani kendisi ayrılırken yaptığı verilden direkt açıklamalar var. Bunun da karşılığını tabii ki aldı CHP kanadından. CHP'de şu an bütün eleştiri oklarının hedefi Mansur Yavaş. Yani kime sorsanız CHP'li varsa yoksa Mansur Yavaş'tan bahsediyor. Mansur Yavaş'ın kendine kazık attığından bahsediyor. Diğer tarafta Yeni Parti cephesinde onlarla arasıydı ama Yeni Parti cephesinde de böyle alttan alta da olsa, hani böyle bir dip dalga şeklinde değil belki ama kapalı kapılar ardında konuşan Mansur Yavaş'ın zaten kendisini hiçbir zaman CHP'li gibi, yani o cepheden görmediğini, hissetmediğini, zaten işte daha geldiği yer itibariyle milliyetçi bir kanattan geldiği için kendisinin hiçbir zaman aslında bir sosyalist gibi görmediğini dile getiren Yeni Partililer de var. Yani Yeni Parti içerisinde de aslında böyle ufak ufak da olsa kıpırdanmalar var. Geldiğiniz noktada şimdi sen CHP'yi kaybettin. Öbür tarafta Yeni Parti'nin durumu belirsiz. Gerçi seçime daha çok var. 1,5 seneye yakın vakit var. Hani rahmetli Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü vardır, siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır diye. Evet, 24 saat çok uzun bir zaman, daha önümüzde yüzlerce 24 saat var. Dolayısıyla her an her şey olabilir, her şey değişebilir ama şu an geldiğimiz noktada Mansur Yavaş'ın planladığı formu çok tutmuş gibi görünmüyor. Yani şu an yanında sadece hani İYİ Parti, Zafer Partisi, bunlar da kesin olmamakla birlikte tabii anahtar parti gibi partiler olabilir gibi görünüyor. Evet. Bir de bu denklemde DEM Parti var. DEM Parti'nin Mansur Yavaş'a bakış açısı ne olacak, ne bitecek? Yani şu an muhalefet cephesinde bir adaylık sorunsalı var gibi ve o sorunsal da biraz çok bilinmeyen bir denklem gibi görünüyor aslında. Bu denklem nasıl çözülecek önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde göreceğiz tabii ki. Ama bu konuyu da yine çok uzun süre konuşacağız, tartışacağız deyip dilerseniz burada artık noktayı koyalım. Evet,
4: çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size Salim
5: ben
4: Bey.
5: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
4: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu ile değerlendirdik.
6: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesinde dünya gündemi.
4: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemiyle devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem başlıkları var. Bu hafta dünyanın gündeminde 81. Genel Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları vardı hocam. Ülkemizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği zirve sürecinde liderlerin yürüttükleri diplomasi trafiği yakından takip edildi. Genel bir değerlendirme yapmanızı isteyerek başlayalım aslında. 81. yılında Birleşmiş Milletler nasıl bir görüntü veriyor? Uzun süredir kriz bölgelerinde çözüme ortak olmayan Birleşmiş Milletler örgütünün bugün verdiği görüntüye ilişkin yorumunuz ne olur?
5: Şimdi tabii Birleşmiş Milletler'in kuruluş felsefesi çok önemli.
4: Evet.
5: Kuruluşunda ortaya çıkan felsefik yaklaşımda şöyle bir durum var. Bir defa dünyada gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak bir takım tedbirler öngörüyorlar. İki, güvenliği kat'i surette Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde ve güvenliği taahhüt ediyorlar. Yani silah kullanmak yasak, kuvvet kullanmak yasak, egemenlik ihlali yasak, bir taraftan işte asker kullanarak toprak ihlalleri yasak. Şimdi diğer taraftan sürdürülebilirlik çok önemli bir konu. Kalkınma politikaları konusunda taahhütler veriyorlar. İşte 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. 5 tane, 6 tane departman var. 6 departmanın içerisinde en kritik departmanda güvenlikle ilgili olan Güvenlik Konseyi maalesef. Dolayısıyla bu kuruluş felsefesinin aslında bugün çok da geçerli olmadığını fark ediyoruz.
4: Evet.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız buna işaret ettiler. Yani dediler ki yeniden güven kazanması gerekiyor Birleşmiş Milletler Örgütü'nün. Uluslararası yegane örgüttür. 193 tane üye ülke var ve dolayısıyla bu 6 organın eş güdümle çalışması gerekiyor ve eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik gerekiyor. Şimdi bu kriterlere baktığınız zaman maalesef bugün kimi temsil ettiği konusunda ciddi tartışmalar var BB'nin. Yani 6 tane dediğim ya organ, 5'i New York'ta. Yani ana karargah New York'ta, bir tanesi Lahey'de Adalet Divanı. Dolayısıyla temsil sorunu var. İkincisi, hiçbir krize 81. kurultay ya da işte diyelim genel kurul toplantısının açılışı birçok krizle açıldı. Birçok krizle şu anda açılışı yapıldı. Mesela Ukrayna ciddi bir kriz. Filistin soykırımı ciddi bir kriz. Suriye ciddi bir kriz idi. Yeni yeni toparlanıyor. Yemen'de krizler var. İşte Balkanlar ve Kafkaslar'da donmuş bir takım çözülemeyen hatta sorunlar var. Bir sürü problemle yapılan açılışta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi de söyleyelim. Yeniden düzenlenmeli ve yapılanmalı düşüncesiyle açıldı. Yani yeniden düzenlenmeli ya da kendini feshetmeli. Yani kendini feshetmek çok daha ağır bir tablo çıkartır karşımıza ama yeniden yapılanması mümkün. Onun için Birleşmiş Milletler özüne dönüp kuruluş felsefesine uygun hareket ettiği sürece tekrar güven tazeleyebilir. Çünkü Birleşmiş Milletler'in bütçesi var, personeli de var, yüz binlerce çalışan personeli var ve bu konuda ciddi hukuki altyapı da var. Ve isterlerse sert güç kullanarak da müdahale edebiliyorlar. Yani barışı koruma, barışı tesis etme, barışı kurtarma vesaire gibi birçok mekanizma var. Bu mekanizmalarla müdahale edebilir. Örnekleri de var geçmişte. Şimdi dolayısıyla son 10 yıldır Birleşmiş Milletler yeniden güven tazelemek için yapısal bir düzenlemeye gitmesi en rasyonel çözüm gibi gözüküyor. Neyi kastediyoruz? Bir kere şu Güvenlik Konseyi'nin yetkileri bir şekilde dağıtılmalı. Daimi üyelik sistemi, yani veto sistemi ortadan kaldırılmalı. Çünkü 5 tane daimi üye var. Hepsi 2. Dünya Savaşı'ndan kalan aktörler.
4: Evet.
5: Fransa, nasıl bir gücü var? Neyi düzeltebilir? Nasıl bir veto hakkı olabiliyor? Yani Fransa'nın kendi güvenlik sistemini dahi kuracak sistematiği yok. Örgütlenmesi zayıf. Silahlı kuvvetleri çok eski düzen kadar kuvvetli değil. Dolayısıyla Fransa önemli bir örnek. İngiltere eski dominyolarına sahip değil. Dolayısıyla bunlar Çin, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, bu beşli yapı genel kurulun çok üstüne çıkmış bir klik yapı gibi duruyor şu anda. 15 üye var ama daimi üyelerin veto hakkı diğer 10 üyeyi bertaraf edebiliyor. Şimdi dolayısıyla yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söyleyelim. Genel kurul ağırlıklı ve genel kurulun karar mekanizmasında bir numara olduğu bir sistem arzu ediyorlar. Hatta bunu teknik olarak da ortaya koymuşlar. Mutabakat için birleşme grubu diye bir teklif sunuyorlar. Türkiye'nin başını çektiği 25 ülke.
4: Evet.
5: İşte bu 25 ülke yine 25 rakamını kullanıp 25 üyeden mürekkep bir güvenlik konseyi, veto hakkı yok. Herkesin eşit oy hakkı var ve bölgeselcilik esasına göre belli periyotlarla değişecek şekilde sırasıyla yapılacak bir sistem. Ama temelde genel kurul en önemli kurumlardan bir tanesi, herkesin bir oy hakkı var. 5 üyeyle temsil edilebiliyor ve çıkıp orada genel kurul tarafından alınan, dünya meclisi gibi düşünün bunu, aslında tırnak içinde söylüyorum, kararlar hayata geçer. O zaman bakıyorsunuz Afrika 53 ülke, Asya'da onlarca ülke var, Latin Amerika onlarca ülke var. Dünyadaki 193 ülkenin içinde 5 ülke bir bardak suda bir damla gibi. Onun için bu damla mı yönetecek bir bardak suyu, yoksa bardak kendi kendini mi yönetecek? Dolayısıyla bu çok kritik bir dönüşüm. Ama bunu yapmak için de Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor.
4: Evet.
5: Maalesef.
4: Çok teşekkürler. Tabii bahsettiniz hocam, aslında gelenek bu yılda da bozulmadı. Genel kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta İsrail olmak üzere

0: ve dile getirdiği eleştiriler ve de özellikle Birleşmiş Milletler'in geleceği için yaptığı öneriler çok dikkat çekti. Sizin buna ilişkin yorumunuz, izleniminiz ne olur?
1: Şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ikinci bölümünde bölgesel analizler vardı. Bunlardan en önemlisi İsrail.
0: Evet.
1: Çünkü bakıyorsunuz İsrail'in el atmadığı bölge neredeyse yok. Kendi civarını zaten ateş çemberine çevirmiş. Lübnan'da bir harekat icra ediyor. Suriye'nin bir kısmını işgal etmiş. Epeydir hem de. Yani Yemen'e bakıyorsunuz, orada farklı bir ayrılıkçıları daha doğrusu destekliyor. Bir şekilde işte Irak üzerinde, İran üzerinde bir takım emelleri var. Yani kendi etrafındaki ülkeleri bir ateş çemberine çevirmiş durumda. Bunu da kendi çıkarları için yapıyor. Yahudi topluluğunun, yani İsrail vatandaşlarının içerisinde bunu yapan da yine küçük bir klik. Siyonistler. Gerçekten Yahudi halkı içerisinde Siyonizmi desteklemeyen büyük bir grup var ama teslim olmuşlar. Şimdi Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail'in bu yayılmacılık, katliam ve soykırım konusundaki yaptıklarını Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Yani 1948'den bugüne kadar, şu anda 2026 yılının Ekim ayına gireceğiz neredeyse, yıllardır İsrail'in çizmiş olduğu bölge haritasında kendi topraklarını defalarca genişlettiğini görüyoruz. Yani iki ileri gidip bir geri geliyor. Dolayısıyla burada sürekli toprak kazanıyor. Sürekli müzahir kitleler yaratıyor. Ve bir şekilde savaştan beslenen kaotik bir devlet haline gelmiş durumda. Tırnak içerisinde katil bir devlet. Çünkü karşı tarafta böyle bir ölüme sebep olursanız biz bunu katil olarak nitelendiririz. Şimdi İsrail konusunu çözmesi için Birleşmiş Milletler'in ne yapması gerekiyor? Yapması gereken çok basit. Bakın orada Filistin halkı, Gazze özelinde, Batı Şeria, Doğu Kudüs'teki Filistin vatandaşları İsrail tarafından bizzat silahlı kuvvetler ve güvenlik kuvvetleri tarafından topluca ve teker teker öldürülüyor. Topraklarına el konuyor ve işgal ve ilhak ediliyor. Şimdi bu konuda çok örnek var.
0: Evet.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alacak. Karar alamasa bir de Amerika sürekli bunu biliyorsunuz veto eder, ediyor hala. Genel kurul karar alabilir. Barış için birlik kararı alabilirsiniz. Yani belli miktarda üye ani bir acil çağrı yapabilir. Genel kurul 24 saat içerisinde toplanabilir. Yani 5'te 3'ünün oyuyla müdahale kararı alabilirsiniz. Şu an onu bile yapamıyorlar. Yani şimdi Güvenlik Konseyi'ni eleştiriyoruz. Tamam, çıkmaz bir karar. Onu bertaraf edecek sistem var, genel kurul. 8 defa uygulandı dünyada. İlk uygulama örneği de Güney Kore, Kuzey Kore arasındaki savaştır. Kore Savaşı'dır. Örnekleri 8 kez varken niye 9'uncuyu Filistin'de uygulamıyorsunuz Birleşmiş Milletler olarak? Yani Birleşmiş Milletler içerisinde Ekonomik Sosyal Konsey, bir takım hükümet dışı kuruluşlarla ya da başka bir takım vasıtalarla elbette ki Filistin halkına orada yardım ve destekte bulunuyor. İşte Adalet Divanı İsrail'i yargıladı ve mahkum etti İsrail'in tüzel kişiliğini devlet olarak. Ne bileyim işte orada diğer bir takım organlar, genel kurul mesela Filistin devletini tanıdı. Genel sekreter Guterres hakikaten çok katkı sağladı ve değerli hizmetler yaptı. Ve gitti Filistin halkını orada İsrail'e karşı korudu, kolladı. Ve o konuda da ülke ülke gezip bu konuyu anlattı. Şimdi genel sekreterlik, genel kurul, ekonomik sosyal konsey, adalet divanı bunları yapıyorken Güvenlik Konseyi bütün bu çalışmaların önünde bir engel gibi duruyor. İşte o yüzden Birleşmiş Milletler eğer bir Güvenlik Konseyi'nin veto etkisinden kurtulmazsa korkarım ki gelecekte herhangi bir krize müdahale edemeyecek. Büyük devletlerin hegemonik yapısından kurtarmamız gerekiyor Birleşmiş Milletleri. Çünkü artık eşit herkes. Yani büyük devlet, küçük devlet, orta ya da yüksek ölçekte büyük küçük devlet ayrımı yok. Bütün devletler egemen, bütün devletler bağımsız ve bütün devletlerin tek bir oy hakkı var. Kazandığınız parayla ilgisi yok. Elde bulundurduğunuz silahlarla ilgisi yok. Ordunuzun gücüyle ilgisi yok. Sadece devlet olmaktan kaynaklı özlük haklarınız var. Bunları kullanması gerekiyor BM'de herkesin. Cumhurbaşkanımız da bunu da bir şekilde kenara not ettirdi. Ve umarım gelecekte bu hikayeden kurtulup yeni bir BM yapısı karşısında tavır takınan ülke sayısı gittikçe artar. Hatta buna karşılık BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi yetmez. 4 tane daha eklensin daimi üye diyenler bile var maalesef. İşte Japonya gibi, Almanya gibi, Hindistan gibi devletler, İtalya gibi. Ya bu devletlerin yanında 25'lik, 25 ülkelik mutabakat için birleşme grubu çok takdire şayan.

Evet, hocam yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı ülkelerin temsilcileriyle de bir araya geldi. Anlaşılıyor ki kriz alanlarında Türkiye'nin aldığı çözüm odaklı inisiyatif bu tür buluşmalarda oldukça öne çıktı.

0: Toprak bütünlüğü esastır. Türkiye için en kritik olmazsa olmaz konu bu. Uluslararası hukuk bir tarafa, bu konu bir tarafa. Şimdi dolayısıyla toprak bütünlüğü dediğiniz andan itibaren Rusya karşıda durur.
1: Evet.
0: İsrail tam karşıda durur. Ve Irak'a yapılan bir takım operasyonlarda yapanlar karşıda durur. Dolayısıyla toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi konusunda Türkiye kesin bir tavır ortaya koydu ve diplomatik olarak bunu hem BM'de hem farklı platformlarda ifade etti, ikili üçlü görüşmelerde. İkincisi egemenlik ihlali. Yani bir merkezi hükümet var, yani federasyonda olabilirsiniz, federatif hükümet var. Hükümetin yetkisini aşıp, yetkisini ihlal edip daha doğrusu egemenliğini ihlal edemezsiniz herhangi bir ülke olarak. Bu iki konudan asla Türkiye vazgeçmiyor. Üçüncü konu insani hukuk. İnsani yardım ve insani hukuk. İnsani hukuk ne demek? Her şey bir tarafa, çıkarlar, geçmişten gelen tarihsel background falan, bütün bunlar bir kenara, insanı merkeze koyuyor Türkiye hukuken. Evet. Diyor ki insan ölmeyecek. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapın. Savaş mı duracak? Durdurun. Hedefleri mi öteleyin? Yani orduları insanları öldürmek için kullanmayın. Orduları kendi güvenliğiniz için kullanın diyor. Çok müthiş bir felsefe. Bakın çok, gerçekten çok böyle rasyonel bir felsefe. Ve bunu dillendirecek başka lider çıkmıyor. Çok basit bir örnek vereyim vakit varsa eğer. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin toplamda işte 1.8 trilyon dolarlık bir bandı var. Gayri safi yurt içi hasıla. Amerika'nın 30-32 trilyon yani neredeyse 10-15 katı. Ordusu hemen hemen iki kat gücünde. Teknolojisi elbette ki kat kat üstün. Ama Sayın Trump çıkıp ne diyor? İnsanları efendim söyleyeyim işte nasıl, neredeyse tırnak içinde söylüyorum, neden öldürdüğünü anlatmaya çalışıyor. Nasıl öldürdüğünü anlatmaya çalışıyor. Ve yaptığı faaliyetleri hep önce Amerika diye anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çıktılar bu tabloda. Ne dediler? Önce insan. Önce Türkiye demedi. Önce Hristiyan, önce Müslüman, önce Laz, şu bu demedi. Önce etnik, mezhepsel bir kök söylemedi. Önce insan dedi. Bakın iki lider arasındaki temel fark bu. Onun için diyoruz, eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerini ve ortaya koyduğu hatta paralel eylemlerini dikkate alırsa insanlık ve başta BM, zannediyorum yakın gelecekte daha pembe bir tablo çıkacaktır diye, evet, tahmin ediyoruz.
1: Ağzınıza sağlık hocam, çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz tabii. Şimdi kısa bir aramız olacak sevgili dinleyiciler. Aranın ardından Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirmeyi sürdüreceğiz.
2: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyiciler, Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar stüdyo konuğumuz. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendiriyoruz. Hocam, Birleşmiş Milletler'inde dün tarihi anlar da yaşandı. Netanyahu konuşması sırasında yuhalandı ve protesto edildi. Boş salonda konuşan Netanyahu'nun ülkemizi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alması ise skandal bir hadsizlik olarak değerlendirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ...kurulundaki bu fotoğraf bize hangi mesajları verdi dersiniz?
5: Şimdi tabii Filistin Devlet Başkanı resmi olarak Mahmud Abbas biliyorsunuz vize verilmemek suretiyle bir nevi tırnak içinde yine söyleyelim aşağılanmış oldu. Yani davet edilmeyerek, Amerika'ya alınmayarak daha doğrusu. Fakat Netanyahu daha büyük bir aşağılamayla karşı karşıya kaldı. Yani Mahmud Abbas beyefendinin Birleşmiş Milletler toplantısına katılmasını engelleyen sadece Amerika. Yani sadece Amerika'nın resmi yönetiminin verdiği bir karar. Ama Netanyahu'nun gidip çok affedersiniz istenmeyen bir hayvan gibi New Jersey sokaklarında eğile eğile saklı gizli dolaşıp gizlice PM salonuna gelmesi ve hiç kimse tarafından görüşmeye alınmaması, başta ABD Başkanı Trump olmak üzere ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında konuşmak üzere geldiğinde bir şovla, aslında planlı bir şovla gelmiş olması, fakat bu şovu yaptırılmaması ve 70'ten fazla ülkenin delegasyonu daha ağzını açmadan Netanyahu'nun genel kurulunu terk etmesi bile ve sokak hareketleri aynı zamanda, yani hemen BM binasının dışındaki sokaktaki vatandaşların, bunlar Müslüman değil birçoğu. Bunlar Türk de değil, bunlar Arap da değil, bunlar Amerikalı vatandaşlar. Ve dolayısıyla bu insanların yapmış olduğu gösteriler, protestolar Netanyahu'yu Mahmud Abbas'tan daha tırnak içinde tekrar söyleyelim kötü duruma düşürmüştür. Onun için Netanyahu oraya çıktığında şu şovu yapacaktı. Bir, biz işte dünyanın güvenliğini sağlıyoruz. Biz terörle mücadele ediyoruz. İşte biz bir takım terör sponsorlu devletlerle mücadele ediyoruz. Biz bölgedeki nükleer sahip olmak isteyen bazı ülkeler, İran başta olmak isteyen, onlarla, ya bunların hiçbiri tutmadı. Bunlar zaten doğru da değil. Bunlar koca bir yalan. Ne terörle mücadele ediyorlar ne nükleer silahlarla ilgili mücadelesi var. Çünkü en başta kendi nükleer kapasitesi var. O bir yalan. Dolayısıyla bu yalanları Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykıramadı, aktaramadı doğru düzgün. İstediği olmadı. Sonra Türkiye'yi hedef alması konusu. Yani Türkiye'yi epeydir hedef alıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızı biliyorsunuz seçim kampanyalarında evet, afişlerle falan kullanmaya çalıştı. Eline yüzüne bulaştırdı. Artık kimse Netanyahu'ya inanmıyor. Başta kendi halk. Bu halk, yani İsrail vatandaşları, Yahudi halkı bölgedeki, çok büyük ihtimalle büyük bir ders verecek. Çünkü onlar da fark etti ki, bu Siyonizmle gidersek çok yakında İsrail'e bir devlet kalmayacak. Bunun mimarı da Türkiye olacak. Bunu fark ettiler. Bunu İsrail'i katil generaller de fark etti. Eski bir tüm general dün bir ifade veriyor, bir şey söylüyor. Evet, Türkiye çok ciddi bir tehdittir. İran'dan daha büyük bir tehdittir. Ama İran'a yaptıklarınızın milyonda birini Türkiye'ye yapamazsınız diyor. İran'ın size yaptıklarının belki milyon katını Türkiye size yapar diyor. Çünkü Türkiye öyle...

0: bir onunla iş tutup bir bununla iş tutup kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıp bir takım kararlar alan bir Türkiye değil, bir ülke değil. Türkiye şeffaf, gerekirse Birleşmiş Milletler madde 51'e dayandırır bütün operasyonlarını, hareketlerini, eylemlerini. Gerekirse hukuki platformlar kurar. Gerekirse BM'ye, NATO'ya, AB'ye müracaat eder. Gerekirse kendi ikili ittifaklar kurar. Ya da üçlü Mekke gibi ittifaklar kurar. Ve bunu yaparken gizli ajandası yoktur. Derse yapar, söylerse yapar. Ve şunu söyledi Türkiye. Dedi ki İsrail'e, bakın şu anda duruyorsak eğer, bir şekilde sizin hala diplomatik masanız en azından BM'de hazır. Gelin şurada konuşun. Filistin devletini tanıyın. 67 sınırlarına çekilin. Ve biz bu işi gerekli cezalandırmalar ve yaptırımlar uygulandıktan sonra kenarda tutalım dedi. Bunu bile kabul etmediler. O yüzden Türkiye'nin sabrı şu an sınanıyor. Stratejik bir sabır gösteriyor Türkiye. Onun için Netanyahu'nun, katil liderin Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sarf ettiği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Stratejik karşılığı da yok. Politik bir eylem de değil. Sadece kendi şu anki içinde düştüğü darboğazı kurtarmak için ortaya koymuş olduğu çalışmalar, ki tekrarlı şeyler bunlar. Geçmişte çok gördük bunları. Ama umarım önümüzdeki günlerde yapılacak olan belki İsrail'deki seçimlerde farklı tablolar karşımıza çıkacaktır.
1: Evet hocam, 81. Genel Kurul kapsamında dünya liderlerinin verdiği fotoğraflar da vardı. Yıllar sonra ilk kez Çin Devlet Başkanı ABD Başkanı Trump tarafından ağırlandı. İki ülke arasında ABD'de uzun yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmada günümüz teknolojisi, yapay zeka uygulamalarının öne çıktığını gördük. Süper güç sıfatı taşıyan iki ülke liderin bir araya gelmesi geleceğin dünyası için hangi mesajları verdi dersiniz?
0: Şimdi bunun iki ülke rekabet halinde şu anda, onu söylemek lazım. Tabii Çin Devlet Başkanı çok tecrübeli bir lider. Sayın Trump da elbette tecrübeli bir lider. Her iki ülke de kendi ülke çıkarlarını, her iki lider de kendi ülke çıkarlarını ön plana çıkartmış durumda. Şimdi iki liderin bir araya gelmesi sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in yükselişini önleyemez noktasında bir algıya sahip oldu ve artık onunla işbirliği yapmanın kendi çıkarlarına daha faydalı olduğu sanki olgusu ortaya çıktı. Yani şimdi gittiler Çin'e, biliyorsunuz Trump heyetle beraber gitti, görüştüler, bir şey elde edemediler, geri geldiler. Sonra Birleşmiş Milletler toplantısında Çin Devlet Başkanı katılmadı ama özel Amerika'yı ziyaret etti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çok önemli A tipi bir protokolle doğrudan havalimanında kendisini karşıladı filan. Orada bir takım fiyaskolar da vardı elbette ama sonuçta iki devlet bir araya geldiyse Çin artık gerçekten önlenemez bir yükselişe geçmiş durumda. 2030'lu yıllarda artık dış ticaret hacmi Çin'in geçecek gibi gözüküyor Amerika'yı. Donanma gücü çok önemli bir yol kat ediyor Çin'de. Dolayısıyla Çin denizi tamamen Çin'in kontrolüne geçmiş durumda. Bu anlamda nadir elementler, çip üretimleri ve yapay zeka ile ilgili bir takım girdiler, datalar Çin'in kontrolüne geçmiş durumda. Amerika'da da var elbette ama Çin şu anda domine ediyor bütün yer küreyi. O yüzden Amerika, başta Trump olmak üzere, bir şekilde Çin'le oturup bir anlaşma yapmak, bir işbirliği yapmak, çıkarlar doğrultusunda kazan kazan politikası uygulamak hususunda bir sanki hemfikir olduklarını düşünmek gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben gerçekten önemli değerlendirmelerdi. Aslında birçok başlığımız vardı ama artık süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kemal Olçar hocamız bugün stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirdik ve yönetisini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İlker Aksu. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatın içinde kullandığımız, çoğu zaman farkına bile varmadığımız pek çok kavramın ardında köklü bir tarih saklıdır. Bazen bir kelime bize geçmişte insanların nasıl yaşadığını, devletlerin olayları nasıl kaydettiğini ve tarihin gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlatır. İşte bugün Osmanlı tarihinin yazıya geçirilmesinde önemli bir görev üstlenen, zamanla bir devlet memuriyetine dönüşen bir kavramın izini süreceğiz. Bugünkü konumuz Vak Anüvislik. Tarihte yaşanan olayları kim kaydeder? Bugün bunun için tarihçiler, gazeteciler, arşivciler ve araştırmacılar var. Peki Osmanlı Devleti'nde meydana gelen önemli olayları devlet adına kaydeden ve gelecek nesillere aktaran görevliler bulunduğunu biliyor muydunuz? İşte bu görevlilere Vak Anüvis deniyordu. Kelimenin kökeni de oldukça anlamlıdır. Arapça vaka, yani olay veya hadise ile Farsça nüvis, yani yazan kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Kısacası Vak Anüvis, olayları yazan kişi demektir. Görevi ise Osmanlı Devleti'nde meydana gelen önemli hadiseleri kaydetmek, bunları düzenlemek ve tarihi bir anlatı haline getirmekti. Savaşlar, barış anlaşmaları, padişah değişiklikleri, isyanlar, devlet adamlarının faaliyetleri, diplomatik gelişmeler, doğal afetler ve dönemin önemli olayları. Bütün bunlar Vak Anüvislerin eserlerinde yer alabiliyordu. Üstelik olaylar yalnızca rastgele bir biçimde sıralanmıyordu. Vak Anüvisler meydana gelen hadiseleri yıllara göre takip ederek kayda geçiriyorlardı. Böylece Osmanlı'nın siyasi ve sosyal hayatına dair önemli bir tarih arşivi ortaya çıkıyordu. Peki Vak Anüvislik ne zaman ortaya çıktı? İşte burada ilginç bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Osmanlı'da daha önce de tarih yazan kişiler vardı. Hatta sarayda şehnameciler bulunuyor ve padişahların dönemlerini edebi bir üslupla anlatıyorlardı. Vak Anüvislik ise zamanla bu tarih yazıcılığı geleneğinden farklı bir biçimde gelişti. Abdurrahman Abdi Paşa, 4. Mehmet dönemindeki olayları kaleme alan önemli tarihçilerden biriydi. 4. Mehmet'in şifahi emriyle dönemin olaylarını yazmaya başlayan Abdi Paşa'nın Vekainame adlı eseri bulunmaktadır. Bu nedenle bazı kaynaklarda ilk Vak Anüvis olarak Abdurrahman Abdi Paşa gösterilir. Ancak burada tarihçiler arasında önemli bir ayrım vardır. Abdurrahman Abdi Paşa'nın yaptığı görev henüz Divan-ı Hümayun'a bağlı, sürekli ve kurumsallaşmış Vak Anüvislik memuriyeti anlamında değildi. Resmi ve sürekli bir devlet görevi olarak Vak Anüvisliğin kurumsallaşması 18. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Ve bu noktada karşımıza çok önemli bir isim çıkıyor. Naima. Asıl adı Mustafa olan Naima, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi Vak Anüvisi kabul edilir. Naima'nın görevlendirilmesiyle birlikte Vak Anüvislik düzenli bir devlet hizmeti haline gelmeye başladı. Naima, Osmanlı tarihinin önemli dönemlerini anlatan Tarihi Naima adıyla tanınan eserlerini kaleme aldı. Böylece Osmanlı Devleti'nin geçmişine ilişkin olaylar yalnızca kişisel tarih kitaplarında değil, devletin tarih yazıcılığı geleneği içerisinde de düzenli biçimde kaydedilmeye başladı. Daha sonra Raşit Mehmet Efendi ile Vak Anüvislik sürekli bir memuriyet niteliği kazandı. Ve bu gelenek Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar devam etti. Vak Anüvislerin yazdığı tarihler bugün bizim için neden önemli? Çünkü onlar yalnızca padişahların hayatını anlatmıyor, bir dönemin savaşlarını, ekonomik sıkıntılarını, siyasi çekişmeleri, doğal afetleri, toplumsal olayları ve devlet hayatındaki değişimleri de kayda geçiriyordu. Yani Vak Anüvislerin eserleri bize sadece ne oldu sorusunun değil, aynı zamanda o dönemde insanlar neler yaşadı sorusunun da cevabını verebiliyor. Bir düşünün, yüzlerce yıl önce İstanbul'da yaşanan bir olay meydana geliyor. Bir Vak Anüvis bunu kayda geçiriyor. Yıllar geçiyor,

0: Yıllar geçiyor ve bugün biz o satırları okuyarak geçmişte yaşananları öğreniyoruz. İşte tarih yazıcılığının en önemli tarafı da bu. Unutulmaması için kaydetmek. Vakanüvistik, Osmanlı'nın tarih boyunca yaşadığı hadiseleri düzenli biçimde kayıt altına alma anlayışının önemli bir parçasıydı. Bunu biliyor muydunuz programında bugün adı olayları yazan anlamına gelen vakanüvistliği. Abdurrahman Abdi Paşa'dan ilk resmi vakanüvist Naima'ya uzanan hikayesiyle konuştuk. Çünkü bugün geçmişi okuyabiliyorsak bunda yüzyıllar önce yaşananları satır satır kaydeden insanların büyük payı var. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz? Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasalara güven mesajı verdi. Türkiye'nin finansal sistemine yönelik bir risk olmadığını söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler yeniden diplomasi masasına çevrildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajı verdi. Gündemde Suriye'deki gelişmeler de vardı. Kalıcı bir çözüm için istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlarıyla da görüşen Bakan Fidan, daha sonra ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepkiler büyüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullandığını kaydetti. Netanyahu'nun alçak sözleri, Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi. Birleşmiş Milletler'e tepki gösterdi. Çelik, böyle bir kişinin BM kapısından içeri sokulmaması gerekir. Netanyahu'nun o kürsüde değil, sanık sandalyesinde olması lazım dedi. Çelik, bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Cumhurbaşkanımızı hedef alması ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür ifadesinde bulundu. Murat Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin hürriyet mücadelesini desteklemekten ve zalimin karşısında dimdik durmaktan asla vazgeçmeyecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katip düzeyindeki genç diplomatı genel kurulda Türkiye adına yanıt hakkını kullandı. Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda heyetin salonu terk etmesine dikkat çekti. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Verilen mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. İsrail savaş ve yıkım ihraç ederken Türkiye barış inşa etmektedir mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi.
2: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa, bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izlemede aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasalara güven mesajı verdi. Türkiye'nin finansal sistemine yönelik bir risk olmadığını söyledi Erdoğan. Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de benzer bir açıklamayla piyasalarda sistemik bir risk olmadığını vurguladı. Şimşek, çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek dedi. Finansal piyasalarda güveni destekleyici mesajlar gelirken adımlar da kararlılıkla atılıyor. Sermaye piyasası kurulu süreci yakından izlerken Merkez Bankası likidite adımlarıyla gerektiğinde piyasayı destekliyor. Adli makamlar tarafından da tüm hukuki süreç işletiliyor. Tedbir kapsamındaki 131 fon toplam fon piyasasının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Yani fon piyasasının %90'lık bölümünde sağlıklı işleyiş sürüyor. Tasfiye sürecinin 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Öncelik fon sahiplerinin paylarının ödenmesi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında kapsamlı bir toplantı da gerçekleştirildi. Toplantının bugün de devam etmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı değerlendirme toplantısı kapsamında parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
2: Ortada çok sayıda insanın hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Tasarruf finansman şirketlerine yönelik satın alma süreci işliyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılım Evim ve Bir Evimin satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Nitelikte yatak sayısının 184.000'i aştığını vurguladı. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının %69'u geçtiğine dikkat çekti.
0: Bizim vatandaşımızın

0: yıllık ortalama poliklinik sayısı OECD ülkelerinin ortalamalarının oldukça üzerinde. Sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye çok farklı bir yere gelmiş durumda. Bugün 1521 hastanemiz milletimize hizmet veriyor. 2002'de 19.000 düzeyinde olan nitelikli yatak sayımız 184.000'i aşarken 2000 civarındaki yoğun bakım sayısını bugün 48.000'e çıkarmış durumdayız. Sadece 2000'di yoğun bakım yatak sayısı, şu an 48.000.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 PISA'da Türkiye'nin gösterdiği başarıya dikkat çekti. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısının artırıldığını ve teknolojik altyapının yükseltildiğini belirtti. Bakan Tekin, 28 Şubat darbesiyle sekteye uğratılan meslek liselerinin yeniden canlandırıldığını söyledi. Ortaokulu bitiren 100 öğrencinin 45'i meslek lisesine gitti dedi. Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasarlı yapılar incelenip kayıt altına alınıyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 10 milyon liralık kaynak aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2012-2018'de MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı. Sistemin yazılımını geliştiren şirketin başka şirketlerle ortaklık ve yönetim ilişkilerine ulaşıldı. Şirket ortaklarının FETÖ'nün askeri ve bilişim yapılanmalarında üst düzey görevler aldığı tespit edildi. İncelemede sistemin siyasi nüfus sahibi kişileri koruyan bölümün devre dışı bırakıldığı belirlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar yapıldı. Aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurt dışındaki 16'sı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüpheli ise aranıyor. İki şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK Başkanının ifadesine başvurulacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek sosyal medya açıklamasında soruşturmada yeni operasyon düzenlendiğini duyurdu. FETÖ, PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engelledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı. Onunun cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmada arama kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanıkların manipüle edilmesi gibi iddialar araştırılıyor. Bakan Gürlek, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde rekora koştuğunu açıkladı. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekortesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Kırsal kalkınmayı artıracak yeni projenin de müjdesini verdi. Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Edirne'de konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kurdu tatbikatıyla Türk donanmasının caydırıcı gücünü ve yüksek kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Güler, Türk donanmasının dünya denizlerinde de parmakla gösterilen bir güce ulaştığını vurguladı. Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekileri kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'de demiryolu ağının 17.287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Demiryolu yolculuğunun Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden

0: sürdürülmesini amaçlıyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkçeyi milletin hafızası ve istiklal senedi olarak tanımladı. Türkçenin sesinin Yunus Emre Enstitüleri aracılığıyla dünyaya ulaştığını vurguladı. Bakan Ersoy, 94. Dil Bayramı Türk Diline Hizmet Ödülleri töreninde konuştu. Ortak Türk alfabesi mutabakatını da geleceğe atılan en anlamlı adım olarak nitelendirdi. İletişim Başkanlığı, elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik iddiaların algı oluşturma amaçlı ve asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada böyle bir vergi çalışmasının bulunmadığı vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız iddialara itibar edilmemesi, sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması yönünde uyarıda bulundu. Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikatta yaşanan kaza sonucu 12 asker şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu acı günde dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de acınız acımızdır diyerek Kazakistan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Katil İsrail yine saldırdı. Gazze'nin farklı noktalarını bombaladı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. İsrail işgalciler Ramallah kentinde 3 aracı ateşe verdi. Rusya-Ukrayna savaşında gözler yeniden diplomasi masasına çevrildi. Moskova, Kiev ve Washington arasında üçlü görüşme ihtimalinin gündemde olduğunu açıkladı. Ancak diplomasi trafiğine rağmen sahada karşılıklı saldırılar devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasalara güven mesajı verdi. Türkiye'nin finansal sistemine yönelik bir risk olmadığını söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözler yeniden diplomasi masasına çevrildi. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. A Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ve Belçika aynı saatte Roma'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de 2026-2027 sezonunu evinde açıyor. Sarı lacivertliler açılış haftasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra yeniden sahne alacağı Euroleague'de sezonu açıyor. Siyah beyazlılar 2026-2027 sezonu ilk hafta maçında İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 10, İstanbul ve İzmir 16, Edirne 13, Bursa 11, Uşak 9, Muğla 12, Trabzon 19, Adana 21, Eskişehir 7, Gaziantep 18, Malatya 14, Mardin 22, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer

0: istikametten iki yönlü olarak sallanıyor. Osmaniye Nurdağ yolunun 50 ile 51. kilometreleri arasındaki Kurudere mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: 21-27 Eylül tarihleri arasında Asus 15,6 inç MB166C 5MS 60 Hz Full HD IPS taşınabilir monitör 5199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancımet Sigortam.net.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Reklamlar. Soralım bakalım.
5: Yumurta kabukları üzerindeki rakamlar ne ifade eder? Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Tayar'a sorduk.
6: Market raflarında sıkça karşılaşıyoruz. Gezen tavuk, organik köy yumurtası gibi ifadeler. Bu yumurtalar gerçekten farklı mı yoksa sadece isim değişiklik sorusunun cevabı yumurta üzerindeki ilk rakamda gizlidir. Yumurta kabuğunda yer alan bu rakamlar tavuğun nasıl yetiştirildiğini, hangi koşulda yetiştirildiğini gösterir. Sıfır ile başlayan yumurtalar organik üretimi ifade eder. Tavuklar organik yemle beslenir, açık alandan çıkarlar. Bir numara ise gezen tavuk yumurtasıdır. Bu tavuklar açık alanda dolaşabilir ve güneş görür. İki numaralı yumurtalarsa kafessiz ama kapalı alan sistemine gösterir. Üç numara ise kafes

0: sisteminde içilen tavukların yumurtasıdır. Yani bu rakamlar yumurtanın güvenli mi güvensiz mi olduğunun değil, hayvan refahı ve üretim koşullarını bize anlatır. Peki gelelim çok merak edilen soruya. Gezen tavuk yumurtası daha mı besleyici? Bilimsel çalışmalar gezen tavuk yumurtalarında omega 3 yağ asitlerinin, bazı vitaminin biraz daha yüksek miktarda olduğunu işaret edebilir. Ancak bu fark çok da büyük değildir. Özetle her yumurta üretim şekline bakılmaksızın tam bir protein kaynağıdır ve sofraların vazgeçilmezi olmalıdır. Yani 0, 1, 2 ya da 3 numara olsun, yumurta yüksek biyolojik değere sahip bir protein kaynağıdır. Kas yapımını destekler, bağışıklık sistemine katkı sağlar. Aslında fark yaratan sadece satın al yumurtanın tazeliği, doğru koşullar muhafaza edilmesi, iyi pişirilmesi, hijyenidir. Bir de önemli bir nokta, köy yumurtası ifadesi resmi bir tanım değildir. Yumurtanın pazarlarda saman için satılıp bunların daha güvenli olduğu anlamına gelmez, daha besleyici olduğunu anlamına gelmez. Bu nedenle güvenilir bilgi için tüketici olarak yumurta üzerine kodlara bakmak gerekir. Özetle yumurtalardaki bu rakamlar bize nasıl üretildiğini, yumurtanın kendisinin ise neden vazgeçmez gıda olduğunu anlatır. Yumurta her zaman sofralarımızın vazgeçilmez olmaya devam etmesi gerekir.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Spor Servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Haftanın son iş gününde yine beraberiz. Milli aralarımız var. Sadece bir aramız yok. Milli aramızda, milli aralarımızda milli takımımızın birbirinden güzel maçları var bu akşam ve daha sonraki günlerde. İşte bunları değerlendireceğiz. Spora dair tüm başlıklar işte bu kanalda TRT Radyo 1'de Spor Servisinde olacak. Aybar Çanakçı sesimizi pırıl pırıl güzel ülkemin dört bir tarafına iletecek. Ali Yıldırım programı hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun Servisi, Spor Servisi başlıyor. Çok yakından tanıdığınız spor yorumcusu, sporun içerisinde bulunan sadece futbol değil efendim, sporun başka branşlarından da insanların uğradığı, insanların tanıdığı, insanların bildiği spor yazarı olan, sizlerin de çok yakından tanıdığı bir abimiz, bir spor yazarımız şu an stüdyomuzda, Aksal Yavuz. Aksal abi hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Seni görmek her zaman olduğu gibi bizi çok mutlu ediyor abi.
2: Ben de aynı. Ben farklı değilim ki.
1: Eyvallah abi, çok sağ olasın.
2: Sizin için koşa koşa buraya geliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Aksal abi. Aksal abi bu akşamki gelişmeleri konuşacağız. Futboldaki gelişmeleri konuşacağız ama hep futbol değil. Bu spor programı olduğuna göre biz sporun başka çeşitlerine, yani diğer branşlarına da yer ayırıyoruz. Milli boksörlerimiz var. Milli boksörlerimiz şimdi de sağ olsun Ali TRT Haber'de sayfayı açtı. Milli boksörlerimizin başarısı. Bu başarının, özellikle kadın boksundaki bu başarımızın Trabzon'daki yetiştiriciler, hocalar hepsini burada tebrik ediyorum. Hepsini konuşacağız burada. Bunun bir tesadüf olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir sportif başarı tesadüf değildir. Bunu zaman zaman futbolda olsun, başka şeylerde olsun tesadüflere bağlayan insanlar oluyor. Bunlar yıllardır çalışan insanlar. Havva Nur, az önce sevgili Ali açtı. Havva Nur Ket Hüda, başkent Sofya'daki ASICS Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havva Nur, kadınlar artı 80 kiloda Rus rakibi Kenila Olifrenko ile karşılaştı. Rakibine 3 roundda da üstünlük kuran Havva Nur maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti. Cumhurbaşkanımızın da bir tebriği var Havva Nur'a. Başka başlıklarımız var. Hatice Akbaş'tan altın madalya, başkent Sofya'daki yine ASICS Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice

0: Kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fortens Fernandez'le karşılaştı. Kariyerine ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi, milli boksör. Büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti. İki tane boksör okuduk. İlk büyükler müsabakalarında Avrupa'da şampiyonluk elde ediyorlar. Ve bir başka haberde Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Buse Naz, zaten söylemeye gerek yok. Söylemeye gerek yok değil aslında da, söyleyeceğiz de. Buse Naz zaten bildiğimiz yani. Diğer isimleri yeni tanıyanlar vardır. Ona istinaden söyledim ben. Buse Naz'ı ezberlediklerimizden Buse Naz çünkü. Buse Naz sürmeli altın madalya kazandı. Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Buse Naz sürmeli maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ne güzel haberler geliyor ya. Ne güzel haberler geliyor. Üç kadın boksör.
1: Bunlara...
0: Havva Nur, Hatice ve Buse Naz. Yani bunlar ne demek istiyor biliyor musun abi bize? Hep futbolu konuşmayın ya.
1: Dikkatini çekti mi? Hep bayanlarda başarılı oluyoruz.
0: Evet. Doğru.
1: Hiç düşündün mü niye böyle?
0: Niye abi?
1: Ben 4 veya 5 hafta önce ET Spor'da yayından çıktım.
0: Evet.
1: Benden sonra bayan hanımefendilerin voleybolla ilgili programı vardı.
0: Aha, aha.
1: Tabii sevgili Aslı moderatör, bir de Burcu Hanım var, eski sporcu.
0: Evet.
1: Bizden nöbeti devralıyorlar, öyle söyleyeyim. Dedim ki onlara, size bir yorum getireyim. Dediler Aksel abi buyur. Filenin sultanları şampiyonluğa koşuyor. Bu ana kadar çok başarılı oldular.
0: Harika.
1: Bu başarının sırrı ne biliyor musunuz dedim. Dediler ki abi nedir? Bayanlar dedim kendi işlerine erkeklerinin burnunu sokturmuyor.
0: Doğru.
1: Erkekler bu işe müdahale etmediği için, orada liyakat olduğu için başarılı oluyorlar.
0: Evet.
1: Bayanlar çok başarılı.
0: Doğru.
1: Gurur duyuyoruz.
0: Tabii şimdi hani isimleri okuyoruz ya. İsimlerin arkasındaki o takımı da bilmek gerekiyor abi. Şimdi hocalar var. Yani hocalara selam göndermeden olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çok değerli hocalarımız vardır. O hocalarımızı da eğer sevgili Ali, hocalarımızı da isimlerini tabloya yansıtırsa hocalarımızı da bir tebrik etmek istiyoruz. Bak, çünkü bunlar olduğu yerde bitmiyorlar yani bunlar.
1: Bak şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim sana sevgili Tolga. Bilhassa Anadolu'da yetişen kız çocukları sponsor bulma konusunda bayağı sıkıntı yaşıyorlar.
0: Evet.
1: Ben
0: imkanlar konusunda da abi.
1: Yani mutlaka sahip çıkılması gerekir.
0: Doğru.
1: Yayına gelmeden önce az evvel başka bir sporcunun dünyanın tanıdığı bir sporcudan bahsettim size.
0: Evet.
1: Hadi o diyelim çok başarılı, eninde sonunda buldu. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu konuda sporculara elini uzatıyor. Mesela dün akşam bile Havanları araması.
0: Doğru.
1: Takdir eşyaya.
0: Doğru. Tesisleşmenin
1: de. Şimdi Havva Nur'la ilgili ben bir hikaye anlatayım.
0: Evet abi, çok önemli. Zaten oraya bağlamanı istiyorum.
1: Evet.
0: Nasıl bir sporcuya el verilir? Evet. Sen bir spor adamısın.
1: Hı-hı.
0: Nasıl bir sporcuya el verilirin? Sen bunu bana şimdi değil, başarı da. Şimdi dinleyicilerimiz şunu düşünebilir. İşte başarı oldu da onun üzerine Aksal abi bunu anlatıyor. Aksal abi bunu bana bir sene ya da bir buçuk sene önce anlattı bu hikayeyi. Bu akşam geldi. Yine anlattı.
1: Hatırladım.
0: Ben bu hikayeyi çok önceden duydum ve bu hikayenin Havva Nur gibi birini doğuracağını tabii o tahmin etti de ben kestiremedim. Bu akşam bana hatırladın mı dedi. Bak ben sana bunu çok çok önceden hatırlatmıştım. Evet. Şimdi o güzel hikayeyi Aksal Yavuz'un cümleleriyle dinleyelim. Evet abi sendeyim.
1: 2024 Aralık ayıydı galiba. Trabzonspor'un kongresi vardı. Müthiş bir kalabalık. Tribünler tıklım tıklım dolu. Fakat sahada 20-30 kişi falan ancak vardı.
0: Evet.
1: Yani

o parke zeminin üzerinde, öyle söyleyeyim. Tabii biz oralarda gezdiğimiz için, dolaştığımız için bir iki arkadaş geldi yanıma. Dediler ki, ya abi dediler, burada bir tane sporcu var, Bayan Trabzonlu. Başkan Ertuğrul Doğan'a ulaşmak istiyor. Yöneticilerle görüşmek istiyor.

0: izledim. Baktım annesi, dayısı. Böyle bir köşede duruyorlar. Havva dedim. Sanki 40 yıldır tanışıyoruz.
1: Tanışıyormuşsun gibi.
0: Hoş geldin kızım dedim. Üzerinde eşortman var. Milli takım eşortmanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Dedi ki abi, önce annem konuşsun dedi. Annesi kısıtlı imkanlar dahilinde kızını müsabakalara getiriyor.
1: Evet.
0: Tabii Karadeniz'de ne yetiştirirsin? Fasulye yetiştirirsin, salatalık yetiştirirsin. Yani oradan kazandığını...
1: Geçimini sağlarsın.
0: Geçimini sağlamanın yanısında kızını müsabakalara hazırlayacaksın. Evet. Biz dedi artık buraya kadar dayanabiliyoruz. Yani bunun daha ilerisi yok.
1: Yok.
0: Ama dedi... Trabzonspor başkanları ve yöneticileriyle konuşursak, bize bu konuda yardımcı olurlarsa minnet duyarız. Yani çok mutlu oluruz falan. O arada diğer gazeteci arkadaşlara dedim ki şu yöneticilere söyleyin, buraya bir gelsinler, bir zahmet dedim. Tabii biz de yöneticilere samiyiz. Yani şimdi ben onlarla orana daha tecrübeliyiz, daha yaşlıyız. Hemen Sayın As Başkan Zeyrek Kafkas hemen geldi yanımıza. Nevzat Kaya. İkisi yan yana geldiler. Dedim arkadaşlar, bu kısımız sporcu. Ailesi burada, dayısı bu. Kısıtlı imkanlar dahilinde spor yapıyorlar. Bunlar dedim kulübümüz, ne yapabilirse dedim. Kaya abi dediler. Aldılar, başkana getirdiler. Ertuğrul Doğan'a. Ertuğrul Doğan, kızımızı yalnız bırakmayalım dedi. Ne gerekirse yapalım, hemen sözleşme imzalayalım dediler. O günü hiç unutmuyorum. Havva'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yani adeta havalara uçuyordu.
1: Trabzonspor ne sağlamış oldu abi Havva Anur'a?
0: Sponsor oldu ona.
1: Sponsor yani oldu.
0: Trabzonspor'un...
1: Bir boks takımı var mı Trabzonspor'un?
0: Yok, hayır.
1: Yok değil mi abi?
0: Sadece, evet. Sadece Trabzonspor'un ismini kullanıyor.
1: İsmini onun kullanıyor. Evet.
0: Lisanslı sporcusu olmuş oluyor.
1: Evet, evet.
0: Ve tüm masraflarını kulüp karşılıyor.
1: Kulüp karşılıyor.
0: Bunu tabii Sayın Ertuğrul Doğan sağladı. Sözleşme yaptılar. Ondan sonra ben havayla da yaklaşık 7-8 ay veya 1 yıl sürekli telefonla konuştum. Bir sıkıntı var mı, bir problem var mı diye takip ettik. Tabii bu konuda da Sayın Başkan talimat verdi. Sayın Zeyrek Kafkas da, Sayın Zeyrek Kafkas'ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu bildiğim için hiç gözüm arkada kalmadı.
1: Abi sen bir yıldız ışığı Havva Anur'da, bugün şampiyon olan Havva Anur'da yıldız ışığını gördün o sohbetin başında. Yani seni çağırmaları, hani abi bir bakar mısın demeleri o kongre öncesi. Ben bunların bir tesadüf olduğunu çok düşünmüyorum Aksal abi.
0: Tabii orada
1: ya annesiyle dayısıyla sana gelmesi, senden yardım istemesi.
0: Hayır, biz gittik. Ömer Karakaş vardı. O dedi ki abi böyle böyle dedi. Bu kızımız sporcu dedi.
1: Evet.
0: Bir bakalım dedi bana. Sonra tabii biz o yaşlardan itibaren sporun içerisinde olduğumuz için ailenin ve Havva Anur'un ne kadar başarılı olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum.
1: Evet, evet. Ancak 2 sene önceki bir olay bu.
0: Evet, ancak şunu hiç unutmadım. 2026'da Avrupa Şampiyonası var. Orada Avrupa şampiyonu olacağını dedi Havva.
1: 2026'daki?
0: 2026 yılında ben dedi Türkiye'ye şampiyonluk getireceğim, Trabzonspor'a şampiyonluk getireceğim, 2027 yılında dünya şampiyonu olacağım dedim. Ve biz de şunu söyledik, inşallah kızım, inşallah diyerek. Tabi burada Sayın
1: Havva Anur bunu 2024'te söylüyor değil mi,
0: evet,
1: abi?
0: Evet. Sayın Ertuğrul Doğan ve Sayın Zeyrek Kafkas, hatta Nevzat Kaya kızımıza kucak açtı, Trabzonspor'un forması adı altında.
1: Harika.
0: Yani
1: abi buna vesile olman büyük bir gurur ya.
0: Aslında buna Trabzonspor vesile oldu.
1: Ama abi senle konuşmaları çok
0: sadece,
1: önemli.
0: Sadece o iletişimin sağlanmasında başrol oynadık.
1: Abi o iletişim her şeyi biliyorsun sen de.
0: Müthişti yani.
1: Aksal abi, o iletişim dediğin şey aslında birçok kapının kilidini açan şeyden bahsediyorsun.
0: Dün akşam İstiklal Marşımızı söylerken hem Sayın Ertuğrul Doğan, Sayın Zeyrek

0: değişimi, sportif değişimi ve senin duygularını çok merak ediyorum şu an. Aksal abi. Karşına gelen Havva Nur ve dün akşamki Havva Nur.
1: Ya dedim ya, benim tüylerim diken diken oldu. Fakat Karadeniz bölgesinde, daha doğrusu Anadolu'da çok Havva Nurları var. Havva Nurlar var, genç çocuklar var. Evet. Yeter ki bu çocuklara
0: Hatice'ler, bu Senazlar var.
1: Evet, bu çocuklara bu imkan sağlansın. Emin olun, ülke olarak çok daha iyi yerlere geliriz. Ama ben Havva Nur'la gurur duydum, duymada devam edeceğim.
0: Harika, harika. Abi yani hani futbol deyince tamam, Aksal abiyi biliriz, Trabzonspor olsun. Ama senin çok yakınların, bizler biliyoruz ama belki kamuoyunda bilmeyenler de vardır işte. Havva Nur gibi, Hatice gibi, Buse Naz gibi ve daha diğerleri gibi Karadeniz bölgesinde yaşayıp ve spora yetenekli olup bir el isteyen insanların da ilk arayıp sorduğu ve bulduğu ve ulaşabildiği, öyle herkese kolay ulaşamazsın, biz bunu biliyoruz, ulaşabildiği insanlardan olman da ayrı bir gurur vesilesi. Seni tanımak çok güzel Aksal abi, çok teşekkür
1: tabii
0: ediyorum.
1: Ben,
0: çok spor adına
1: ben,
0: sana.
1: Ben şunu da bir kez daha altını çizerek söyleyeyim, biz vesile oluyoruz ama bu konularda yetki sahibi Trabzonspor Kulübü'nün başkanı Sayın Ertuğrul'dan ve onun as başkanı Sayın Ziyad Kafkas'tır.
0: Evet, onlara da çok teşekkür ediyoruz tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Türk sporuna katkıdır bu abi. Hani şöyle olur böyle olur. Tamam, biz bu akşam mesela Trabzonspor'a ayrı konuşacağız, Muhammed Salah'a ayrı konuşacağız ama bence bu yaptığın ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu bu olay Türk sporu için çok çok çok büyük bir katkıdır. Nice Havva Nur Kethuda'lara, nice Hatice'lere, nice Buse Naz Sürmelilere hepsini tebrik ediyoruz. En yakın zamanda da hocalarıyla da tabii hocalarını tebrik ediyorum zaten. Takımı tebrik ediyorum. Antrenörleri tebrik ediyorum. Onlarla da bir an önce tanışmak dileğiyle diyorum abi. Çünkü bu enerjinin arkasında, bu enerjinin arkasında, bu başarıların arkasında Trabzon'da kadın boks takımını artık bir gelenek olmuş. Demek ki orada bir fabrika var. O evet, fabrikayı, evet. O fabrikayı işleyen insanları ben merak ediyorum. Belki sen tanışmışsındır. İleride bizle de tanıştırırsan çok İnşallah. Ama çok mutlu oluruz abi. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Bak, yıllar öncesinden şurada bulabilirsem inşallah o haberi. Yıllar önce sen imkansızlıklar dedin ya abi.
1: Evet.
0: İmkansızlıklar. Bak şimdi bak, harika bir haber okuyacağım sana. Sevgili Ali Yıldırım'ın, bugün ses kaydını aldık, Sporun Unutulmayanları diye bir programı var. Oradaki bir bölümü okuyacağım sana abi. Türkiye'ye ilk madalya getiren, olimpiyatlarda madalya getiren kadının hikayesini okuyacağım sana abi. Kadının hikayesi. Bu da Karadenizli. Bunlar da aslında belki çok tesadüf şeyler değil. Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu. Çok fazlayla bir bak, bir kulak ver. Hülya Şenyurt. 1973 yılında Ordu'da doğan Şenyurt 13 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle judoya başladı. Yeteneği ve azmiyle akranlarının çok ötesindeydi. O dönemde judo özel kıyafeti olan judogi bulmakta zorlandığı için, bu kıyafeti bulmakta zorlandığı için antrenmanlarını annesinin şeker çuvalından diktiği judogi ile yaptı. 1989'da Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülükle uluslararası müsabakalarda ilk madalyasını kazandı. 1990 Balkan Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalyaya uzandı. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 1991 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ise ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Gelelim olimpiyata. 19 yaşındayken katıldığı 1992 Barcelona olimpiyatlarında Türk spor tarihine geçen bir başarıya imza attı. 48 kiloda bronz madalyaya uzanan Hülya Şenyurt, Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcusu unvanına sahip oldu.
1: Evet.
0: Bak, kıyafeti bulamıyorlar, şeker çuvalından o judogi denilen kıyafeti dikiyorlar. İşte hani imkansızlıklar, o kızımızı orada bulmak, o beden eğitimi öğretmeni. Şimdi öyle öğretmenler de var ki abi, insanın hayatında dönüm noktası oluyorlar. İşte benim diyorlar bir matematik öğretmenim vardı, benim bir Türkçe öğretmenim vardı, benim bir beden eğitimi öğretmenim vardı. Bendeki yeteneği gördü. İşte böyle hocalarımız da var abi.

0: öyle değil mi? Elleri öpülesi hocalar bunlar da. İlk olimpiyatta kadın, Türkiye'ye altın, Türkiye'ye madalya getiren kadın Hülya Hanım. Evet abi, bu hikayeler bence önemli. Umarım dinleyiciler bu hikayelere kulak kesilmişlerdir. Çünkü hikayeler bence yapılan işi daha da değerli kıldığını düşünüyorum. Şimdi Hülya Hanım burada olsa veya işte Havva Nur burada olsa senin hikayene ilave daha başka güzel hikayeler ekleyecek.
1: Tabii şöyle bir şey var. Ben yaklaşık 15 yıldır sizin kanala arada bir geliyorum.
0: Evet.
1: Harbiye'de de çok hikayeler anlatmıştım.
0: Evet, evet.
1: Yani hikaye dediğim masal anlamında söylemiyorum.
0: Söylemiyorsun tabii abi yani. Bunlar hepsi gerçek.
1: Birçok sporcunun nasıl spora
0: tabii,
1: başladığı.
0: Tabii, tabii.
1: Şu tarihlerde belli bir yere geleceğini, bunun da nedeni şuydu. Biliyorsun futbolda teşhis ve tespit çok önemli.
0: Doğru.
1: İşte bir hoca bir öğrencinin yeteneklerini keşfedip o konuda ona yardımcı olması veya başka birilerinin rol model olması çok kıymetlidir. Evet, öğretmen çok önemli.
0: Çok çok. Çok. İyi ki öğretmenlerimiz var. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Sevgi, saygı. Ölmüş olanları da rahmetle yad ediyoruz. Öğretmenlerdir geleceğimizi belirleyecek olan o nesli yetiştiren, ışıkları yetiştiren öğretmenlerdir. İşte öğretmenlerin neler yetiştirdiğini örnekleriyle önümüze geldikçe de anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bir kez daha tebrik ediyoruz efendim. 3 boksörümüzü, 3 kadınımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Havva Nur'u, Hatice'yi ve sevgili Buse Naz'ı, Buse Naz Sürmeli'yi bir kez daha ve
1: Sürmeneli'yi
0: bir kez daha takımla beraber, antrenörleriyle beraber tüm heyeti tebrik ediyoruz efendim. Bayrağımızı göndere çöktükleri için. Gelelim bu akşamki karşılaşmaya. Milli takımımız A Ligi 1. grupta mücadele edecek. TC liginden geldik.
1: Bal liginden.
0: Bal. İsmini bilmediğimiz ülkelerle karşılaştık, hatırlıyor musun abi? Yani bazıları muhtemelen kamuoyunda da çoğunu bilmiyorlardı. Ya, ya nelerle Tolga, karşılaştık? Tolga. Şimdi kimlerle karşılaşıyoruz?
1: Sinirleneceğim. Ben genelde yüksek sesle konuşurum da ama
0: evet abi.
1: Sizin yanınızda geldiğim böyle küçük harflerle konuşmaya gayret ediyorum. Hakikaten milli takımı oralara düşüren insanlar bugün futbol otoritesi olarak kabul ediliyor.
0: Maalesef abi.
1: Kendilerini maalesef güncellemeyen teknik adamlar.
0: Evet.
1: İşte Cebeli Tarık diyelim. Yok bilmem nereler falan.
0: Evet, evet, Cebeli Tarık'la karşılaşmıştık değil mi?
1: Evet. Oralara indi. Evet, kamplarda evet, futbolcular evet, birbirleriyle kavga yapardı.
0: Ya.
1: Yok efendim, prim verilecek mi? Ya halbuki hep savunduğum bir şey vardır. Ay yıldızlı forma kutsaldır.
0: Kesinlikle.
1: Her oyuncu o milli formayı giymek ister. Zaten onu giymiş olduğunuz zaman otomatik fiyatınız yukarılara evet, çıkmış oluyor.
0: Evet, evet. Fiyat meselesi
1: o anlamda,
0: değil zaten abi.
1: O anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri ve polisi prim alıyor mu? Almıyor. Sadece maaş alıyor.
0: Doğru.
1: Futbolcular da zaten kendi fiyatları yükseldiği için onun ekonomisine yansıyor bu. Prim ne demek oluyor yani?
0: Oldu abi, bunlar geçti. Şimdi sonra, önümüze bakacağız.
1: Sonra işte toprağı bol olsun, Muşası Gölli bu takımın temellerini attı.
0: Attı doğru.
1: Daha sonra başka hocalar.
0: O bile tukaka edildi ama hatırlıyorsun yani.
1: Ya o yapılır.
0: Bunamış, şöyle olmuş, böyle olmuş rahmetli Lucescu için. Bunları bile ben duydum artık, bunlar da ya, bilmem ne oldu.
1: Bu,
0: biliyorsun abi
1: futbol,
0: bunlar.
1: Futbolda
0: var bunlar.
1: Kısa sürede başarı elde edemezsiniz. Ben futbolu deniz ve karalar ısınmasına benzetirim.
0: Hı-hı.
1: Çünkü deniz geç ısınır, geç soğur.
0: Doğru.
1: Yani toprak tam tersidir. O yüzden futbolda da yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını belli bir zaman sonra almış olursunuz.
0: Doğru,
1: ama
0: doğru.
1: Maalesef Türkiye'de spor adamları çok derin bilgilere sahip olmadıkları için bunu insanlara maalesef, insanlara anlatmıyorlar. Reklam olur.
0: Maalesef abi. Şimdi reklama geçeceğiz. Ha. Reklam sonrası tekrar konuşmaya devam edelim kaldığımız yerden. Bazı teknik adamların, çok değerli insanların Türkçe bilmediğine zaman zaman seviniyorum. Sebebini sen daha iyi biliyorsun.
1: Evet.
0: Bazı spor yazarlarının maalesef onların dediklerini duymamaları bence daha iyi oluyor.

0: Bir atalım, bir reklam arası verelim, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.
5: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.
4: Etiler Marmaris.
6: Etiler Marmaris.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
0: Spor servisi kaldığı yerden devam ediyor efendim. Konuğumuz, abimiz Aksal Yavuz. Türk sporunu konuşuyoruz. Başarılarımızla, özellikle kadın boksundaki başarılarımızla açtık programımızı. Önemli örnekler verdik. Sevgili Aksal abinin Havva Nur Kethuda ile yaşadığı önemli bir diyalog vardı. Şampiyonluk öncesi, 2 sene öncesi bir diyalog. Onu da hatırlamış olduk. Çok da güzel bir hikaye. Sevgili Aksal abinin dediği gibi masal değil bunlar. Gerçek yaşanan hikayeler. Ve başarıya giden yoldaki bence önemli hikayelerdir. Çünkü hikayeniz varsa hayatta, güzel bir hikayeniz varsa başarılı oluyorsunuz. Bence bu çok da önemli bir hikayeydi. Şimdi bu akşamki maçımız var. Tabii bu akşam milli takımımızın milli aradayız. Fransa maçımız var. Daha sonra İtalya ile bir maçımız olacak. Fransa, İtalya, Belçika aynı gruptayız. A grubunda UEFA Uluslar A Ligi'ndeyiz ve bu üç önemli takımla, Avrupa'nın üç önemli takımı, üç önde gelen takımıyla maçlarımız olacak. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Aksal abi, milli takım kadrosu da açıklandı. Az önce milli takımın şu anki geldiği yeri Montella ve Montella'nın bu zamana kadar özellikle Lucescu'nun kurduğu takımın, temelini Lucescu'nun verdiği takımın meyvelerini alan Montella. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda biz bir meyveleri gördük. Hı hı. Dünya Kupası'nda bir hayal kırıklığı yaşadık.
13: Büyük
0: hayal kırıklığı yaşadık hakikaten. Yani evet, orada onu anlatmak belki bilmiyorum, çok zor gerçekten. Yani niye böyle olduğunu bir türlü anlamlandıramadık ki çok hala güveniyoruz takımımıza da. Yani çok basit goller yendi, çok basit hatalar yapıldı. Şimdi de onun üzerine gelinmiş olan, yani bir moral bozukluğumuz var maalesef. Bunu bir an önce üzerimizden atıp bu Uluslar Ligi'nde de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Fransa da şeyde kötüydü. Hani bize göre tabii daha iyi olabilir ama Avrupa Dünya Kupası'nda da çok iyi değildi. Belçika da iyi değildi. İtalya zaten katılamadı. İtalya da çok ilginç abi. İtalya da ne oluyor?
13: Almıyorsam İtalya'da yeni bir yapılanmaya girdi.
0: Gitti. Evet. Yeni bir yapılanmaya gitti.
6: Şimdi biz de
0: yani son 2 sene de katılamadı abi bak.
6: Tamam. Yapılanmaya girdi. Aha. Biz de yapılanmaya girdik ama o yapılanmada hiç kabuğu kurup yukarıya çıkamadık.
0: Evet.
6: O yüzden biz çok düştük. İtalya bizim kadar düşmedi veya İtalya'nın temelleri biraz daha sağlam. Tamam. Öyle
0: ama
6: söyleyelim.
0: Düşünsene abi. İtalya'sız Dünya Kupası. Çok eksik. Yani hani senin dönemin çok daha iyi bilir. Zaten sen oraya İtalya'yı seyretmeye, Brezilya'yı seyretmeye gidiyorsun. Tamam hani İspanya'sı var, Almanya'sı fakat, var, Fransa'sı varsa İtalya'yı seyretmeye gidiyorsun.
6: Dünyada futbol çok değişti.
0: Değişti evet abi.
6: Bugün bakıldığında dünyanın birçok ülkesinde hep devşirme oyuncular var.
0: Evet, evet.
6: Yani o ülkenin oyuncularıyla birlikte o yolculuğa çıkmıyor.
0: Çıkmıyor. Fransa bunun en büyük örneği abi.
6: Şimdi burada esas şuna bakmak lazım. Barcelona'yı örnek vererek. Hı hı. Bugün bana göre şu anda dünyanın en iyi takımı Barcelona.
0: Doğru, ben de öyle düşünüyorum abi.
6: Peki 4-5 sene önce Barcelona ne haldeydi?
0: Kötü bir durumda.
6: Onlar da yapılanmaya girdiler doğru, tekrar. Doğru, doğru. Ama bu süreci o kadar mükemmel yönetti ki şimdi herkese meydan okuyorlar.
0: Evet, evet.
6: Demem o ki sen o süreci eğer iyi yürütürsen sen de çok başarılı olursun.
0: Doğru.
6: Biz Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Yani çuvalladık, kimse kusura bakmasın.
0: Hı hı
6: hı. Çuvallamamızın sebepleri de belliydi. Dersimizi iyi çalışmadık.
0: Evet.
6: Mesela Montella yapmış olduğu oyuncu tercihlerinde problem vardı. Hem sahaya çıkan 11'de hem milli takımın kadrosunu oluşturan 11'de. O zaman aklımıza şöyle bir şey geliyor. Demek ki ortaokul ve lisede ders veren bir hoca üniversitede ders veremeyebilir.
0: Doğru.
6: Yani dereceyi yükselttiğiniz zaman hocanın da kalitesini artırmanız gerekir. Hmm. Ha diyeceksin ki yani Aksel abi buradan şu anlam çıkıyor. Hoca değişikliği mi? Belki olabilir. Ama nasıl bir hocayla? Şimdi affedersin attan inip eşeğe bindiğin zaman olmaz.
0: Olmuyor doğru abi.
6: Hangi örneği verdim ben size az önce? Dedim ki kendini güncellemeyen günümüz futbolcularıyla iletişim eksikliği yaşayan teknik adamları geldiğiniz zaman tekrar hüsrana uğrarsınız.
0: Hüsrana uğruyorsun doğru.
6: Bugün bakın birçok kulüpte hoca yapan kişilere isimleriyle hala bu işi yürütüyorlar. Ama bilgiye hiç kimse şey yapmıyor.
0: Evet.
6: Önem vermiyor.
0: Evet.
6: Grupla ilgili size şunu söyleyeyim. Burada üçüncü olursak şampiyon olmuş kadar sevinelim. Gruptan çıkmış gibi.
0: O kadar diyorsun abi. Yani.
6: Ben o kadar söylerim.
0: Evet.
6: Mesela bugün Fransa'ya karşı haddimizi bilerek oynarsak belki başa baş mücadele etmiş oluruz. Biz şurada yanlış yapıyoruz. Dünya Kupası'nda da bunu yaptık. Ya Allah bismillah saldırıyorsun.
0: Öyle değil bu işler. Evet.
6: Yani Trabzonların dilinde plesenk olan bir cümle vardır. Dik oyna. Ya dik oyna da kardeşim karşındaki rakibe bakacaksın.
0: Doğru.
6: Dünya Kupası'nda saldırdık. Kalemize iki kere geldi. İki takım da yendi bizi.
0: Tabii. Evet, evet, evet.
6: Ya defans yapmak şey midir yani? Acizlik midir? Hayır. Futbolun bilimini sahaya yansıtacaksın.
0: Ki Avrupa Şampiyonası'nda o dediğini yaptık.
6: Evet.
0: Yaptık abi onu.
6: Avrupa'da bunu niye yaptık? Bu işte milliyetçilik yani Türklük düşüncemizi ön plana çıkardık. Orada yanılmıyorsam asker selamı mı vermiştik?
0: Ha, evet evet.
6: Oyuncumuza ceza şey verdiler. Diyorsun. O zaman milliyetçi duygularımız ön plana çıktı.
0: Evet evet evet doğru ceza verdiler. Doğru.
6: Bunu şöyle örneklendirebilirsem daha uygun olarak anlatabilirim. Daha rahat anlatabilirim. Bu bir Tobing'ti aslında hı hı hı. Tolga.
0: Doğru abi.
6: İnsan var olan gücünün %75'ini kullanabilirmiş.
0: Hı hı.
6: %25'lik dilim vücutta rezerve edilmiş. O bekler ancak tobing yoluyla ortaya çıkıyor onlar doğru, işte o güç.
0: Doğru, doğru abi.
6: Duygusal tobing olur, normal tobing olur. Normal tobingin yasak olduğu için

0: Ama diğer durumda bir kıvılcım sizi ateşler. Biz orada var olan gücümüzün %100'ünü harcamış olduk. Evet. Müthiş bir milli takım ortaya çıkmış oldu.
1: Evet, evet.
0: Biz yeter ki onu yakalayalım. Ha bugün yakalayabilir miyiz? Maç nerede? Kocaeli'de. Kocaeli türbinleri milli takıma hasrettir. Yani ateşli evet, bir taraftarı
1: çok,
0: var.
1: Çok çok iyi bir taraftarı var.
0: Tabii onlar da Zidane'la birlikte yeni bir yolculuğa çıktılar.
1: Doğru.
0: Ha tabii ki kaliteli oyuncuları var. Ancak biz Fransa'ya saldırırsak işte böyle kontrolsüz oynarsak mücadele etmeyip yani
1: tabii ki Montella öyle de bir hoca değil. Yani aklı öne çıkaran, duygularıyla oynayan bir hoca değil. Yani ortaya koyduğu futbolda.
0: Peki bize bize benzemediğini yani kim garanti edebilir? O da zamanla bize benziyor.
1: Abi orasında onda hiç şüphe yok. Ama işte hani bize çok benzerse dünya şampiyonasındaki olan şeylerle de karşılaşabiliriz. Bize çok benzemesi derken aslında şunu kastediyoruz yani. Hani o duygusallığı çok fazla ön plana çıkarmış. Şimdi biz Avrupa şampiyonasında tamam her zaman her milli takımın destekçilerinin duygusal tarafı vardır. Bunda hiç şüphe yok. Tamam. Ama Montella da Adana Demirspor'dan başlayan bir o akıl, futbol aklını ortaya koyarak kazandığı, büyük takımlara karşı oynadığı futbol, keza milli takımın ilk dönemlerinde bunu yaptı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptı. Yine öyle bir Montella ve oyun dizilimi, hatta hatırlıyorsun ben burada kaç tane spor yazarıyla program yaptım. Forvetsiz takım mı olur ya dediler. O forvetsiz dediğin takım çeyrek finale kadar gitti. Hollanda ile kafa kafaya da oynadı. Ve takır takır da Avrupa Şampiyonası'nda da oynadı abi.
0: Bugün de forvet oynayacağız muhtemelen.
1: Evet, evet. Yine çünkü forvet yetiştiremiyorsun. Bunu niye itiraf etmiyorsun?
0: Forvet yetiştirmemiz aslında...
1: Var mı forvetin?
0: Hayır, bizim lehimize. Santrforsuz diyelim.
1: Tam santrforsuz, evet.
0: Santrforsuz oynamamız bizim lehimize.
1: Onu diyorum ama bunu kabul etmedi kimse abi önce.
0: Ya sen ona bakarsan...
1: Hatırlıyorsun, ben hatırlıyorum abi. Yani ya, çok anlaşanlı adamlar...
0: Abi Türkiye'de...
1: Forvetsiz, santrforsuz takım mı olur dediler.
0: Sevgili Tolga, Türkiye'de... spor yazarlığı değil, skor yazarlığı var.
1: Doğru, maalesef.
0: Kaç kişi futbolun içerisinden geldi yorum yapıyor?
1: Ya.
0: Bugün futbol, eski futbolcu olmanız demek yorumcu olmanız anlamına gelmez
1: gelmiyor,
0: ki.
1: Gelmiyor maalesef. Maalesef bunu çok net görüyoruz abi ya. Maalesef çok net görüyoruz.
0: Ya bu işin içerisinde YouTube kanallarını da koy. Aa, ne güzel memleket.
1: İşin kötüsü hiç oynamamışlar. Çok daha fecaat durumdalar abi.
0: Evet. Şimdi Montella duygusal değil dedik ama sabit fikre sahip.
1: Evet.
0: Buna inatçılığı da koyabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Ben Trabzonsporluyum. Evet. Bunu biliyorsun.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Siz Trabzonspor'dan Samet'i aldığınız zaman Rize Sporlu da oynarken aldınız. Ben derim size başkasının hakkını yersiniz.
1: Evet.
0: Yani keşke duygusal olmuş olsaydı da sabit fikirli olmamış olsaydı.
1: Evet. Evet, orada ısrar ediyor, ısrar ediyor. Evet.
0: Ha, futbolda sürekli esastır. Eyvallah. Eyvallah ama o zaman sen başka bir oyuncunun hakkını yiyorsun.
1: Doğru. Doğru. Abi İsmail Kartal bile İrfan Can Kahveci de ısrar ediyor görüyorsun.
0: Ha, İsmail Hoca evet. İrfan Can Kahveci de ısrar ederse
1: şimdi ben çok değerli bir adam olduğunu düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kazanamadığı dönem 99 puan aldığında takımın en iyisi İrfan Can Kahveci'ydi bana göre.
0: Abi benim yaşım 65.
1: Hı hı.
0: Ben de 20 yaşında iyi top oynardım, fena değildim.
1: Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun. Bir de bir kesilmeye başladıktan sonra yani takımda ilk 11'e çıkamadıktan sonra zaten geri gidiyorsun futbol olarak da. İleri gitmiyorsun.
0: Veyahut hadi bizi boş ver. Ölene ünlü topçular vardı ama şimdi yoklar.
1: Doğru.
0: İsmail Hoca İrfan'ı oynatırsa öyle millette topa tutar seni.
1: Tutar.
0: Kimsenin ağzını kapatamazsın.
1: Doğru.
0: Ha İrfan da Fenerbahçe gibi bir takımın formasını giydiğini bilmesi lazım.
1: Doğru. Ama işte hani sen dedin ya alışkanlıklarımız ve inatlarımız oluyor. İnatlarımızda çok ısrar etmeler oluyor. Bunu Okan Buruk'ta da zaman zaman görüyoruz. Görüyoruz
0: peki,
1: abi yani.
0: Peki biz İsmail Hoca'nın konuşmalarına bakarak ruh halini bir şey yapalım. Hı-hı. Masaya yatıralım.
1: Evet.
0: İrfan da ısrar etmesinin sebebi şudur. Dikkatinizi çekiyor değil mi? Hep ben yaptım, ben ettim, şunu şöyle oynattım, bunu böyle oynattım dediği Kadokoru'yu İrfan da katmak istiyor. İrfan da futbola ben döndürdüm. İrfan bugün, bak İrfan bugün şampiyonluğu oynayacak takımlardan hiçbirinde oynayamaz.
1: Evet, kadroda var mı zaten?
0: Bu performansıyla.
1: Milli
0: takımda var mı? Var.
1: Milli takımda var mı abi?
0: Ha, milli takımda var.
1: Aha, aha.
0: Ha, hoca da bugün onu oynatırsa, oynatacağını tahmin etmiyorum ama hı-hı, o da aynı eleştiri alır kardeşim.
1: Evet.
0: Bugün Fransa çok başarılıysa veyahut İspanya, aklınıza gelen her Avrupa ülkesini düşünün. Abi insanlar çok çalışarak başarılı oluyor.
1: Doğru.
0: Bugün Trabzonspor'da 33 yaşında, 34 yaşında Muhammed Salah herkesten önce idmana geliyormuş. Herkesten yani sonra çıkıyor.
1: Doğru.
0: Anladın mı?
1: Doğru.
0: Bu bilhassa genç futbolcu adaylarına benim şöyle bir nasihatim oluyor. Bakın çocuklar, siz şu yaşa kadar oldunuz olamadınız.
1: Geçmiş
0: olsun, ne anlatırsınız biliyor musunuz diyorum. Yarın belli bir yaşa geldiğiniz zaman, askerlik anılarını anlattığınız gibi çocuklara veyahut kendi çocuklarınıza veya mahallenin gençlerine bunları anlatırsınız. O zaman çok çalışmanız lazım. Ama Türkiye'de ne yapılıyor? Ben isim vermeden konuşayım size. Öyle futbolcuları var ki hep oldum dediler. Bak, ısrarla samimi olduklarımı olamazsınız diye defalarca söylemişimdir. Olamazsınız. Ancak şöyle olur, Gidersiniz üçüncü ligden gaz parasına, duz parasına oynarsınız. İkinci ligde evini zor idare edersin. İkinci lig ve üçüncü ligde hep borç alırsınız o bölgenin esnafından. Abi maaş aldığımız zaman size veririz diye. Efendime söyleyeyim, birinci ligde de oynarsanız işte. Dünyada futbolcu olma oranı binde 0.9'dur.
1: Çok az.
0: Bak, dünyadan bahsediyorum. Herkes futbolcu olamaz.
1: Tabii.
0: Olmaya aday olan çocukları da velileri ve çevresi
1: %0.09 alıyor.
0: Evet. Çevresi kandırıyor. Oldun sen diyor ona.
1: Evet.
0: Sosyal statü zıplamasına kapılarak, tıpkı bir şoför adayının ehliyetini yeni alan bir kişinin ben bu işi öğrendim demesi gibi kasa yapıyorlar hep.
1: Tabii.
0: Ben mesela şu anda Salah'ı seyrederken 10 sene önce Abdülkadir Ömür için hayal kurardım. Böyle olmasını beklerdim.
1: Evet, evet abi.
0: Ne oldu
1: çok
0: sonra?
1: Çok güzel bir örnek verdin. Çok güzel bir örnek verdin abi. Abdülkadir Parmak keza yine aynı.
0: Yani Abdülkadir Parmak deyince oradan da bir hikaye anlatayım ben sana. Abdülkadir Parmak'ın hocalarından bir tanesiyle konuşuyorum. Yılını ben sana söyleyeyim, tam 13-14 yıl evvel.
1: Evet.
0: Bir yerde karşılaştık. Arkadaşım.
1: Trabzon'dan.
0: İstanbul'da. İstanbul'da karşılaştık. Dedim ki, o kadar çok yanlış yapıyorsunuz ki. Niye aksal dedi. Dedim, Abdülkadir Parmak tarzındaki oyuncular neye benziyor biliyor musun? Dedi, neye benziyor? Bu çocuk o 3 lirayı gördüğü zaman tıpkı İspanya'daki matadorlar var ya. Doğaya uzatırlar,
1: evet,
0: şeyi, kırmızı,
1: evet, evet, ellerini.
0: Uzattıklarında,
1: evet,
0: doğa ona saldırır.
1: Evet.
0: Ona engel olamazsın. Bu çocukta böyle bir özellik var. Bu çocuğu kanatta oynatmayın. Bu çocuğu merkezde oynatın. O 3 liraya karşı o boğadaki o istek, arzu gibi bir şey var. Bunu kullanın. Hoca yıllar sonra dedi, ya sen haklısın dedi. Abi günümüzde teknik adamlar

0: futbolcuların gelişimine hiç katkı sağlamıyor.
1: Özellikle baş teknik direktörler abi.
0: Tabii hiç.
1: A takımın teknik direktörleri.
0: Yok, ben A takımdan bahsediyorum. Yani,
1: tamam.
0: Ben A takımdan bahsediyorum.
1: Altlarda çünkü çok başarılı hocalarımız var, onu söylüyorum, söylemek
0: istiyorum. Ya altlarda da kardeşim başarılı hocalarımız var da.
1: Abi Barcelona'nın gençleriyle şampiyon final oynuyorsun ya. 2 sene 3 sene önceki peşinde.
0: Ben Fatih Tekke'yi en çok eleştirdiğim konu buydu.
1: Evet. Hatırlıyorsun.
0: Niye oradan bir tane çocuk yok? Ben televizyonlarda...
1: Her girişinde ben de buna itiraz etmiştim, hatırlıyorsan.
0: Evet. Ben her televizyon programında paylaşıyor ya kanallar bu cümlelerimizi. Altta yorum yazıyor, zıpırlar. Babasından aldığı harçlıkla hat alıyor. Oradan bize yazıyor diye. Ulan siz benim kadar Trabzonsporlu musunuz? Siz benim kadar yetenekli çocukları arayıp kovalayıp takip ediyor musunuz? Kardeşim, Türkiye'deki futbol rajonu şudur. Yetenekli çocuklarımızın yetenekleri olan teknik adamlara değil, adamı olan teknik adamlara teslim ediyoruz. Olmuyor.
1: Olmuyor. Evet. Evet, maalesef. Maalesef abi. Yani bu şeyde de az önce işte judoyla başladık, işte boksla, kadın boksla devam ettik. Yani orada bir jenerasyon yakalanıyor. Mesela Samsun'da işte judo ile ilgili ilk olimpiyat madalyamızı getiren kadın sporcunun hikayesini anlattım. İşte burada bir hava yakalanmış. Sonra ne olmuş? Şimdi Trabzon'da kadın boksunda orada bir fabrika olduğu belli. Sonra bakıyorsun 3-5 sene sonra, 3-5 sene gidiyor. Sonra bir akamete uğruyor. Ne oldu? Mesela bunlar dediğin gibi abi, yani hep böyle işte bizim gençlerimiz Barcelona'nın gençleriyle final oynuyor. Sonra o gençler ne oluyor? O kadroya ne oluyor?
0: Bak, sevgili Tolga'm, İlk defa senin programında söyleyeceğim şu andaki ruh halimden kaynaklı olarak.
1: Evet, anladım abi.
0: Bak, ruh halimden kaynaklı olarak.
1: Evet, evet.
0: Şu anda da şu söyleyeceğimi duyanlar, radyolara başında duyanlar şaşıracaklar.
1: Evet.
0: U19'un hocası benim Sami arkadaşımdı.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: İyi hoca şu an milli takımda.
1: Evet, biliyorum.
0: Kardeşim, Trabzon'da Eyüp hocanın başarılı olmasını istemeyen insanlar vardı.
1: Doğru. Çok şaşırmadık abi. Doğru.
0: Şaşıracağın yer orası. Şu hocanın ayağını kaydırmak istediler. Eğer Ertuğrul Doğan olmamış olsaydı hocayı oradan şey yapacaklardı.
1: Göndereceklerdi. Evet. Bu finallerden önceki olayı bahsediyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Finallerden önce. Yani bu Trabzon'un gençlerinin Barcelona ile oynadığı finallerden önceki olaydan bahsediyorsun sen. Evet abi, doğru söylüyorsun abi. Yani maalesef böyle durumlar oluyor. Yani ben şuna çok üzüldüm mesela, biliyor musun? Bugün spor programlarının bir tanesinde önemli de bir spor yazarı ki sen zaten çok yakından tanıyorsun. İsim vermeyeyim şimdi. İsim vermeyeyim. Şu şekilde başlaması programa beni çok üzdü. Montella'nın başarısız olmasını bekleyen şu an çok insan var. Başarısız olsun da kazan kaynasın. Biz de oradan yürüyelim. Yani bu cümleyle programa başlaması, spor programına başlaması beni gerçekten çok üzdü abi ya. Bir şey biliyor ki söylüyor abimiz. Bir şey biliyor ki, bir duyumlar almış ki. Ne bekliyorlar biliyor musun dedi. Yanındaki spiker arkadaşa, sunucu arkadaşa. Şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra bu kötü gidişat devam etsin. Kazan kaynamaya başlasın.
0: Ama oradan besleniyor herkes.
1: Evet, maalesef abi. Maalesef yani.
0: Oradan beslenen...
1: Bu sağlıklı bir ortam yaratmaz.
0: Ama...
1: Burada gençler gider. Senin dediğin gibi U19'daki gençler nerede şu an? Nerede bu U19'daki gençler? Bunlar final oynuyorlardı. Şimdi A takımda da final oynar bu adamlar.
0: Ben bazılarla görüşüyorum. Bazılarının kendi acayipsizlik.
1: Evet.
0: Fatih Hoca kusura bakmasın, hiçbirine sahip çıkmadı.
1: Evet. Kusura bakacak bir durumda yok abi ya. Yani bak, Fatih Hoca yerde, isme takılmıyorsun sen.
0: Bir yerde şöyle bir yorum yapmıştım. Yine tipi gösterdiler bana. U19'da maçı olmayan yeğenini A takım kadrosuna aldı. O zaman çok eleştirdim. Bakın, ben bunu şimdi söylemiyorum.
1: Evet.
0: Ben kargadan başka kuş, zıkanadan başka kuş tanımam. Hiç umurumda da değil.
1: Evet, evet.
0: Eğer farklı bir adam olmuş olsaydım, üst kat televizyon değil mi?
1: Doğru.
0: Oralarda olurdu, olabilirdim.
1: Doğru.
0: Ben şimdi siz burada genel müdürlüğü olsanız, normal personel de olsanız hepinize aynı saygı gösteririm.
1: Doğru, öyle abi, öyle. Tabii Aksal abi, biz zaten yani spor programımıza sürekli gelip gidiyorsun. Bu açıklamaların Türk sporu adına yapılan açıklamalar. Yani kimse, herhangi bir kişi, herhangi bir kurum, herhangi bir spor kulübü üzerinden bir art niyet kasıtlı veya onları karşımıza alarak yaptığı Aksal abinin yorumlar değil bunlar. Türk sporundaki gençleri, başarılı gençleri, ki az önce Havva Nur Ket Hüda örneğiyle başladık. Başlamamızın sebebi de gençlere sahip çıkılması, sadece sahip çıkılması değil, devam edilmesi. Yani ne yapıyor, ne ediyor, ne tarafa geldi, başarısı ne, düzende nasıl bir problemi var. Bunların, ülkemiz çünkü çok değerli, ülkemizde çok değerli gençler var. O de, genç değerlerin, ki devletimiz de özellikle tesisleşmeyle abi zaten bunu sağlıyor. Ama sen de kulüp olarak, sen de spor yazarı olarak, sen de antrenör olarak üzerine düşeni yapman gerekiyor.
0: Evet. Alt liglerdeki hocaların, tanıdığım hocaları arada bir ararım.
1: Evet.
0: Bundan yaklaşık 4-5 sene önce bir tane hocayı aradım. Orada Trabzonspor'dan, yani U19'dan oraya giden bir oyuncu vardı. Hı hı. Hoca genç oyuncuyu değil, 33-34 yaşındaki bir futbolcuyu oynatıyor onun yerine. Dedi ki Aksel abi, onu oynatmaya mecburum dedi. Çünkü benim yerim burada garanti değildi.
1: Evet. Evet.
0: Türkiye'deki maalesef.
1: Evet.
0: Maalesef durum bu.
1: Evet. Evet. Maalesef durum bu. Abi iyilikler düşüneceğiz işte, güzellikler düşüneceğiz. Gençler başarılı oldukça onların hikayelerini bizler anlatmaya devam edeceğiz ki yeni yeni gençlerle beraber olalım. Onların parlamasına da yardımcı olalım, senin yaptığın gibi. Ligimizde UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar, işte bu akşam Fransa ile başlayacağız. Şunu da aslında sormak istiyorum sana, çünkü az dakikamız kaldı. Birinci Süper Lig'deki bu araya kadar olan dönemi de kısa bir özetlemeni istiyorum. Genel olarak, yani sporcusundan yöneticisine, hakemine bir genel bir bakış istiyorum senden.
0: Hakemlerden başlayalım mı?
1: Başlayalım diye, öyle olsun abi.
0: Hakemle. Aman nazar değmesin.
1: İyi mi başladılar diyorsun?
0: Lan neyisi be, insanları öldürecekler ya.
1: Yani eyvallah abi. Eyvallah.
0: Yani 5 hafta oynandı değil mi?
1: 5 hafta oynandı.
0: 5 hafta içerisinde Dünya Kupası'na niye hakem gönderemediğimizi bir kez daha anlattık.
1: Anlamış olduk.
0: Evet. Onun da sebebi şudur.
1: Ki sen gençlere destek verirsin abi.
0: Ya bugün herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı soruyu soruyor. Niye bu hakemlerimiz böyle diye. Diyelim ki futbolcu altyapılarında, akademilerde sorun var ya, ahbap çavuş ilişkileri, torpilliler, adamı
1: evet,
0: olan
1: evet.
0: Hakemlik sektöründe de yetiştirici olduğumuz zaman durum farklı değil. Ben oraları da takip ediyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani genç çocuklar 16, 17, 18, 19, 20 yaşlarında genç hakem adayları diyelim, anasından emdikleri süt bundan getiriliyor. Olamıyorlar.
1: Niye abi?
0: Şundan dolayı olamıyorlar. Her şehrin derin bir şeyi var.
1: Baskısı mı var yani?
0: Hayır.
1: Üzerinde.
0: Mesela o şehrin ismini getir. Diyelim Derin Aksal. Orada bir yapı var.
1: Anladım.
0: O yapı.
1: Hakeme kadar yansıyor mu o?
0: Hakemlik sektöründen bahsediyorum.
1: Yani sektöre kadar yansıyor yani abi.
0: Orada torpilin ağlası yapılır.
1: Evet. Ama abi şimdi yabancı hakemler, şimdi hani şu soru gelebilir dinleyenlerimizin aklına. Aksal abi böyle diyorsun da, yabancı VAR hakemleri geliyor. Hani o dediğin yapı yabancı VAR hakemleri üzerinde mi? Şimdi yabancı
0: kardeşim,
1: VAR hakemleri de eleştiriliyor.
0: VAR hakemleri hangileri?
1: O da eleştiriliyor.
0: Onlar ülkenin en ıskartaları gönderiliyor Türkiye'ye.
1: Evet. Ama sonuçta abi o ülke dediğimiz ülkelerin de işte Hollandalı geliyor, yani Alman geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Hani iyi futbol oynanan ülkelerin hakemleri de geliyor. Onlar da eleştiriliyor.
0: İşe yaramayanlar.
1: Onlar da eleştiriliyor.
0: İşe yaramayanlar buraya gönderiliyor.
1: Hı hı.
0: Kaç kişiler abi avarla beraber oradan? O adam tek başına karar vermiyor ki orada.
1: Hı hı.
0: Diğerlerinin de kararı, ortak kararı var.
1: Evet.
0: Bir gün hakim.

0: hem yetiştiremiyoruz. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu.
1: Evet.
0: Lige kötü başladı.
1: Doğru.
0: Gayet doğaldır. Hı hı. Bunu geçen sene de anlattık. Yaşlı bir kadro
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Bu yıl Galatasaray'a bakıldığında
1: ona rağmen ikinci.
0: Eski heyecanı görmüyorsun.
1: Görmüyorsun, doğru.
0: Sayın Dursun Özbek, işte 3 tane futbolcu lige başlarken aldık, 50 milyon dolar karımız oldu diyor ama kaybın ne kadar abi?
1: Doğru. O da belli olmadı abi. Belki o ilerleyen günlerde evet, açığa çıkacak.
0: Fenerbahçe lige dengeli başladı.
1: Halbuki Gençler Birliği mağlubiyetiyle başladı biliyorsun abi.
0: Lige öyle söylüyor. Çünkü o da yeniden kadro planlaması
1: evet,
0: ile beraber
1: doğru,
0: devam
1: doğru
0: ediyorlar. Hem yönetim hem hoca. Beşiktaş müthiş transferleri yaptı. Lige çok iyi başladı. Ama benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Ben lige çok hızlı başlayan takımlar adına korkarım.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Tabi branşımız Trabzonspor'un MR'ını, röntgenini çekerim.
1: Çekelim. Çekelim abi.
0: Yok, çekiyorum. Çünkü ben mesela tıpta bu branşlaşma var veya milli eğitimde bu branşlaşma var. Öyle ya, Çorof Edersin'e girene matematiği de sokalım.
1: Doğru.
0: Veya işte beyin cerrahine kalp ameliyatı yaptıralım.
1: Hı-hı.
0: Branşlaşma her ne kadar futbol her yerde aynı oynanmış olsa da dış etkenler sahada oynanan oyunu olumlu ve olumsuz etkileyebilir.
1: Evet.
0: Şimdi bir kere Salah gerçeği var. Salah Trabzonspor'a ilk alındığında herkes şunu söyledi. Yatmaya geldi, tatil yapmaya geldi. Halbuki dünya çapındaki bir oyuncunun bir camiayı nasıl ayağa kaldırdığını ve takıma katkı sağladığına şahit olduk mu?
1: Olduk.
0: Sizden yapmış olduğum yaklaşık iki önce bir yayın vardı. Şöyle bir cümle kullandım. Ya seninleydi ya sevgili Ahmet'leydi. Dedim ki 96 Mayıs'ında Trabzonspor şampiyonluğu kaybettiğinde, Fenerbahçe'ye kaybettiğinde
1: evet,
0: futbola ve tribünlere küsen Trabzonsporlar Salah'ın gelişiyle Salah'ın gelişiyle tekrar sahalara döndü diye.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un geçen yıldan bu yana bir yapılanma süreci vardır.
1: Doğru.
0: Yönetim bu yıl biraz daha gaza bastı. Tabii şampiyonluğun en yüksek adaylarından bir tanesi Trabzonspor ama bu yıl için bir şey diyemem. Bakın geçen sene de çok anlattım burada. Bu yıl da şunu söyleyeyim. Bu yıl için yani şu an bir şey söyleyemem ama Trabzonspor önümüzde iki yıl şampiyon olacağını söyleyebilirim.
1: Hı hı.
0: Çünkü eksikleri görerek devam ediyorsunuz. Her yıl taş üstüne taş koyarak o duvarı örerek devam ediyorsunuz. Çok daha güçlü bir Trabzonspor seyredeceğiz.
1: Evet.
0: Keşke bu eksikler tamamlanmış olsaydı. Trabzonspor'da sakat olan oyuncular var. Eğer onlar da olmuş olsaydı çok daha farklı olurdu. Şunu da ihmal etmemek lazım. Trabzonspor ekonomik olarak da çok iyi yönetiliyor.
1: Evet.
0: Yani borcu sürdürebilir hale getirdiler. 3 aşağı 5 yukarı şu an gelir getirici projeler.
1: Onun meyvesi zaten değil mi?
0: Evet. Borçlar sıfırlanıyor. Tabii Salah'ın gelişi bereketiyle birlikte
1: tabii,
0: oldu.
1: Tabii.
0: Müthiş bir hava yakaladılar.
1: Doğru.
0: Tabii burada teknik anlamda konuşmak gerekirse şöyle bir şey var. Galatasaray karşısındaki oyunu konuşursak bu oyun sisteminde Trabzonspor'a saldıranların başına böyle bir mağlubiyet gelebilir. Ama kapanan takımlara karşı nasıl oynayacak bu hocayla beraber onu da görmemiz lazım.
1: Ahmet maçında da Trabzonspor, orada da Ahmet gayet güzel oynayıp yendi Trabzonspor'u.
0: Ya bir de bak hakemlerle başladık, hakemlerle bitirelim.
1: Hı hı.
0: Orada kural hatası vardı penaltı kullanırken, onu bile maçtan iki hafta sonra MHK açıkladı yanlış yaptı.
1: Ama daha önce de şunu konuşmuştuk ya abi. Şimdi Beşiktaş çok güzel top oynuyor. Yani şu ana kadar ki geçen haftalar içerisinde Avrupa maceraları da, Avrupa'daki oynanan maçlara da baktığımızda derli toplu oynayan, ki benim fikrim yani Trabzon Galatasaray maçında Trabzon'u değerlendirmek bence çok gerçekçi değil. Şundan dolayı çok gerçekçi değil. Hani Trabzon bence daha takım oturmadığını düşünüyorum ben. Yani Muhammed Salah'ın, evet Muhammed Salah'ın çok güzel bir futbolu vardı ama Trabzon'un diğer unsurlarıyla beraber Trabzonspor Trabzonspor'dur. Hiçbir

0: zaman hiçbir futbolcunun kulübün önüne geçmesine her zaman karşıyımdır abi.
1: Yok,
0: çünkü esas ya. Olan Trabzon'dur. Şimdi esas bak, olan Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır, Galatasaray'dır.
1: Bak orada orada şu gerçeği kabul edelim.
0: Evet.
1: Ki bu biliyorsun futbolda sahada 2 çarpı 2 4 etmiyor ama saha dışında matematik tartışılmaz. Bugün Salah'ın sosyal medyada takipçisine bak.
0: Doğru.
1: Bütün kulüplerin toplamından fazla.
0: Doğru abi. Doğru. Doğru, sonuna kadar katılıyorum. Evet. Evet. Ama yine dedim ya abi, hani esas bak, olan onu kaçırmayalım.
1: O tür oyuncular kulübüne zaten geçmezler.
0: Evet.
1: Onun bilincinde.
0: Doğru.
1: Eder.
0: Doğru.
1: Size geçen sene ne dedim? Ben dedim Trabzonspor'un lig ikincisi olmasını istemem. Hı-hı. Hatırlıyor musun?
0: Evet evet evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorum.
1: Sebebi de şuydu. Avrupa kupalarında elde edeceğin skorlar lige yansır. Olumsuz anlamda.
0: Evet.
1: Bugün Trabzonspor Konferans Ligi'nde devam edecek. Orada almış olduğu olacağı iyi skorlar oyuncuların ve camianın havasını artırır. Hı hı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bak oynayan takımlarımızın gruplarına, deve dişi gibi.
0: Doğru.
1: Orada alacağınız kötü sonuçlar ligi yansıyacak.
0: Yansıyacak. %100. %100. Abi şu güzel bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Bilmem katılır mısın? Her kaybedilen puandan sonra, mesela kazanılan puandan sonra gidilmiyor. Tamam, eleştiriyorsun. Bak sen deminden beri ne kadar güzel eleştirdin hakemlerimizi. Kimse isme takılmadan eleştirdin. Olaya bakıyorsun. Kişiye bakmıyorsun. Kişi üzerinden değil senin değerlendirmen. Şimdi her kaybedilen maçtan sonra federasyona gitmek, federasyon üyeleriyle hakkında, özellikle MHK başkanı ve hakemler hakkında. Ama hani kazandığında susuyorsun. Kaybedince hep konuşuyorsun. Hani bir çizgi olur. Kaybetsen de kazansan da konuşursun. Ama sen hep kaybettiğin zaman itirazlarını dile getiriyorsun. Yani biz bu hani o tutarlılık çizgisini takımları yönetenler bazında. Geçen hafta senin futbolcun adamı çekti, görmedin. Adamın, karşı takımın penaltısı verilmedi. Tam tersi bir hafta sonra seninki oluyor. Feryadu figan.
1: Bak Tolga.
0: Abi bu niye, bu tutarlılığı niye yakalayamıyoruz?
1: Bak Tolga. Trabzonspor Galatasaray maçında Savic'in yaptığı hareket değil mi?
0: Evet.
1: Kırmızı abi.
0: Çok netti abi. Çok netti.
1: At.
0: Çok netti. Evet. Evet evet. Sané'ye yaptığı pozisyon diyorsun.
1: Evet. Abi, evet.
0: Gerçi Sané'nin bacağının kırılması Galatasaraylıların bazılarının işine gelebilir.
1: Ya Allah kimsenin başına.
0: Kimsenin başına vermesin. O ayrı. O işin şakası da. Ama dediğin gibi hani sürekli kaybettikten sonra feveranlar artık inandırıcılığını da,
1: şu kafamız oraya basıyor.
0: Oraya basıyor. Doğru. Doğru. Doğru. Hani genele baktığın zaman şimdi hani bir ortalamayı da tutturman gerekiyor bence. Ortalamayı da tutturmazsan bu sefer de tartışılmaya başlıyorsun.
1: Mesela şöyle bir örnek vereyim ben sana. Beşiktaş'ın ilk maçıydı. Göztepe'ydi galiba. Hı hı. Beşiktaşlı bu oyuncu rakibin saçını çekti.
0: Evet.
1: Mesela o pozisyona diyelim birçok meslektaşım, Beşiktaşlı onlar, bir şey demedi.
0: Evet.
1: Ama bir hafta sonra Alanya'da Beşiktaş'ın hakkı yendi. Doğru. Evet, penaltısı verilmedi.
0: Bir tokat olayı var.
1: Şimdi evet, onu hatırlattığınız zaman bir hafta önceyi de unutmamak lazım.
0: Unutmaman gerekiyor. Unutmaman gerekiyor işte. Ki takım da iyi gidiyor. Hani bu tartışmaların içine girme, hani biz ortalama Türk futbolunu, Türk hakemlerini son 3-4 yıldır ortalamasını biraz biliyoruz. Hani bu ortalamayı bildiğimiz halde, hani biz çok yukarılardan aşağı düşeriz de sen yorum yaparsın, olumsuzluğu hakkında sürekli bir beyanatta bulunursun. Bizim ortalamamız, hakem ortalamamızın zaten vasat ve vasatın altında olduğu, bunun altında sürekli art niyet ararsak onun da bir sonunun olmadığını düşünüyorum ben abi. Ha çıkarsın maçını da oynuyorsun. Sonuçta mesela Ahmet Beşiktaş maçında, şimdi Ahmet de çok iyi top oynuyor kendi sahasında. Bunu örneğini Trabzon maçında da gösterdi zaten. Hmm. İlk defa göstermiyor. Öyle değil mi abi? Trabzon Galatasaray maçında. Yani sen Salah'ı 50 metre Salah tek başına top sürüyorsa, yani bunu sen Galatasaray olarak, Şampiyonlar Ligi takımı olarak oturup kara kara düşünmen gerekiyor. 50 metre sürdürüyorsun. Tamam, salak.

0: tamam tamam ama 50 metrede Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın defans anlayışının 50 metre bir adamı boş sürdürmesini de, bunlar da büyük soru işaretlerini de görmüş olman gerekiyor diye düşünüyorum abi.
1: Doğru.
0: Bunlar da önemli. Çünkü bugün o defanstan bazı insanlar bizim milli takımımızın defansında olacaklar.
1: Bugün Fransa maçında Abdülkerim Mbappe ile aynı pozisyona düşmeyeceği ne malum?
0: Ne malum? Ne malum? Sen niye kendi adamında aramıyorsun da hep MHK'ye, Futbol Federasyonu?
1: Katılıyorum.
0: Yani bunun da bir sonunu gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi orası pek cevap vermiyor ya.
0: Evet.
1: Ondan dolayı.
0: Doğru. Doğru maalesef abi. Maalesef. Ama işte bunlar önemli diye düşünüyorum. Yavaş yavaş evet. Son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz. Şimdi nasıl bir şey bekliyorsun abi? Gerçi sen az önce de söyledin ama futbol olarak bakalım, nasıl bir futbol bekliyorsun Türkiye milli takımından, milli takımımızdan?
1: Bekleyerek
0: son dakikalarımızda.
1: Bekleyerek oynayacağız. Fransa'nın iki misli mücadele etmemiz lazım. İşimiz zor, kolay değil.
0: İşimiz zor.
1: Ama tekrar söylüyorum, bu grupta üçüncü olsak başarılı olarak kabul ederim.
0: Çünkü takımlar çok iyi. Öyle değil mi? Daha sonra İtalya ile karşılaşacağız abi. Yeniden yapılanan bir İtalya. Yeniden yapılanmalar bu arada çok fazla. Almanya'da bir yeniden yapılanma var Klopp'la. Hollanda'da bir yeniden yapılanma var Xavi ile. Dün akşam bu iki takımda karşılaştılar. Yeniden yapılanmalar. Şimdi Fransa'da yeniden bir yapılanma var. Biz daha önce de evet Belçika'da var.
1: Belçika'da öyle.
0: Evet, Türkiye'de de bir yeniden yapılanma başladı zaten. Onun sonuçlarını almak için uğraş içerisinde olacağız. Bakacağız, göreceğiz. Programımızda yavaş yavaş son dakikalarımıza da geliyoruz. Önümüzdeki haftalarda da mini takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Aksal abi, yorduk seni ama çok güzeldi, çok keyifliydi. Ağzına sağlık. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bir program.
0: Havvanır Ket Hüda'nın da elinden tuttuysan, ki tuttun, bir kez daha Türk Spor adına sana teşekkür ediyorum. Trabzonspor'la beraber vesile olduysan.
1: Olduk, evet.
0: Vesile olduysan. Efendim, geldik sona. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Güzel bir hafta sonu olması dileğiyle sizi hafta sonuna uğurluyoruz. Bu akşam da güzel bir maçta milli takımımızın galibiyetiyle kapanır inşallah. Güzel bir milli ara olması dileğiyle. TRT Radyo 1'den selamlıyoruz sizleri. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yayınladı. Terörsüz Türkiye sürecine işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler konusunda da Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir açıklamasını yaptı. Katliamcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine Ankara'dan tepki geldi. Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3. katip düzeyinde yanıt verdi. Genç diplomat, İsrail savaş ve yıkım ihraç ederken Türkiye barış inşa etmektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da soykırımcı Netanyahu'nun sözlerinin Gazze'deki insani felaketi örtemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamaları kınayarak Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler toplantılarına alınmaması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 14 kişi daha adliyeye sevk edildi. Tutuklananların sayısı ise 45'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAN incelemelerinde 2,5 milyar liralık işlem durdurulurken yaklaşık 750 milyon lira büyüklüğündeki çok sayıda hesaba da el konuldu. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Suudi Arabistan Dışişleri

0: Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la bir araya geldi. Görüşmede Mekke İttifakı'nın geleceği ele alındı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ittifak kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırılması konusunda anlaşırken savunma ve askeri komite hazırlıkları da değerlendirildi. Bu kapsamda 3 ülkenin genelkurmay başkanları da Suudi Arabistan'da bir araya geldi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yayımladığı mesajda Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırılan Neşet Ertaş'ın sazı ve sözüyle milletin ortak hafızasında müstesna bir yer edindiğini vurguladı. Spor. Amili futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Fransa ile karşılaşacak. Saat 21.45'te Kocaeli'nde oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Weyer yönetecek. Gruptaki diğer maçta ise İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da oynanacak maçta karşı karşıya gelecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyılarıyla, Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Uzun farlar özellikle yol aydınlatmasının zayıf olan bölgelerde sürücünün önünü çok iyi görmesini sağlar. Keşke her zaman uzun farlarımızı kullanabilsek. Ancak bunu yapamayız. Zira uzun farlar karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alır ve kaza riski oluşturur. Bu nedenle sürücüler ters istikametten gelen araçların olduğu bölgelerde kısa farlarını kullanmalıdır. Ancak sürücü kısa farlarını kullanırken önemli bir ayar yapmayı unutmamalıdır. Kısa far kullanan sürücü yavaşlamalıdır. Sürücü sadece durabileceği alan kadar hızlı gitmelidir. Aksi takdirde kör sürüş gerçekleşir. Konuyu aydınlatayım. Kısa farlar

0: genellikle sürücünün net bir şekilde 30 metre önünü aydınlatır. Yani sürücü önüne çıkan bir yayayı 30 metre kala görebilir. Bu durumda sürücünün yayayı görmesi, durma kararı alması, frene basması ve aracın durması için toplam 30 metre alanı vardır. Tipik bir aracın normal hava koşullarında durma mesafeleri şöyle. 30 kilometre hızla giden bir aracın toplam durma mesafesi 13,5 metredir. Hızımızı 50'ye çıkartalım. Şimdi toplam durma mesafesi 27,5 metreye uzar. Kısa farlarınız ile 30 metre önünüzü görebildiğiniz için 50 kilometre hız sürücünün yol aydınlatmasının zayıf olduğu bölgelerde en yüksek hızı olmalıdır. Bu hızın üzerinde hareket eden bir sürücü önüne çıkan bir yayayı görür ama ona çarpmadan önce duramaz. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Müzikli Şehir Rehberi.
1: Well, well. Jack Sparrow, isn't it?
2: Captain Jack Sparrow, if you please, sir.
1: Well, I don't see your ship. Captain?
2: I'm in the market, as it were.
3: He said he'd come to commandeer one.
2: I told you he was telling the truth. These are his, sir.
0: Karayip Korsanları filminin Kaptan Jack Sparrow'u kara bayraklı gemisi ve sadık tayfasıyla birlikte denizlerde dolaşır durur. Başı durmadan belaya girer ama Sparrow bir şekilde bu belalardan kurtulmayı başarır. Korsanların kol gezdiği bu deniz Meksika Körfezi'nin doğusundaki Karayip Denizi'dir. Karayipler, Antiller, Bahamalar, Batı Hint Adaları çoğumuzun kafasında biraz kavram kargaşasına sebep olan bir bölge. Bu bölgeyi daha yakından tanımaya çalışalım. Christoph Kolomb ve beraberindekiler 1492'de Güney Amerika ile Kuzey Amerika arasındaki küçük bir adaya ulaştığında Hindistan'ın batı kıyılarında bir adaya vardıklarını zannediyorlardı. Bu yüzden buradaki adalar topluluğuna Batı Hint Adaları ismini verdiler. Oysa karaya çıktıkları yer Meksika Körfezi ile Atlas Okyanusu'nun birleştiği bölgede, yani Bahamalar'da, yerli dilinde adı Guanahani olan bugünkü San Salvador Adası'ydı. Bahama Adaları Kuzey Amerika'nın en güneyinde Miami kıyılarının 50 ila 150 mil açığındaydı. Antiller ise daha güneydoğuda Karayip Denizi'ndeki Küba, Haiti ve Porto Rico'yu da içine alan büyük bir adalar topluluğunun adı. Bu adaların hepsiyle birlikte Karayip Denizi'ni sınırlayan ana kara kıyıları da Karayipler olarak biliniyor. Karayipler tam olarak Meksika Körfezi'nin doğusunda Atlantik Okyanusu'yla Karayip Denizi'nin buluştuğu bölgeye verilen ad. İşte film serisinin ilkinde Kaptan Sparrow bu adalar arasında dolaşıyor. Karayip Denizi'nde 7000'in üstünde ada, adacık ve kayalık bulunuyor. Antillerin en büyük adaları hepimizin bildiği ada ülkeler olan Küba, Jamaika, Haiti ve Porto Rico. Porto Rico'nun güneydoğusundan başlayan daha küçük adalar küçük Antiller olarak adlandırılıyor. Bunların içinde Virgin Adası, Martinique, Barbados, Tobago ve Trinidad gibi tanıdık isimler var. Doğanın çok cömert davrandığı yerlerden biri Karayipler. Çünkü başınızı nereye çevirseniz yağmur ormanlarıyla kaplı adalar, volkanik dağlar, göller, şelaleler, göz kamaştıran kumsallar görüyorsunuz. Suyun üstü gibi altı da güzelliklerle dolu. Dünyanın en iyi dalış noktaları, mercan resifleri, rengarenk deniz canlıları bu bölgede. Berrak sularda deniz kaplumbağaları ile yüzme şansınız da var. Bu çekici denizin Mayıs ve Kasım ayları arasında fırtınalı, bol yağışlı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Karayip Korsanları filmi adını boşuna bu bölgeden almamış. Karayipler 17. ve 18. yüzyıllarda gerçekten korsanların uğrak yeriymiş. Bugün en popüler turistik adalardan biri olan Port Royal o tarihlerde korsanların başkenti sayılıyormuş. Korsanların izleri adalardaki müzelerde sergileniyor. Modern

Fine avcıları hala adalarda korsanların bir yerlere gizlediği hazineleri arıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1994'te Karayip ülkeleri arasındaki işbirliği ve uyumu güçlendirmek amacıyla Karayip Devletleri Birliği adında bir teşkilat kuruldu. Karayip Denizi'ne sahili olan 25 ülke bu sözleşmeye taraf oldu. Bu üyeler arasında Büyük Britanya, Fransa ve Hollanda'yı görmek şaşırtıcı değil elbette. Çünkü bölgede hala bu ülkelerin toprağı sayılan adalar mevcut. Söz gelimi Cayman Adaları Birleşik Krallığa, Martinik Adası Fransa'ya, Aruba da Hollanda'ya bağlı. Karayiplerin doğal güzellikleri bir yana kültürel geçmişleri de çok zengin. Müzik ve dans denizin ortasındaki bu irili ufaklı toprak parçalarının ayrılmaz parçası.

Reggae müziği Jamaika'da doğdu. Kalipso ve soca müzikleri Trinidad ve Tobago kültürüne ait. Bu yüzden ada halklarının müzikle iç içe bir yaşamı var. Günlerce süren müzik ve dans festivallerinde ada sokakları kendini müziğin ritmine bırakmış insanlarla dolup taşıyor her sene.

Karayipleri, Jamaika'nın dünya müziğine armağan ettiği reggae efsanesi Bob Marley'in bir şarkısıyla veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba, Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. 8. yüzyıldan itibaren İslam dünyasına intikal eden antik Yunan'ın felsefi mirasından ve metinlerinden söz edebiliyoruz. Bu mirasın İslam dünyasında bir taklitçilik doğurduğu, kopya olarak intikal ettiğine dair oryantalist tezlere de rastlıyoruz. Buna mukabil bu intikalin eleştirel bir telakki sürecine tabi tutulduğu, karşılama, dönüşüm, yeniden özgün inşa ile karşılık bulduğunu söyleyen çok güçlü tezler de kuşkusuz var. Bugün bu güçlü tezi konuşacağız. Etos'tan ahlaka köklü dönüşümü ve bu dönüşümün faillerini ele almaya gayret edeceğiz. Bu konuyu konuyla alakalı çok nitelikli çalışmaları olan bir hocamızla konuşacağız. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hümeyra Özturan hocamız bugün stüdyo konuğumuz olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
1: Hamdolsun iyiyim, sizler de iyisinizdir inşallah.
0: Teşekkür ediyoruz hocam, bizler de iyiyiz. Bugün sizinle önemli bir meseleyi konuşacağız. Antik Yunan ahlak mirası İslam dünyasına nasıl aktarıldı?
1: Evet.
0: Bu konu üzerinden biraz ilerleyeceğiz. Antik evet. Yunan malum ahlak düşüncesinin İslam dünyasına intikali ve telakki ediliş süreçleri var hocam.
1: Evet.
0: Burada iki tez var. Birisi diyor ki İslam filozofları antik Yunan düşüncesini olduğu gibi aldı, kopyaladı.
1: Evet.
0: Bir başka görüşte diyor ki Yunan mirasının hiçbir belirleyici etkisi olmadı. Ancak bir taraftan etkilenim var, kuşkusuz intikal var ama bu intikal doğrudan bir alım değil. Orada siz alımlama diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir telakki evet. süreçleri var. Böyle bir yaklaşıma aslında ihtiyacımız var. Bu konu aslında önemli. Şöyle bir soru yöneltmek isterim kıymetli hocam. İslam filozofları antik Yunan ahlak düşünce mirasını olduğu gibi tercüme edip aktarmıyorlar. Burada evet. eleştirel bir süreç var. Yeniden yorumlamak var ve özgün bir teklif var. Bu konuyu, bu merhaleleri nasıl anlayabiliriz hocam?
1: Evet. Öncelikle tercümeler dönemi dediğimiz bir dönem var. Bu bir hakikat. Yani o dönemde felsefe çevrelerinde okunan hangi eserler varsa dini içerikli olmayan felsefi içerikli eserlerin neredeyse tamamının dolaşımda olan eserlerin neredeyse tamamının Arapçaya intikal ettiğini biliyoruz. Bu eserlerin bazıları elimizde bazıları elimizde değil. Bu elimizde olan eserlere baktığımız zaman da İslam düşünürlerinin antik Yunan mirasını neredeyse büyük bir isabetle anladıklarını, gördüklerini, okuduklarını söyleyebiliyoruz. Burada hatta yanlış anlaşıldığı denecek şeylerin bile tam olarak hakikati ifade etmediğini, aslında birçok şeyin farkında olduklarını da anlıyoruz. Fakat bu eserleri okudukları zaman elbette bundan hareketle yeni bir düşünce inşa ediyorlar. Bu aslında felsefe tarihinin her aşamasında olmuş bir şey. Yani her zaman filozof

filozoflar kendisinden önceki filozofların mirasını okumuşlar, onu eleştirmişler, kabul ettikleri yönler olmuş, değiştirdikleri yönler olmuş, süzgeçten geçirdikleri şeyler olmuş ve yeni bir felsefe inşa etmişler. Ben bunu ahlak özelinde araştırdım. Aslında ahlak özelinde araştırmamın sebeplerinden biri de şuydu: sanki ahlakta daha böyle dokunulmaksızın devam eden, değiştirilmeksizin devam eden bir intikal varmış gibi görünüyordu ilk başta. Öğrenciyken hep bu dikkatimi çekiyordu. Belki işte metafizikte, epistemolojide sanki daha büyük değişimler var da ahlakta işte üçlü nefs teorisi, temel erdemler gibi Platon'da, Aristoteles'te de gördüğümüz şeylerin bir devamı var gibi bir izlenim vardı. Fakat ben bu konuya eğildiğim zaman gördüm ki bir kere sadece Platon ve Aristoteles'in ibaret değil, o dönemde ahlakla ilgili ne yazılmışsa Arapçaya intikal etmiş, sahte risaleler var, Aristoteles

0: Yunanistan filozofları işte Galen gibi Aristotelesçi çizgiden biraz daha farklı yerde duran kişilere daha ilgi göstermişler. Bazıları daha çok Aristoteles'i tercih etmişler. Yani bir tercih var. Okumuşlar, anlamışlar, bazılarını kullanmamayı tercih etmişler. Bazılarını kullanmayı tercih etmişler. Tabii ki dini temel ilkeler var. Bu ilkelerle uzlaşan, uzlaşmayan taraflar var. Bunları tabiri caizse böyle bir yeni süzgeçten geçirip yeniden bir hamur haline getirmişler ve biz artık İslami ilkelerle uyuşma haline getirilmiş hem de antik mirastan da dini öğelerle uyum sağlayan hususların alımlandığı, yani tam anlamıyla süzgeçten geçirilerek benimsenmiş bir antik miras kullanımını görüyoruz. Bazen şu da belki modern insan için şaşırtıcı olabiliyor. Yani neden bakmışlar? İslam onlara yetmemiş mi? Veya dini bilgiler yetmemiş mi? Gibi bir soru da gelebiliyor. Fakat bu tam bir modern insan sorusu. Çünkü felsefe tarihine baktığımız zaman zaten bu çok normal bir akış. Bir ikincisi, o dönemki düşünürün modern insan gibi bir travması yok. İslam devletinin siyasi anlamda geriye düştüğü bir tecrübe yaşamamış, dünyayı anlamaya çalışıyor. Dini ilkeler ışığında da dünyayı anlamaya çalışıyor ve insana aklın bahşedilmiş dini bir, yani ilahi bir hediye olduğunu da düşünüyor ve bu bağlamda geçmiş insanlar acaba akıl yoluyla nereye kadar ulaştılar? Bunu da görmeyi değerli buluyor. Fakat bunu yine süzgeçten geçirerek yine İslami ilkeleri ışığında değerlendiriyor. Yani büyük bir özgüvenle bakıyor. Dolayısıyla burada antik Yunan'dan gelmiş, Süryanice'den gelmiş, Pers kültüründen gelmiş. Çok da önemli değil. İçeriğine bakıyor ve bu içeriği yeni bir çerçevede, yeni bir bakış açısıyla yoğurup yeniden üretiyor. O yüzden de biz yani alımlama kavramını tercih ediyoruz. Benimseme, kopyalama gibi geçmişte kullanılmış olumsuz kavramlar yerine benimseyerek, yani dikkatli süzgeçten geçirip benimseme anlamındaki alımlama kelimesini bu anlamda tam olarak isabetli bir kavram diyebiliriz. Yani.
1: Hocam alımlamayı biraz daha tabii açmak gerekiyor. Evet. Buraya kadar söylediklerinizden etostan ahlaka bir alımlama, yeniden inşa, dönüştürme sürecini aslında anlatmış oldunuz. Ama evet, orada işaret ettiğiniz özel bir durum da var. Özgüvenli bir yaklaşım var. Evet. Akıl bir nimet. Bu nimeti insanlık mirası nasıl kullandı? Buna ilişkin bir açıklık da, açık olma hali de var. Bu hakikaten çok değerli. Orada sanki bu metinlere yaklaşırken, İslam ahlak düşüncesine yaklaşırken filozofların neyi devraldığı, nasıl okuduğu, neye ve niçin dönüştürdüğü sorularıyla beraber okumak o bahsettiğiniz alımlama kelimesini daha açık hale getirecektir. Ama alımlamayı biraz daha anlamaya çalışalım. Doğrudan antik Yunan mirasının intikalini değil de bu intikalle beraber alımlama meselesini ve alımlamayla bir fark meselesini hatırlatıyorsunuz. Bu farkın da anlamayı dönüştürdüğünü ifade ediyorsunuz. Çok kıymetli bir çalışmanız var değerli hocam. Etostan ahlaka. Bu çalışma İngilizce konuşan dünyaya da aktarıldı. Aslında evet, orada şu soruyu da size yöneltmek isterim. Bu çalışma transmission, reception kelimelerini olduğu evet, gibi ifade ediyor ve bu tezin, yani tezinizin dünyada bir alımlamayla da karşılaştığını görebiliyoruz. Sizin bu yaklaşımınız, teziniz nasıl alımlandı? Önce bu alımlama meselesini sorayım. İkincisi, doğrudan intikal yerine alımlama kelimesinin altını çiziyorsunuz ve buradan bir fark doğduğunu ifade ediyorsunuz. Bu farkın meseleleri anlamlandırmayı da dönüştürebileceğini dile getiriyorsunuz. Bununla ne kastetmiş oluyorsunuz tam olarak hocam?
0: Evet, şimdi reception aslında yavaş yavaş İslam felsefesi çalışanların, yani batıda da İslam felsefesi çalışanların zaten gündemine girmiş bir kavramdı. Biraz daha eski nesil, daha böyle işte İslam felsefesinin özgün bir değeri olmadığı, antik Yunan'ın kopyası olduğu gibi daha ezbere ifadeleri kolayca kullanabiliyordu. Ama artık gördüğüm kadarıyla yeni nesil İslam felsefecileri dünyada, Avrupalı veya Amerikalı bile olsa, yani oryantalist bir bakış açısıyla bakıyor bile olsa, yavaş yavaş ortada basit bir transmission, bir intikal ve kopyalama, adoption değil de bir reception, yani bir alımlama, bir süzgeçten geçirme, kendi değerleriyle yeniden üretme olduğunu yavaş yavaş ifade etmeye başlamışlardı. Dolayısıyla hani bu zaten gündeme gelmiş bir şeydi. Fakat benim de yani bu tip çalışmalara girmemin en önemli sebeplerinden birisi metinler düzeyinde bunların kanıtlanması, gösterilmesiydi esas olan. Çünkü yani bu iş hamasi bir şeye dönüşüyor. Hayır aynıydı, aynısı değildi tartışmasına. Biz önümüze şöyle bir Yunanca metinleri alalım. Karşısına bir bunların Arapça tercümelerini alalım. Bunlar nasıl tercüme edilmiş? Belki yanlış mı tercüme edilmiş? İsabetli tercümeler mi var karşımızda? Ve bir de kendi özgün kitaplarını, kendi felsefe kitaplarını

0: kitaplarını yazmış İslam düşünürlerinin eserlerini karşımıza alalım. Bunları karşılaştırdığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Buna bakalım benim önerim aslında literatüre ve bunun inşallah çok daha yankı bulmasını ve örneklerinin artması duasıyla da bu işe giriştim. Ve bunu yaptığım zaman yani işin aslında işçilik boyutuna biraz daha indiğimiz zaman görüyoruz ki tek bir kavram yani basit herhangi bir ahlak felsefesine dile getirile gelen bir kavramı bile incelediğimiz zaman işte Homeros'ta, Hesiodos'ta, Platon'da, Aristoteles'te bir çerçevesi var. Fakat kavram İslam dünyasında bir geçiyor. Farabi onu belki işte yani bir paragraflık bir kavramı belki 10 sayfalık bir tezyinata çeviriyor. Onunla ilgili ciddi bir ayrıntılandırma, onu sorgulama, onun İslam anlayışı bakımından nereye oturacağını, insanın gündelik yaşantısında bu meseleyi nereye oturtabileceğini sorgulayıp o kadar genişletiyor ki meseleyi, hiçbir şeyin aslında aynı kalmadığını metinlerde görebiliyorsunuz. Ve ilgili pasajları yan yana koyduğunuz zaman işte bir paragraftan belki 3 sayfaya 5 sayfaya kadar artan bir açımlama da var aynı zamanda. Sadece alınlama değil, bir açımlama, inşa etme ve belki de eleştirme de var bunun içerisinde. Kimi zaman her zaman kabul şeklinde de olmuyor. Dolayısıyla bunları metinler düzeyinde gösterdiğiniz zaman hakikaten işin bizim sandığımızdan çok daha ileri olduğunu görüyoruz. Tercümeler dönemi bile öyle hocam. Biz biliyorduk ki işte Huneyn bin İshak, İshak bin Huneyn, bunlar tercüme çevrelerinin başındaydı. Tercümeler yaptılar. Fakat ben kendi talebeliğimde Yunanca öğrenip İshak bin Huneyn'in çevirdiği metin üzerinde çalışınca anladım ki muazzam bir entelektüel seviyeyi gösteriyor. Çünkü bazen Yunanca cümleler çok girift olabiliyor. Çok böyle hem de bir felsefe metni olduğu için anlaması da zor bir hale geliyor. İşte küçük bağlaçlarla birbirine bağlanarak uzamış uzun cümleler. Fakat onu Arapça'da bir okuyorsunuz. İnanılmaz bir sarihlik, tam bir dakiklik üstelik. Bütün o uzantılarıyla her bir kelime tercüme edilmiş ve İslam kültüründen alınmış kavramlarla tercüme edilmiş. Dolayısıyla tercümeler döneminin dahi çok basit böyle sıradan bir çeviri dönemi olmadığını, yüksek bir entelektüel kapasiteyi ifade ettiğini görmüş oluyorsunuz. Benim ümidim de bu tip derin yani sondaj çalışmalarla metinleri karşımıza koyup yaptığımız çalışmalarla bu alımlamanın doğasının çok daha net bir şekilde, çok daha ayakları yere basan hamasi söylemlerden uzak, metinlerle gerekçelendirmiş bir biçimde ortaya konması. Ben aslında yani Türkiye'deki İslam felsefesi çalışmalarının dünyada da çok iyi tanındığını düşünmüyorum. Bizim bir de dil engelimiz var. Türkçe yayının böyle bir engeli de var ki bunun zamanla aşılacağını düşünüyorum. Benim kitabım da hakemlik sürecine gittiği zaman çok dakik iki hakemin eline gitmiş. Tabii biz hakemlerin isimlerini göremiyoruz. Fakat bir tanesinin özellikle böyle metni tabiri caizse hallaç pamuğu gibi attırdığını gördüm. Bütün dipnotlarıyla, bütün kaynakçasıyla, her şeyiyle çok dikkatli okunmuştu. Ve kendisi metnin sonunda şöyle bir yorum yapmıştı. Tabii ben kitapta hep Türkiye'deki İslam felsefecisi hocalarımın yayınlarını da kullandım. Bunlara dipnotlar da verdim. Bizim tahkiklerimizi kullandım. Ve biz bu kitapla anladım ki Türkiye'de inanılmaz bir İslam felsefesi çalışmaları var. Bir ciddi bir literatür var. Fakat biz bunu bilmiyoruz. Yani bu bakımdan da utandım ve hayret içerisinde kaldım. Bu zenginliği keşfetmemiz gerektiğini fark ettim gibi diye bir yorum yazmış. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten çok daha iyi tahkiklerimiz var. Çok daha iyi tercümelerimiz var. Bazen çünkü İngilizce metin tercümelerinden de doğrudan alıntılarda kullanmak zorunda kaldım. Ya da kullanmam tavsiye edildi daha doğrusu yayın evi tarafından. Fakat bakıyorum hiç güzel çeviriler değil. Dakik çeviriler değil. Fakat Türkçedeki çok çok daha iyi. Yani bunları da söylemek istedim. Gerçekten zengin bir literatür oluşturuyoruz Türkçede inşallah. Ve bunların da gün geçtikçe İngilizceye geçmesi ile birlikte bu reception meselesine de ben Türk Akademiyası'nın öyle bir ışık tutacağına da inanıyorum inşallah. Öyle bir duam var diye.
1: Hocam kıymetli bir katkı ve anekdot oldu. Şunu anladım ben o ifadelerinizle. Batı dünyasının Türk Akademiyası'nda üretilen tezleri alımlamaya ihtiyacı var. Nasıl ki İslam dünyası antik Yunan mirasını alımladıysa bugün beklenen Batı dünyasının bu coğrafyadaki üretimi alımlamasıdır. Belki bu alımlamayla yeni terkipler, özgün terkipler oluşacaktır. Bir de sanki hocam şuraya da vurgu yapmak gerekiyor. İnsan düşüncesi, fikri uzay boşluğunda bir anda oluşmuyor. Beşeri düşünce borçlu olmakla sanki özgün olmak arasında salınıyor. Yanlış evet. hatırlamıyorsam İhsan Fazlıoğlu Hoca'dan okumuştum. Bunu 5T ile çok güzel ifade ediyor. Diyor ki tercümedir diyor bu işin başı. Daha sonra tevarüstür. Bu miras olarak alınır, alımlanır. Daha sonra mülk haline getirilir, temellüktür. Daha sonra içselleştirilir, temessüldür. Ve nihayetinde yeni terkiple teklif edilir, telif edilir. Evet. Sanki tüm beşeri düşünceye baktığımızda, duraklara baktığımızda insanlığın birbirine borçlu olduğunu ama her düşünce sistematiğinin, her medeniyet coğrafyasının buna özgün tekliflere de kattığını görmek lazım. Sanki böyle bir bileşik kaplar teorisi gibi meseleyi ele almak ve tahlil etmek çok daha anlamlı sonuçlara bizi ulaştıracaktır gibi geliyor.
0: Evet.
1: Bir de değerli hocam cevaplar üzerinden gidiyoruz. Soruların evet. sabit kalması ve değişmesi de aslında bize birçok şeyi anlatabiliyor. Kuşkusuz evet. tüm insanlık nasıl iyi insan olunur sorusunu sormuştur. Buna karakteri, eylemleri, sonuçları, erdemleri dahil etmiştir. Ancak cevaplar kuşkusuz farklılaşmıştır ama soruların bir devamlılığı var. Bu devamlılık da bize birçok şeyi anlatır. Neyi anlatır hocam?
0: Yani ahlak felsefesinin soruları hakikaten hiç değişmiyor. Biz antik çağda baktığımız zaman, İslam dönemine baktığımız zaman, İslam coğrafyasında yapılan felsefi faaliyetler, Batı'daki günümüz modern hepsi temel ahlaki soruları soruyor. Ahlakın kaynağı nedir? Ahlak doğuştan mıdır? Değişir mi? Ahlak mutlak mıdır? İzafi midir? Ahlakta ideal olan nedir? İdeal insan nasıl bir insandır? Nasıl iyi bir insan olunur sizin ifade ettiğiniz gibi? Ahlak gençlere nasıl öğretilmeli? Öğretilmeli mi? Ahlak öğretilebilir bir şey mi? Gibi sorular ve bu sorular sabiteleri oluşturuyor gerçekten. Burada görüyoruz ki arayış hiç bitmiyor. Ben hatta yazılarımda da kullanırım. Nutalında herhalde bu ifade. Ahlak felsefesiyle neden uğraşıyoruz diyor. Çünkü ondan kaçamıyor. Keşke kaçabilsek ama ahlakla ilgili sorulardan kaçamıyoruz. Öyle bir nokta oluyor ki işte kendimize bakıyoruz, kardeşimize bakıyoruz. İki farklı karakter. Yahu aynı evde büyüdük, aynı yemeği yedik, aynı anne babanın evladıyız. Nasıl oldu da o öyle ben böyleyim. Bambaşka iki huy, karakter dünyası. Başlıyoruz. Acaba bu ahlak dediğimiz şey doğuştan mı? Yoksa hani ben ya da ahlaki zaaflarımızı fark ediyoruz. Bir şey oluyor, bir sorun oluyor, bir sıkıntı oluyor hayatımızda. Acaba ben karakterim böyle işte ne yapayım deyip geçmeli miyim? Yoksa bunu değiştirebilir miyim, düzeltebilir miyim? Bu sorular gündemimize istesek de istemesek de düşüyor. Dolayısıyla sabiteler bunlar. Hatta Kant'ın meşhur ahlak tanrı delili var biliyorsunuz. Yani içimizdeki ahlak duygusunu yok sayamayışımız, o adalet beklentisini görmezlikten gelemeyişimiz üzerinden hatta metafizik alana doğru geçiş yapıyor. Sabitemiz bu. Ahlakla ilgili sorularımız, ahlakla ilgili arayışımız hiç bitmiyor. Değişim ne? Değişim de bir kere öne çıkan sorularda değişimler olabiliyor. Bazı çağlar hakikaten bazı soruları daha çok öne çıkartıyor. Belki dünyanın her yerindeki insan aynı soruyu sormaya başlıyor. Öne çıkan şeyler var, öne çıkan bir takım değerler var. İnsanların daha fazla istismara uğradığı, mağdur olduğu şeyleri hakkındaki arayışlar biraz daha artıyor. Bunu görüyoruz. Fakat sorular, arayışlar hiç bitmiyor. Ve bu şüphesiz yani insanlığın sonuna kadar da devam edecek.
1: Şunu ifade ettiniz hocam, onu tekrarlayalım. Ahlak üzerinde düşünmeye insanları icbar ediyor. Evet. Bu önemli. Bir de sorulardaki o süreklilik sanki ahlakın her insanı kapsamına dahil edici evrenselliği de ortaya koyuyor. Dolayısıyla ahlak evet. üzerine söylenen her söz sadece o sözü söyleyeni, o sözü söyleyenen mahalli değil de tüm insanlığı kuşatıyor. İslam dünyası da sanki antik Yunan mirasını devralır ve genişletirken bu soruların da önemine vurgu yaparak meseleleri evet. alımlıyor. Hocam iki önemli soru var. Bu soruları zamanımız kısaldığı için birleştirerek sormak istiyorum. Ahlakın kaynağı meselesi çok evet. zorlu bir mesele, zorlu meselelerimizden. Akla dayandıran, tecrübeye dayandıran, iradeye dayandıran, toplumsal uzlaşıya dayandıran birçok yaklaşım var. Ancak evet. İslam dünyası orada bir özgünlüğe işaret ediyor. Yani programın başında ifade ettik ya hocam, akıl nimetini insanlık nasıl evet. kullanmış buna hürmetle yaklaşıyor. Aklı kullanmanın nihai noktasına kadar bunu izliyor. Ama oraya yani akli zemine ve tecrübe zeminine bir de İslam diye bir din var. Bu dinin de ilkelerini, temellerini aktarıyor. Dolayısıyla sorum şöyle hocam. İslam ahlak düşüncesine baktığımızda ahlakın kaynağı meselesini aklı ve vahyi birbirine rakip olarak değil, refik olarak almaları, felsefe ve dini birbiriyle konuşturmaları ahlak düşüncesine ne kazandırmış?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederiz. Yani hakikaten bugün de hala bunlar tartışılıyor.
1: Evet hocam.
0: Şimdi öncelikle din mi akıl mı ikileminden kurtarmak lazım meseleyi. Çünkü böyle bir ikileme sokmamış İslam düşünürlerini. Tam dediğiniz gibi. Dini ilke

0: var şüphesiz. Kur'an-ı Kerim'de bize sunulan ahlaki ilkeler var. Peygamberlerin hayatlarından bize verilen örnekler var ve en önemlisi tabii ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendi hayatında yaşadığı, yani bütün hayatı boyunca bütün oturması, kalkması, insanlarla ilişkileriyle ortaya koyduğu bir örneklik var. Bu bizim için çok değerli. Bizim için pek çok ilke ve kural barındırıyor. Fakat diğer yandan hayat devam ediyor ve modern çağ geçmişte tecrübe etmediğimiz yeni unsurlarıyla bizi sınamaya devam ediyor. Bunun içerisinde o kadar çok şey var ki, sosyal medya mesela insanlığın yeni tecrübe ettiği bir şey, veyahut sokak hayvanlarıyla ilgili problemler diyelim, insanlığın belki yeni tecrübe ettiği bir şey. Modern çağın getirdiği komşulukla ilgili meseleler, trafikle ilgili meseleler diyelim. Yani hayat çok girift ve giriftleşerek de sürmeye devam ediyor ve insan burada din üzerinden sorularına cevap aramaya çalışıyor elbette. Bütün bu hayati fenomenlerde ahlaki davranışı bulmak için dine referansla hareket etmek istiyor. Fakat bakıyor ki yani burada sadece dini ilkelerle bir yere varabilmek için diğer yandan da bir aklı devreye sokmak gerekiyor. Aklı ve hatta tecrübeyi devreye sokmak gerekiyor. Nitekim biz Resulullah'ın da pek çok kararında böyle yaptığını görüyoruz. Filozoflar da aynı bu şekilde, yani dini ilkeleri muhafaza etmek fakat akıl ve tecrübeyi, yani sadece aklı da değil insan tecrübesini de devreye sokarak en doğru eylemi istinbat etme sürecinden bahsediyorlar. Yani bu aslında bizim aklımızla yaptığımız bir süreç. Yani ne kadar burada karşımızda dini ilke de olsa, biz bu ilkeyi spesifik olarak belli bir eyleme uygularken mecburen aklımızı kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve burada doğru bir yöntem nasıl olmalı, nasıl ilkeden eyleme doğru gidebiliriz, çevresel şartların burada belirleyiciliği var mı, hangi oranda var, bunları Farabi'nin, İbn Sina'nın, bizim işte İslam filozofu deyince aklımıza gelen en temel filozofların dert edindiğini, doğrudan bu sorulara cevap vermeye çalıştığını görüyoruz ve diyorlar ki dini ilkeler esastır, fakat biz bunları uygularken akla, tecrübeye, işte o dönemki siyasi background'a, arka planda neler olduğuna, oradaki bütün dengelere de bakmak zorundayız ve burada akıl çok önemli ama aynı zamanda tecrübe de çok önemli. Yani çağı okumak çok önemli. Dolayısıyla siz komşulukla ilgili ilke var elinizde, fakat diğer yandan modern komşuluk nasıl bir şey? Bununla ilgili de bilgi sahibi olmanız lazım.
1: Hocam işte, o zaman meseleyi bir madeni paranın yazı ve tura tarafı gibi alımladıklarını, yani ya akıl ya din asla, dikotomisinden evet, çıkararak aklı ve dini birlikte birbirine ihtiyacı olan bir eksende ele aldıklarını net bir şekilde görüyoruz. Sanki hocam iyi hayat idealini merkeze alıp iyi hayat ideali hem aklı hem tecrübeyi hem vahyi beraber gerektiriyor. Bununla evet, beraber iyi hayat idealinde dünya tek başına değil ahiretle beraber var olan bir düzlemi evet, sürece davet ediyor. Bir de sanki burada fert ve toplum birlikteliği de var. Yani bunları birbirinin ötekisi olarak değil de birlikte ele alıp yorulabilecek meseleler olarak alımlıyorlar gibi geliyor. Antik Yunan'da da sanki bu böyleydi. Fert ve toplum evet, birlikteliği, ahlak, hukuk ve siyaset birlikteliğiyle anlaşılıyordu. Hocam son soruya geçmeden önce kısaca bu konuyla alakalı düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani evet, erdemli bir fert kötü bir siyasal düzlemde ne kadar iyi kalabilir? Erdemli fert ile erdemli toplum arasındaki ilişki bize ne anlatır?
0: Evet, bu antik çağdan beri hiçbir zaman tek başına bireyin ahlaklı olması şeklinde anlaşılmamış. Hatta Aristoteles ahlakla ilgili araştırmasını yaparken bile diyor ki aslında benim aklımda siyaset var, benim aklımda toplumsal iyilik var. Tek kişi, bir birey nasıl iyi olabilir? Buradan araştırmaya başlayacağım ama yani sonunda buraya gideceğim. Çünkü öbür türlü olmaz diyor ve biz benzer şekilde İslam filozoflarında özellikle Farabi'nin erdemli toplum, erdemli devlet kavramını çok öne çıkardığını görüyoruz. Çünkü aksi düşünülemez. Çünkü birey tek başına yaşayan bir varlık değil. Önce eve ait, evin içerisinde erdemli bir atmosferde yaşayacak. Kurallar, bütün görevler, bütün yükümlülükler hepsi belli bir erdemli sistem içerisinde organize edilmiş olacak. Son noktada da siyasette, yani devlette aynı şekilde erdemli bir düzen olacak. Başka türlü, çünkü eylemler zaten karşılıklı şeyler, yani tek başına yaptığımız şeyler değil. Toplum içerisinde yapıyoruz eylemleri, ev içerisinde yapıyoruz ve bu bir puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlayacak şeyler ve aslında işaret ettiğinizde iyi oldu, aynı zamanda ahiretle de tamamlanacak bir şey. Bu yapının bölünebileceğini hiçbir zaman düşünmediler, yani bunun mümkün

0: olma ihtimalini hep uzak gördüler. Biz şu anda bireysel bir erdemlilik, bireysel mutluluk naralarının atıldığı bir çağdayız. Fakat bunun da ne kadar mümkün olduğunu zaman bize gösterecek diye düşünüyorum. Yani antik hikmet açıkçası bunun pek mümkün olamayacağını söylüyor.
1: Ki zaten hocam modern hayatın parçaladığı bu fert, ev ve toplum. Yani birisi bireyselciliği, öbürü kamusal alan ve özel alan ayrımını, diğeri de tamamen kamusal alan çatışkısını ortaya çıkararak aslında birçok sorunun kaynağı olduğunu tespit edemez hale sokuyor gibi de geliyor. Dolayısıyla evet, klasik dönemin o ahlak kitaplarının tasnifi günümüze de aslında çok şey söyleyebilir. Onun parçalanamazlığını, tabiri diğerle basitliğini anlatmak belki çok daha da önem arz ediyor. Son soruya gelmek istiyorum hocam. Son dakikalarımız. Evet. Tabii bu zorlu bir soru. Antik Yunan'dan İslam filozoflarına güçlü bir aslında ahlak geleneği var. Bu gelenek dönüştürülüyor, yenileniyor, tazeleniyor ve özgün tekliflerle büyüyor. Dolayısıyla insanlığın aslında sorunlarına çözüm arayabileceği güçlü bir geleneği var. Düşünce geleneği var. Bu gelenekten günümüz dünyasına baktığımızda tüketimin, bireyselliğin, dijital hayatın hakimiyetini arttırdığı günümüz dünyasına baktığımızda iyi insan olmaya nereden nasıl başlayabiliriz? Hangi soru hangi meseleleri önemseyerek konuya başlayabiliriz hocam? Ne dersiniz?
0: Evet, gerçekten zor bir soru ama cevabı bu kadar zor olmamalı. Çünkü biz bununla mükellefiz aslında. Burada yani öncelikle bir Müslüman olarak dini ilkeleri muhafaza, onu doğru şekilde anlamak, ehil kişilerden öğrenmek, bu konuda çok bireysel yorumlara değil de genel kabul görmüş yorumlarla dini ilkeleri bir şekilde doğru bir şekilde anlayıp sindirmek. Bu öncelikle ilk adım. Fakat bu maalesef yeterli değil. Yani böyle bir yanılsama var. Sanki her şeyi öğrendiğimiz zaman gündelik hayatta karşılaştığımız bütün ahlaki sorunları isabetli sonuç üretebilecekmişiz gibi bir algı var ama bu doğru değil. Çünkü az önce söylediğim gibi akıl ve tecrübe olmaksızın bizim bu ilkeleri spesifik eylemlere dönüştürebilmemiz çok da mümkün değil. Bu da hem doğru düşünmeyi öğrenmekle hem de çağı doğru okumakla, yani çevresel şartları doğru anlamakla mümkün. Ahlaki bir karara varmamız gereken mesele her neyse öncelikle onun günümüzdeki durumu ne, bilimsel açıklaması ne, nedenleri ne, bununla ilgili yapılan son çalışmalar neyi gösteriyor, buna da bakabilmesi lazım insanın. Yani bütün bunları yok sayarak doğru sonuca varacağı yanılsamasına düşmemesi gerekiyor. Çünkü öyle veya böyle bu çağda yaşıyoruz ve mevcut bilgi birikimi değerli, yani tecrübe parayla satın alınabilir bir şey değil. İnsanlık tecrübesi bizi bilgide belli bir noktaya getirmiş. Bu bilgiyi de dikkate almak, bunu akıl süzgecinden ve din süzgecinden geçirerek doğru bir eyleme karar vermek zorundayız. Biz eğer Kur'an-ı Kerim bizim bütün tiken hareketlerimizin nasıl olacağıyla ilgili bir direktif verseydi okunamayacak kadar geniş bir kitap olurdu yani. Ciltlere sığmazdı. Burada biz temel ilkelerden hareketle kendi başımıza bırakılmışız. Burada herkes kendi kalitesini, seviyesini, düşünme kabiliyetini, tecrübe yetkinliğini gösterecek tabiri caizse. Yani bu sahnede herkes kendisine yakışanı bu ilkelerden süzerek aklını ve insanlık tecrübesini de aklını kullanıp insanlık tecrübesini de öğrenerek bir eylem ortaya koyacak. Başka türlü iyi insan olmanın bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Yani bir hap, çok kısa bir yol, şunu öğrendiğin zaman her şey bitti, böyle bir şey maalesef yok. Bir de insanın kendi tecrübesi de var. Çünkü hayatı başından sonuna doğru bir tecrübe birikimi. Yanıla yanıla iyi insan olacağız. Hata yapa yapa iyi insan olacak ama hedefimiz hep iyi insan olmak olacak. Dolayısıyla işin sonunda tecrübemizle biriktikçe, dini bilgimizle daha oturdukça, tabiri caizse hermeleştikçe o akıl ve tecrübeyle en isabetli sonuçlara varabiliriz.

0: dinleyicilerinizle buluşma imkanı verdiğiniz için. Umarım istifadeli olmuştur.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Güzel
1: sağ
0: olasınız. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Profesör Doktor Hümeyra Özturan hocamızla etosun ahlaka yolculuğunu, farklı zeminleri, bu işin dönüşüm failleriyle beraber, konularıyla beraber ele almaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, zihinlerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere, hoşça kalınız.
2: Felsefeyle hayat.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün
1: günümüzde kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
1: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Tanrım, şimdi bir şey söyleyecek. Kendisi henüz ağzını açıp bir şey söylememişti. Durmadan konuşan Yevgeni Pavlovich'i gergin bir ruhsal durum içinde dinliyordu. O akşam olduğu gibi heyecanla, keyifle pek seyrek konuşurdu Yevgeni Pavlovich. Prens

dinliyordu onu. Ama uzun süredir söylediklerinden neredeyse tek sözcük anladığı yoktu. Petersburg'dan henüz dönmemiş olan Ivan Fyodorovich'in dışında herkes verandadaydı. Prens şey de oradaydı. Müzik dinlemeye gidecekleri için çaydan önce toplanmışlardı. Sohbetin prens gelmeden önce başladığı belliydi. Biraz sonra ansızın nereden çıka geldiği anlaşılmayan Kolya girdi verandaya. Prens demek önceden olduğu gibi kabul ediyorlar onu yine diye geçirdi içinden. Yapan Çinlerin dört bir yanı çiçeklerle çevrili yeşillikler içindeki yazlıkları İsviçre köy evlerini andırıyordu. Ev bir çiçek bahçesi içindeydi. Prensin evinde olduğu gibi herkes verandadaydı. Yalnız bu veranda daha bir geniş ve şık döşeliydi. Konuşmanın konusunun herkesi pek ilgilendirmediği açıktı. Bir tartışmadan çıktığı belli olan konuyu herkes değiştirmek istiyordu kuşkusuz. Ama Yevgeni Pavlovich tepkiyle karşılandığına bakmadan ısrarla sürdürüyordu konuşmasını. Prensin gelişinden sonra sanki daha da heyecanlı konuşmaya başlamıştı. Yevgeni Pavlovich'in her dediğini anlayamasa da kaşları çatıktı Lizaveta Prokofievna'nın. Neredeyse bir köşeye çekilmiş oturan Aglaya kalkıp gitmiyor, konuşulanları dinliyor, ağzını açıp bir şey söylemiyordu. Heyecanla anlatıyordu Yevgeni Pavlovich. İzin verin, liberalizme bir şey dediğim yok benim. Günah falan değildir liberalizm. Onsuz parçalanacak, belki de yok olacak büyük bir bütünün vazgeçilmez temel parçasıdır liberalizm. En ahlakçı gericiliğin olduğu kadar liberalizmin de yaşama hakkı vardır. Benim itirazım Rus liberalizmine. Tekrar söylüyorum, benim itirazım Rus liberallerinin gerçek Rus liberalleri olmamasına. Bizimkiler Rus olmayan liberaller. Bir Rus liberali getirin bana, o anda öperim onu. Olağanüstü heyecanlı olan Alexandra Ivanovna yanakları bile her zamankinden kırmızıydı. Öpmenize izin verirse kuşkusuz dedi. Şuna bak, yalnızca yemeği bir de uyumayı bilir diye geçirdi içinden Lizaveta Prokofievna. Dur sen kıpırdamaz yerinden. Sonra yılda bir kez ayaklanır, bir konuşmaya başlar, parmağını ısırırsın. Yevgeni Pavlovich'in ciddi bir konuda pek heyecanlıymış, şaka ediyormuş gibi konuşmasından Alexandra Ivanovna'nın hiç hoşlanmadığını fark etmişti prens. Yevgeni Pavlovich prense dönüp sürdürdü konuşmasını. Siz gelmeden önce şimdiye kadar bizde yalnızca iki çeşit liberalin olduğunu söylüyordum. Artık kaldırılmış, mevcut olmayan eski büyük toprak sahipleri sınıfından olanlarla ruhban sınıfından olanlar. Zamanla ikisi de halktan koptu. Sonunda bambaşka bir sınıf oluşturdular ve giderek kuşaktan kuşağa geçmişte yaptıkları da şu anda yapmakta oldukları da ulusallıktan bütünüyle uzaklaştı. Prens şeye itiraz etti. Nasıl? Bütün bu yapılanlar ulusal değil mi demek istiyorsunuz? Evet, ulusal değil. Ruslara özgü ama ulusal değil. Liberallerimiz de Rus olmaktan uzak, tutucularımız da, hepsi. Ayrıca şuna da inanın, halkımız büyük toprak sahiplerinin, ruhban sınıfının geçmişte veya günümüzde yaptıklarını da, gelecekte yapacaklarını da benimsemiyor. Prens şey heyecanla itiraz etti. Bu güzel işte, söylediklerinizde ciddiyseniz, böyle bir çelişki nasıl oluyor da savunabiliyorsunuz? Hem toprak sahipleriyle ilgili çıkarımlarınızı öylece kabul etmem pek mümkün değil. Siz de bir toprak sahibisiniz sonuçta. Rus toprak sahiplerinden sizin anladığınız anlamda söz etmiyorum ben. Toprak sahipleri saygın bir sınıftır. En azından ben de aynı sınıftan olduğum için. Özellikle de şimdi, kaldırıldıktan sonra. Alexandra Ivanovna araya girdi. Yoksa edebiyatımızda mı ulusal değil? Edebiyattan pek anlamam. Ama bence Lomonosov, Pushkin ve Gogol'ün dışında baştan aşağı Rus değildir edebiyatımız. Adelaide Ivanovna güldü. Önce bu üçü hiç de az sayılmaz. Sonra bunlardan biri halktan, öteki ikisi toprak sahiplerinden. Öyle ama hemen heyecanlanmayayım bakalım. Rus yazarlar arasında yalnızca bu üçü başkalarından alınma değil, gerçekten kendilerinin olan şeyler söylemişler. Bu nedenle de ulusal olmuşlardır. Herhangi bir Rus başkalarından alınma değil de kendinin olan bir şey söylediğinde veya yazdığında Rusçası çok kötü bile olsa anında ulusal kabul ediliyor. Benim için kesin bu. Ama şimdi konumuz edebiyat değil. Sosyalistlerden söz ediyorduk. Söz döndü dolaştı buraya geldi. Bizde tek Rus sosyalistin olmadığını iddia ediyorum. Daha önce de yoktu, şimdi de yok. Çünkü sosyalistlerimizin hepsi de büyük toprak sahipleri sınıfıyla ruhban sınıfındandır. İster yurt içinde olsun, ister yurt dışında, bilinen ve tanınmış bütün sosyalistlerimiz toprağa bağlı kölelik devrinin büyük toprak sahibi sosyalistlerinden

farksızdır. Neden gülüyorsunuz? Verin onların kitaplarını bana, savundukları öğretileri, hatıra defterlerini. Bir edebiyat eleştirmeni olmadığım halde onların yazdıkları kitapların, dergilerin, güncelerin her sayfasının daha önce Rus toprak sahiplerince yazıldığını kanıtlayan inandırıcı bir edebiyat eleştirisi yazayım size. Onların öfkesi, hınçları, mizah anlayışları toprak sahiplerininkiyle, hatta Famusov'unkiyle aynıdır. Onların heyecanları, gözyaşları gerçektir. Belki de içtendir ama yine de toprak sahiplerininkiyle aynıdır. Toprak sahiplerininkiyle veya ruhban sınıfınınkiyle. Yine gülüyorsunuz. Siz de mi gülüyorsunuz prens? Yine karşısınız söylediklerime, öyle mi? Gerçekten herkesle birlikte prens de gülmeye başlamıştı. Suçüstü yakalanmış bir öğrenci gibi irkilen prens birden gülmeyi kesip, karşı olup olmadığımı söyleyemem dedi. Ama şuna inanmanızı isterim. Büyük bir zevkle dinliyorum sizi. Bunu söylerken tıkanır gibi olmuş, hatta alnı soğuk soğuk terlemişti. Buraya geldi geleli ilk kez konuşuyordu. Çevresine bakınmak istiyor ama buna cesaret edemiyordu. Yevgeni Pavlovich bunu fark etti, gülümsedi. Önceki heyecanlı tavrıyla, aynı zamanda neredeyse gülerek, belki de kendi söylediklerine gülümsüyordu, sürdürdü konuşmasını. Bayanlar, baylar, bir gerçektir bu söylediğim. Bu gerçeğin gözlemlenmesinin, hatta ortaya çıkartılmasının onuru da benimdir. En azından şimdiye kadar hiçbir yerde bununla ilgili bir şey söylenmemiş, yazılmamıştır. Bu gerçek de benim anlatmaya çalıştığım Rus liberalizminin özü bulunmaktadır. Önce liberalizm genellikle eşyanın var olan düzenine bir saldırı değilse, doğru veya yanlış bir saldırı, ama başka bir konudur bu. Nedir, öyle değil mi? Benim söylediğim gerçek şudur. Rus liberalizmi yalnızca eşyanın var olan düzeninde değil, doğrudan eşyaya da bir saldırıdır. Rus düzenine değil, doğrudan Rusya'ya bir saldırıdır. Benim liberalim Rusya'yı yatsımaya kadar götürmüştür işi. Yani ana yurdundan nefret eder, onu aşağılar. Rus'a dair şanssız ve başarısız her olay kahkahalarla güldürür onu. Neredeyse coşturur. Halkın alışkanlıklarından, geleneklerinden, Rus tarihinden, her şeyinden nefret eder. Onu aklayacak bir şey varsa o da ne yaptığının farkında olmaması, Rusya'ya olan nefretinin en üretken liberalizm olduğunu sanmasıdır. Ah, aslında belki de son derece aptal, gerizekalı ve tehlikeli bir muhafazakar olan bir liberalin diğerlerince hep birlikte alkışlandığına bile sık rastlarsınız. Rusya'ya duyulan bu nefreti yakın bir geçmişte bazı liberallerimiz neredeyse gerçek yurt sevgisi olarak görüyor ve bu sevginin nasıl olması gerektiğini başkalarından daha iyi görmeleriyle övünüyorlardı. Şimdi ise daha bir açık yürekli oldular. Hatta yurt sevgisi deyiminden utanır oldular ve bu kavramı zararlı, değersiz bir kavrammış gibi çıkartıp attılar sözlüklerinden. Bir gerçektir bu ve onu savunuyorum. Ayrıca bir gün bütün çıplaklığıyla sade ve dürüstçe ortaya koymak da gerekiyordu gerçeği. Gel gelelim, aynı zamanda bu gerçek yüzyıllardır hiçbir toplumda ortaya çıkmamıştır, görülmemiştir. Yani demek istediğim bir rastlantıdır bizdeki. Belki gelip geçicidir de kabul ederim. Kendi yurdundan nefret eden liberaller hiçbir ülkede görülmemiştir. Bizdeki bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz? Bence önceden de söylediğim gibi Rus liberallerinin henüz Rus liberali olmamalarıyla açıklayabiliriz sadece. Prens şeye ciddi bir tavırla itiraz etti. Senin bu söylediklerini şaka kabul ediyorum Yevgeni Pavlovich. Alexandra Ivanovna, bütün liberalleri görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim dedi. Ama sizi dinlerken öfkelendim. Özel bir durumu alıp genelleştirdiniz. Belki de iftira ettiniz insanlara. Yevgeni Pavlovich, özel bir durum mu diye karşılık verdi. Ya, demek öyle. Prens, siz ne diyorsunuz? Özel bir durum mu bu? Prens, doğrusunu isterseniz ben de çok az liberal gördüm dedi. Ama bana öyle geliyor ki bir bakıma haklısınız. Sözünü ettiğiniz Rus liberalizmi gerçekten Rusya'nın düzeninden çok, bir bakıma Rusya'nın kendinden biraz nefret etmeye meyillidir. Elbette yalnızca bir bakımdan. Kuşkusuz herkes için öyle demek değildir bu. Duraksadı, sözünün sonunu getiremedi. Son derece heyecanlı olmasına karşın konuşmaları büyük bir dikkatle izliyordu. Değişik bir özelliği vardı prensin. Kendisini ilgilendiren bir şeyi her zaman olağanüstü saf bir dikkatle dinler, o anda kendisine sorulan sorulara yine öyle saf cevaplar verirdi. Onun kendisiyle alay edildiğine, şaka yapıldığına dair hiçbir kuşku barındırmayan bu inancı, saflığı yüzüne, bedeninin duruşuna bile yansırdı. Ne var ki Yevgeni Pavlovich baştan beri onunla biraz şakacı konuşuyor olmasına rağmen, şimdi onun verdiği cevap karşısında ondan böyle bir cevap beklemiyormuş gibi pek ciddi bakıyordu yüzüne.

Evet dedi. Ne var ki, çok tuhaf ve çok doğru bir cevap verdiniz prens. Ciddi mi söylediniz bunu? Prens şaşırmış gibi, siz ciddi sormamış mıydınız diye karşılık verdi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini vurguladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti tamamlandı. Milli boksörler Buse'nin Sürmeneli ve Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu oldu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Kürtler

Bizim kardeşlerimiz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz, sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir, terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır, vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. Kalıcı bir çözüm için istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyaç olduğunun altını çizen Erdoğan, oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruridir dedi. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini desteklediklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini vurguladı. İttifakın gücünü de net bir ifadeyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Bölge meselelerinin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki savaş konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu da ifade etti. Erdoğan, gerilimi büyütecek adımlardan kaçınmak ve tarafları müzakere zemininde buluşturmak gerektiğini vurguladı. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirten Erdoğan şöyle dedi. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Katliamcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine Ankara'dan tepki geldi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3. katip düzeyinde yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı'nın 3. katip düzeyindeki genç diplomatı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye adına yanıt hakkını kullandı. İsrail, savaş ve yıkım ihraç ederken Türkiye barış inşa etmektedir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da soykırımcı Netanyahu'nun sözlerinin Gazze'deki insani felaketi örtemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamaları kınayarak Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler toplantılarına alınmaması gerektiğini belirtti. Ömer Çelik, Netanyahu'nun o kürsüde değil sanık sandalyesinde olması lazım dedi. Soykırımcı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil, cadde ve meydanlarda da protesto edildi. New York kentinde binlerce kişi katliamcı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasını talep etti. Göstericiler üzerinde "New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz" yazan pankartlar taşıdı.
Soykırımcı Netanyahu'yu protesto eden ve aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 kişiden ikisi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma çerçevesinde 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 12 kişi hakkında ise yakalama işlemlerinin başlatıldığını belirtti. Akın Gürlek, kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK'ın incelemelerinde 2,5 milyar liralık işlem durdurulurken yaklaşık 750 milyon lira büyüklüğündeki çok sayıda hesaba da el konuldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan fon yönetimi şirketi sahibi Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik tedbir kararı da uygulandı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada tasfiye süreçlerinin yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Süreçte temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğuna işaret edilerek adli makamlar tarafından başlatılan soruşturmalarla idari kurumların incelemelerinin de titizlikle sürdüğü bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından, yaklaşık yarım milyonluk bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon, sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa, bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izlemede aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hatay'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Yazıcı buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye modelinin tarihe geçeceğini söyledi.
2: İnşallah Türkiye bu kanunun öngördüğü şekilde uygulanmak suretiyle bu illeti sona erdirecek. O zaman birlik ve bütünlüğümüz pekişmiş, iç cephemiz güçlü bir hale gelmiş olacaktır. Dünyada benzerlerinde hep diş güçler, üçüncü bir göz müdahil olmuş. Ama Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştiren bir ülkedir. Onun için bu modelin ismi tarihe Türkiye modeli olarak geçecek.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

0: Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. İki ülke arasındaki somut anlaşmazlık konularında ilerleme sınırlı oldu. Çin'le ABD arasındaki ticari ateşkes iki ay daha uzatılırken Çin Tahran'a yönelik tutumundan taviz vermedi. Yapay zeka gelişmeleri konusunda iki ülke arasında diyalog mesajı verilse de çip üretimiyle ilgili rekabet aşılamadı. İki ülkenin karşılıklı gümrük tarifeleriyle nadir toprak elementleri ve Tayvan gibi başlıklarda da kalıcı çözüme ulaşılamadığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir sonraki görüşmesinin Kasım ayında Çin'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. İngiliz The Economist dergisinde yayımlanan analiz haber dikkatleri Türkiye'ye çevirdi. Dergide yer alan yazıda Orta Doğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir asır sonra ilk kez dış müdahale olmadan kendi kaderini tayin etmeye hazırlandığı belirtildi. Bu yeni denklemde Türkiye'nin en güçlü oyuncu olarak dikkat çektiği ifade edildi. Türkiye'nin Arap dünyası ile kurduğu yakın bağlara işaret edilen yazıda Suriye'deki belirleyici rolü ve dış politika çizgisi öne çıkarıldı. Analiz yazıda Irak'ta ticaret yolları ve su kaynaklarındaki işbirliğine dikkat çekildi. Pakistan ve Suudi Arabistan'la yapılan üçlü güvenlik anlaşmasına da değinildi. The Economist dergisi Orta Doğu'daki yeni denge arayışında Türkiye'nin kilit oyuncu olacağını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında gözler yeniden diplomasi masasına çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Putin'le görüşmeye hazırım dedi. Washington yönetimi de hem Rusya hem de Ukrayna'nın sınırlı ateşkese sıcak baktığını duyurdu. Üçlü görüşmeye yeşil ışık yakan Kremlin ise ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü toplantının yakında gerçekleşebileceğini açıkladı. Diplomasi çabalarına rağmen sahada karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev, Odessa ve Zaporijya'ya saldırdı. Başkent Kiev'deki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Reni Limanı'ndaki depolar ve askeri yük taşıyan bir gemi de hedef alındı. 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına karşılık verdi. Ukrayna güçleri 2 petrol rafinerisi ve 1 savunma sanayi tesisiyle 2 radar istasyonunu vurdu. Saldırılarda bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kurdu tatbikatıyla Türk donanmasının caydırıcı gücünü ve yüksek kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Yaşar Güler, Türk donanmasının dünya denizlerinde de parmakla gösterilen bir güce ulaştığını vurguladı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekileri kabul eden Milli Savunma Bakanı Güler açıklama yaptı.
1: Deniz kuvvetlerimiz, mavi vatanımızda ve dünyanın farklı denizlerinde görev yapabilen etkinliği, caydırıcılığı ve harekat kabiliyeti yüksek, seçkin bir deniz gücü olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında da önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Nitekim bu yüksek kapasitenin en somut göstergelerinden birini bu hafta icra ettiğimiz Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatında da ortaya koyduk. Yalnızca bu tatbikata iştirak eden unsurlarımızın sayısı ve niteliği, modern silah ve sistemlerimizin teknolojik seviyesi ve personelimizin yüksek harekat kabiliyeti, şanlı Türk donanmasının ulaştığı gücü ve dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasındaki seçkin konumunu açıkça ortaya koymaktadır.
0: Ankara merkezli siber operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini barındıran yasa dışı sorgu paneli çökertildi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 101 milyon kişinin kimlik verileriyle 118 milyon cep telefonu numarasıyla eşleştirilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgileri ele geçirildi. şebekenin yasa dışı veri temini ve organize dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi. Ele geçirilen dijital materyalin incelendiği, milyonlarca vatandaşın verilerinin sızdırıldığı tarihlerle kaynakların çok yönlü araştırıldığı belirtildi. İletişim Başkanlığı, elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik iddiaların algı oluşturma amaçlı ve asılsız olduğunu duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bu konuda bir vergi çalışmasının bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada ilgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya kat edilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, halk ozanı ve bağlama üstadı sanatçı Neşet Ertaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırılan Neşet Ertaş'ın sazı ve sözüyle milletin ortak hafızasında müstesna bir yer edindiğini vurguladı. Burhanettin Duran, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde rahmet, saygı ve özlemle yad ediyorum dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli bir barışçıl gelecek hedeflendiğini vurguladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ziyareti tamamlandı. Spor. Milli boksörler Buhsenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Buhsenaz Sürmeneli, İngiliz rakibi Chantal Reed'i yenerek üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. 51 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş da İspanyol rakibi Laura Fortes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buhsenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş'ı telefonla arayarak kutladı. Avrupa Boks Şampiyonası'nı milli boksör Büşra Işıldar Gümüş, Esra Yıldız Kahraman da bronz madalyayla tamamladı. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Fransa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli'nde saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Tisvayer yönetiyor. Gruptaki diğer maçta ise İtalya ile Belçika Roma'da karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında Lyon maçının ardından 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi. Buna göre Fransız futbolcunun ikisi bir yıl ertelemeli 3 maç ceza almasına karar verildi. Böylece Roma maçında oynayamayan Guendouzi, Aston Villa karşısında forma giyebilecek.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz, Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 10, İstanbul 16, Çanakkale ve Tunceli 14, Kırklareli 13, Bursa 11, Diyarbakır 15, Konya 12, Antalya 19, Adana 21, Gaziantep 18, Eskişehir 7, Nevşehir 9, Giresun 17, Kars 6, Mardin 22 derece.
2: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü olarak düzenleniyor. Ankara-Konya

Yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fas-Ordu yolunun 25 ve 26. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir denizcilere 911 sayılı bildiri. Marmara Denizi İstanbul Boğazı bilimsel çalışmalar RV TÜBİTAK Marmara isimli gemiyle 21 Eylül 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Marmara Denizi geneli İstanbul Boğazı Haliç ve Karadeniz girişinde yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 935 sayılı bildiri. Marmara Denizi sualtı çalışmaları Arabacıoğlu 571-2 ve Berat Kaptan 2 isimli gemilerle 24 Eylül-22 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 7.30'dan saat 20.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 48 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 50 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 2 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 50 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 1 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 31 saniye doğu, 40 derece 45 dakika 40 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 48 dakika 27 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 39 saniye doğu. Çalışma gemisinden 1000 metre açık geçilmesi.

İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nda Gecenin içinden başladı. Biz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç ve ben Hafize Okan gece 1'e kadar sizinle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Gecenin içindenin ilk bölümünde belki de programımızın ruhuna en çok yakışan sorulardan biriyle başlayacağız. Bir kitap okuduğumuzda aslında beynimizde ne oluyor diyeceğiz. Acaba kitap okurken yalnızca kelimeleri mi öğreniyoruz, yoksa beynimizin dünyayı algılama biçimini de yeniden kuruyor muyuz? Bu konularda sorularımızı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz'dan alacağız cevaplarını. Bu arada Gecenin içinden programında bir sergi de yer alacak sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın ikinci bölümünde Ankara'nın yakın tarihine, Cumhuriyet'in ilk yıllarına ve bir şehrin değişirken geride bıraktığı izlere bakacağız. Bugün konuşacağımız sergi Vehbi Koç Ticaret Evi, Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi başlığını taşıyor. Vehbi Koç'un ticari hayatından hareketle aslında erken Cumhuriyet Ankara'sının nasıl değiştiğine bakacağız. Konuğumuz ise küratör Alev Ayaokur olacak. Gecenin içinden programında yine bir başka bölümümüz, bu kez bundan 124 yıl önce 29 Eylül 1902'de hayatını kaybeden, yalnızca Fransız edebiyatının değil dünya edebiyatının da en tartışmalı, en üretken ve en etkili isimlerinden biri olan Emile Zola ile ilgili olacak sevgili dinleyiciler. Bugün Zola'yı ölümünün yıl dönümünün hemen öncesi anarken aslında tek bir kişiyi değil bir dönemin edebiyat anlayışını, toplumsal meselelerle ilişki kuran romanı ve gerektiğinde yazdıkları uğruna bedel ödemeyi göze alan bir yazarı ele almış olacağız. Konuklarımız ise yine Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Simay Turan Yıldız ve çevirmen, editör Onur Yıldız olacak sevgili dinleyicilerimiz. Gecenin içinden programımızın geçmişten kalan bölümünde ise bu hafta Türk Müziği'nin önemli isimlerinden Zeki Müren'i yer vereceğiz.

0: Saatimiz 23.31 sevgili dinleyiciler. Başkent'ten, Ankara'dan sunduğumuz Gecenin İçinden programındasınız. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi geceler efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi biz sizinle yıllardır okumanın öneminden, kişisel ve toplumsal işlevlerinden konuştuk ve konuşuyoruz. Ama bugün özellikle okumanın

0: Beyin üzerinde nasıl etkiler yarattığı üzerinde duracağız ama burada tabii kitap okuyunca ne oluyor bizim zihnimizde? Zihin diyoruz sonuçta, beynimizde ne oluyor? Onunla ilgili sizin çok önemli çalışmalarınız da var çünkü. Gerçekten ne oluyor beynimizde?
1: Belirttiğiniz gibi okumanın yıllardır işte kişisel, bireysel ve toplumsal etkilerini, işlevlerini, yararlarını dile getiriyoruz. Ben de yıllardır bu konu üzerine neredeyse araştırma görevliğimden bu yana çalışıyorum. Bu konunun böyle bir misyoneri gibi hissediyorum bazen
0: İyi ki.
1: kendimi. Çok abartıyorsunuz diyorlar vesaire ama bence hep söylediğim okuma meselesi aslında bir düşünme meselesidir
0: Tabii.
1: ve düşünen bireyi ve düşünen toplumu yaratmak zorundayız. Yoksa okuma hani bir hobi olarak algılanabilecek bir şey değil sadece. Evet, yani okuma beyin ilişkisi, okumanın beyinde yarattığı değişiklikler, hani psikolojik etkiler söylenir, işte eğitime destek oluşu, eğitimde verimliliği arttırışı, iletişimi güçlendirmesi, dili zenginleştirmesi, karakter gelişimi, kültürel kimliği güçlendirmesi, bunlar okumanın gerçekten hafife alınamayacak yanları, insanı oluşturan şeyler bunlar. Ama özellikle 1990'lardan sonra konu önce bu disleksi, aleksi dediğimiz hani okuma güçlüğü, anlama güçlüğü, yazma güçlüğü, hani bir rahatsızlığın nasıl ortaya çıktığı, beyinde hangi bölgede bir bozulmanın buna neden olduğu ya da işte bir işlevsizleşmenin neden olduğunu araştırmaya başlamışlar. Tabii şunu belirteyim öncelikle, ben bir nörolog değilim, fizyolog değilim, bir kütüphaneciyim. Burada söyleyeceklerim bu konudaki uzman arkadaşlarım lütfen beni bağışlasınlar. Ben sadece yapılan araştırmaların sonuçlarını yorumlamaya çalışıyorum
0: Evet,
1: ve
0: tabii.
1: elde edilen bulguları yorumlamaya, kendi açımdan yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi beyinle okuma ilişkisi aslında iki yönlü bir şey olarak literatürde görülüyor. Hani birincisi, beyinde okumadan, yazmadan ve anlamadan sorumlu olan bölgeler hangileri? Bu bölgeler nasıl işliyor, hangi sırayla zihin işliyor, işte gördüğümüz bir harfi ve kelimeyi görerek başlayan algılama süreci nasıl bir ağzımızdan çıkan sözcüğe dönüşüyor
0: Evet.
1: ya da bir düşünceye evriliyor, düşünceye dönüşüyor. Aslında birinci boyutta, yani beyin okumayı nasıl gerçekleştiriyor? İşin birinci boyutu bu. İşte bunun bir mekanizması var ve buradan yola çıkarak hani okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve anlama güçlüğü olan kişilerde bu mekanizmayı anlamaya çalışıyorlar. Büyük ölçüde de anlaşılmış durumda ve bunu nasıl hani tedavi edip tekrar okuma, yazma ve anlama güçlüğünü hafifletebiliriz, yok edebilirizin çözümlerini arıyorlar. Hani bir
0: Araştırmalar yapılıyor.
1: yapılıyor tabii tabii bu konuda çok araştırma var. Yani disleksi hastalarının bu rahatsızlığının hafifletilmesi, hatta yok edilmesi yönünde beyin üzerinde fizyolojik olarak neler yapılabilir? Birinci boyut bu, ama diğer boyut tam tersine okumanın beynin bu fizyolojik yapısı üzerinde nasıl bir etkisi var diye. Yani biz okuyunca beynimizde neler oluyor? Aslında benim asıl ilgilendiğim boyut bu. Diğeri, çünkü daha çok eğitimcilerin, eğitim bilimcilerin ve yine nörolog ve fizyologların ilgilendiği bir şey, ama ben okumanın beyinde nasıl bir değişiklik yarattığını fizyolojik olarak, yani yapısal olarak, yani bugün tabii hani çok karmaşık bir şey, belki de belki değil, vücudumuzun en karmaşık organı beyin. Yani
0: Tabii.
1: gerçekten en karmaşık organı.
0: Aynı zamanda da çok tembel, konforu seviyor.
1: Evet. Bir de herhalde tüm kapasiteyle, yani çok az bir kapasiteyle çalıştırıyoruz beynimizi. Ve ilginç bir şey de beyinle ilgili, mesela doğduğumuzda vücudumuzun bütün organları hayatımızın sonuna kadar göreceği işlevle doğuyor. Örneğin karaciğer neyse görevi, doğduğumuz anda bu işlevine başlıyor. İşte midemiz neyse, neyse, evet, bağırsaklarımız, akciğerimiz neyse, ama bir tek beyin doğduğumuzda henüz ham vaziyette. Evet. Yani o gelişiyor. Sadece o gelişiyor. İşlevi güçleniyor. Şimdi bizim okumanın beyinde yarattığı etkiler, fizyolojik etkiler, değişiklik yaratması. Şimdi beyin dediğim gibi çok karmaşık bir organımız, ancak hani çok basitçe

0: Anlatmak gerekirse çeşitli bölgeler var beyinde ve bizim günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz bütün eylemlerden sorumlu, işte konuşma, görme, duyma, hareket etme, bütün onları düşünme, yazma, bütün bu davranışlarımızdan eylemlerimizi yöneten bir bölge var. Loblar deniyor işte vesaire. Çok teknik ayrıntıya girmeyeyim.
1: Burada hemen şeyi dikkat çekmek isterim. Agatha Christie'nin bir karakteri var, Monsieur Poirot. O sürekli gri hücrelerinden
0: evet,
1: söz
0: evet,
1: eder.
0: Tam ona gelecektim
1: Öyle.
0: ben de. Ama kabaca hani bütün bu karmaşıklık içinde çok basit bir şey benim anladığım kadarıyla, dediğim gibi uzmanı değilim. Bir gri madde var, bir de beyaz madde. Yani bunlar nöron ve sinapslar.
1: Evet.
0: Nöron dediğimiz şeyler aslında hücreler. Nöronlarımız hücreler. Bunlar aslında beyaz madde dediğimiz beyin hücreleri. Bir de bu hücreler arasında ve hücrelerin oluşturduğu bölgeler arasında bağlantıyı sağlayan milyarlarca sinaps dediğimiz iletim kanalları, iletişim kanalı, yani kanallar var. Şimdi beyin bu iki yapıya dayalı. Yani hücre çok olacak, hücre kaliteli olacak. Çünkü hücre olmayınca düşünemiyoruz, zihinsel hiçbir işlemi yapamıyoruz. Örneğin hani felç dediğimiz rahatsızlık da biraz böyle beynin bir bölgesindeki hücrelerin ölmesi, işlevini yitirmesi demek ölmesi ve bir bu hücrelerin çok olması ve kaliteli olması gerekiyor. İki, bu hücreler arasında ve hücrelerin oluşturduğu bölgeler arasındaki iletimin güçlü olması. Yani o kanalların sağlam, nitelikli, güçlü, kaliteli olması gerekiyor ve çok olması
1: Bu
0: gerekiyor.
1: arada o hücreler arası iletişimi engelleyen bazı rahatsızlıklar nedeniyle de o tıkanıklıklar Alzheimer'a, demansa yol açıyor diye konuşuyoruz.
0: Tabii zaten işte bu okumanın etkilerinden, aslında sonuçlarından biri de bu. Alzheimer ve demansla ilgili. Dolayısıyla şimdi şöyle bir araştırma yapılmış. Yani okuma bu sinapsları, yani o kanalları ve hücrelerin yapısını nasıl etkiliyor? İşte MR dediğimiz manyetik rezonans görüntüleme teknikleri var. Çok gelişti. Okuma sırasında beynin işte MR'ı çekiliyor ve beynin okumadan sorumlu işte diğer bölgelerinde neler oluyor? Çünkü beyin aslında bir trafo gibi, böyle milyarlarca ışığın yandığı bir şey ve siz beyne bir sinyal gönderdiğinizde herhangi bir nedenle, işte spor yaparken gönderiyorsunuz, müzik dinlerken gönderiyorsunuz, efendim konuşurken gönderiyorsunuz,
1: Yemek yerken
0: izlerken
1: gönderiyorsunuz.
0: gönderiyorsunuz, herhangi bir film izlerken, işte okurken ne kadar sinyal gidiyor ve bu sinyaller hangi bölgeye gidiyor? O sinyallerin sonucunda o bölgenin fiziksel yapısında bir değişiklik oluyor mu, olmuyor mu? Bakılan şey bu ve gerçekten yapılan araştırmalar, okumaya başladığımız anda beyinde bir belli bölgelerin ışıklanmasının arttığını, sinyallerin gittikçe ışıkların arttığını ve bir süre sonra hücre sayısının arttığı, işte sinapsların, yani kanalların genişlediği ve arttığı. Yani şöyle düşünelim, şehirler arasında, işte Türkiye'deki şehirler arasındaki karayollarını düşünün. Hani bir iki şehir arasında bir yolun olması vardır, 20 yolun olması vardır. O zaman hani gidiş gelişler çok daha kolaylaşır. Beynin de sinapslarını, yani iletim kanallarıyla bu hücrelerinin güçlü ve kaliteli olması ve çok olması, hem sayıca hem kalite olarak, bizim düşünme gücümüzün artması demek.
1: Bu arada Sayın Yılmaz, belki pek çok insanın zihnine şöyle bir soru takılabilir. İyi okuyan insanların beyinlerinde bazı farklılıklar olduğu için iyi okuyorlar diyebilir. Aslında bu sizin söylediğiniz okuma deneyimi zaman içinde bu farklılıkların oluşmasını sağlıyor gibi.
0: Evet, yani şöyle bir şey, okuma güçlüğü olan çocuklarla okuma güçlüğü olan 8-12 yaş arası çocuklar, zayıf okuma becerisi diyelim buna, beyinlerindeki beyaz ve gri madde kalitesinin güçlü okuma becerileri olan çocuklardan daha düşük olduğu ortaya çıkıyor. Yani o güç, bakıyorlar o bölgedeki bu şey, farklılık gerçekten var. Daha sonra bu zayıf okuma becerisi olan, işte o disleksi, aleksi vesaire,

0: maddeyi arttıran bir şey.
1: Evet.
0: Ve bizim derdimiz aslında insan olarak, çünkü insan düşünen varlıktır.
1: Evet.
0: İnsanı insan yapan en önemli eylemi düşünmektir. Bu düşünme gücünü arttıracak şeylerden biri, tek değil tabii.
1: Tabii.
0: Yani dediğim gibi müzikte, sporda, sanatta, kültürde hepsi
1: evet.
0: bunların sinyaldir. Ama bizim bir kitapta okuduğumuz bir harf, o harflerden oluşan sözcük, o cümle, örneğin çocuklar için kitaptaki bir resim.
1: Hı hı.
0: Yani bunların hepsi beyne giden sinyallerdir.
1: Evet.
0: Ve bunların hepsi beyaz ve gri maddeyi arttıran şeylerdir. O yüzden okuma eylemi yapılan araştırmalara göre hani algı, duyarlılık, motor ve bilişsel işlem becerileri açısından, ki biz buna zihinsel güç diyoruz, zihinsel işlemler diyoruz, zayıf ve güçlü okuyucular arasında anlamlı farklılıklar var beyin kalitesi açısından.
1: Sayın Yılmaz, peki şimdi günümüzde gençler sürekli test çözüyor, çok okuyorlar, soru okuyorlar, kısa mesaj okuyorlar, sosyal medya hesaplarındaki mesajları okuyorlar, bir sürü şey okuyorlar, ama sözünü ettiğiniz okumak bu değil herhalde.
0: Değil tabii. Yani değil. Burada tabii yine beyinle ilgili hani kısa, orta ve uzun süreli bellekler var.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: Okuduğumuz bir şeyi diyelim ki Manav'daki bir meyvenin fiyatını okuduk, anladık ve onu atarız, unuturuz.
1: Evet.
0: Gerçi pek unutulmuyor artık ama yine de hani böyle o anlık okuduğumuz, öğrendiğimiz ve belleğe atmadığımız şeyler var. Ki bu çok iyi bir şey. Düşünün, bir günde milyonlarca
1: tabii.
0: Şey görüyoruz, duyuyoruz. Bunların hepsini belleğe atmaya kalksak hani
1: evet.
0: Mümkün değil. Bellek buna yetmez.
1: Tabii.
0: Bellek öyle bir şey ki hani işe yaramayacak bir şeyi hemen alıyor, kullanıyor, atıyor. Bir kısmını orta belleğe alıyoruz.
1: Hı hı.
0: O orta bellekte eğer işe yarayacak gibise, biraz daha işleniyorsa uzun süreli belleğe atıyoruz. İşte o sınav dediğimiz şey, o ezberleme dediğimiz şey aslında kısa süreli bellek. Ve belki orta süreli bellek, ama yani öyle bir o ders çalışma bizim için sadece sınava gireyim, sınavda benim işimi görsün, ondan sonra benim onunla bir işim yok. Yani beyin bunu böyle algıladığında orta bellekten uzun süreliye geçemiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla uzun süreliye geçemeyince de o zihnin çalışması aslında belleğe de dayalı bir şey. Hani zihin çalışmaya başladığınızda, örneğin önünüzdeki bir metinde bir kelimeyi okuduğunuzda, beynin yaptığı ilk şey bunu hemen belleğe gidip daha önce bellekte böyle bir kelime var mı yok mu onu bir kontrol ediyor.
1: Onu kontrol
0: Dolayısıyla
1: ediyor.
0: Biz hani belleği sadece geçmişte olan şeyleri anımsama diye işlevini düşünüyoruz. Oysa bellek o zihinsel sürecin ana mekanizmasından biri. Hani önce orada bir tarıyor. Orada o kelime, o düşünce, o fikir var mı? Varsa onu hemen hatırlayıp okuduğunu çok daha kolay anlıyor. Dolayısıyla o uzun süreli belleğe atmaktır asıl hani o nöron ve sinaps kalitesini arttıran
1: evet.
0: bir şey.
1: O zaman şimdi sürekli bölünen bir dikkat var. Bildirimler çok, kısa mesajlar çok, kısa kısa okuduğumuz cümleler
0: evet.
1: çok. Test çözmek o sadece belli bir süre için önemli. Ama bu bölünen dikkatin içinde derin okumalarımız da olmadığı zaman acaba biz gerçekten de bu deneyimi kaybedebilir miyiz? Okuduğumuzu anlama,
0: evet,
1: algılama
0: evet,
1: deneyimini.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani bu az önce sözünü ettiğim kısa, orta ve uzun süreli bellekler meselesi. Yani uzun süreliye atmadığımız sürece kalır. Yani unuturuz. Hatta okuduğunu unutmak diye bir kavram var. Türkçe'ye okunutmak. böyle bir yazım var, benim blog yazım var.
1: Evet.
0: Alberto Manguel'in bir şeyinden, denemesinden esinlenerek böyle kullanmıştım bu kavramı. Dolayısıyla hani okuduğumuzu unutabiliriz. Unutmamak
1: evet.
0: için bir tekrar tabii önemli. Hani
1: tabii.
0: Mesela bazen bir kitabı çok iyi bir biçimde okuruz ama 5 sene sonra yine okumalıyız. O yeniden okumalar hepsi yeni okumadır. Aslında bir şeyi yeniden okumak yeni okumadır. Çünkü biz değişiyoruz. Algı gücümüz değişiyor. Bakış açımız değişiyor.
1: Daha önce fark etmediğimiz
0: evet,
1: ayrıntıyı
0: tabii,
1: fark edebiliyoruz.
0: Tabii, hele klasiklerse söz konusu, zaten her okumada
1: evet.
0: farklı algıladığımız bir şeydir. Dolayısıyla okuduğumuzu unutabiliriz. Unutmamak için işte o dediğiniz derin okumayı, yani anlayarak, eleştirel, sorgulayarak okuma, okuduğumuz üzerine işte yarım saat okuyorsak en az bir saat ya da yarım saat düşünme, okuduğumuzla ilgili araştırmalar yapıp onu pekiştirme, yani uzun süreli belleğe atıp

0: içselleştirme diyoruz biz buna.
1: Evet.
0: Kalıcı hale getirme. Çünkü çok şey görüyoruz, çok şey okuyoruz. Yani yaşadığımız çağ aslında böyle bir bombardıman, sinyal bombardımanı. Böyle sürekli
1: tabii.
0: beynimize milyonlarca mesaj geliyor ve biz bunların içinde boğuluyoruz.
1: Hı-hı.
0: Beyin gerçekten hani şaşırıyor, neyi alacağım, neyi almayacağım vesaire. O yüzden daha seçici davranıp
1: evet.
0: kalıcı olmasını istediğimiz şeyler üzerinde biraz daha yoğun araştırarak yapmak lazım.
1: Peki şimdi genellikle okuma becerisi de pek çok beceride olduğu gibi çocukken kazanılan bir beceri diye bakılıyor. Yani bugüne kadar bu fırsatı bulamamış insanlar olabilir. Buna bir bugüne kadar hobi gözüyle, bir uğraş gözüyle bakan da olabilir. Ama siz sohbetimizin başında bu bir uğraş değil, bu bir hobi değil, boş zaman uğraşı değil dediniz. Öyle olunca yetişkinlikte de bu edim kazanılabilir mi gerçekten?
0: Elbette, elbette. Yani yaşamın her döneminde kazanılır. Tabii ki biz hani bütün alışkanlıkların temeli çocuklukta atılır ve
1: tabii.
0: orada temellenir. Ama bu alışkanlık yetişkinlikte rahatlıkla kazanılır. Çünkü yetişkinlikte irade aslında daha güçlü.
1: Tabii.
0: Yani ben okumanın yararına inanıyorsam yetişkin olduğumda onu yapabilirim evet. diyebiliriz. Ama çocukta bunun bir dış motivasyonunun olması lazım. Çocukta iç motivasyon dediğimiz hani okuma iyidir, benim için hmm. güzel bir şey deme iradesi daha henüz güçsüzdür.
1: Evet.
0: Ama yetişkin için böyle bir avantaj var. Yani işte bu benim beynimi geliştiriyor diye düşünüyorsa hani okumaya başlar.
1: Evet.
0: Ve tabii orada da bir hani süreci iyi yönetmek lazım. Hoşlandığımız, ilgi duyduğumuz hmm. yazarlar, ilgi duyduğumuz konular hiç önemli değil. Ancak bu beyin okuma ilişkisinde hani bütün araştırmaların çok teknik ayrıntısına girmeden bir kısaca birkaç noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Yani açıkça söylemek gerekirse okumak beynimizdeki bu az önce söz ettiğim gri ve beyaz maddeyi artırıyor ve bu da bizim bilgiyi işleme, bellek ve karar verme süreçlerimizi olumlu yönde etkiliyor. Bunu unutmamak lazım. Yani zihnimizi güçlendiriyoruz. O hmm. düşünme gücümüzü arttırıyor. Beyni etkinleştiriyor. Yani etkinleşme demek nöron ve sinapsların üretiminin artması demek. Yani beynimize sinyal gittiği sürece beynimiz nöron ve sinaps üretiyor. Okumak da güçlü bir sinyal vericidir. Bilişsel kapasitesi dolayısıyla beynimizin yükseliyor. Bu nedenle düzenli okumak özellikle yaşlılık döneminde işte az önce sizin de belirttiğiniz Alzheimer ve demans rahatsızlıkları için daha düşük risk anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Yani bu rahatsızlığa yakalandığımızda da tabii bunu öneriyor hekimlerimiz. Ama asıl öncesinde okuyup evet. bu riski azaltmak mümkün. Yine bakın çok ilginç beyin yapısıyla ilgili hormon üretimini ve dengesini o bildiğimiz meşhur hormonlarımızın hepsinin dengede olmasını azsa çoğaltmasını çoksa azaltmasını işte sinir sistemini soğutuyor. Hani o
1: evet.
0: rahatlatıyor dediğimiz psikolojik etki aslında gerçekten düşünün hani bilgisayar çok uzun çalıştığında
1: ısınıyor.
0: Beyin de böyle bir şey.
1: Elektrik
0: ama
1: üretiyor.
0: Evet
1: tabii.
0: okuduğumuzda o beyin soğuyor ve sakinleşiyor. Daha az stres demek bu. Daha kaliteli uyku örneğin empati gücünü arttırıyor ve sosyal becerileri güçlendiriyor. Ödül ve motivasyon sisteminde de olumlu etkilere neden oluyor. İşte bir başka şey beyin dalgalarında o çeşitli beyin dalgaları var. Buralarda da etkinliği arttırıyor. Bu da yine stres düzeyinin düşmesi, konsantrasyonun artması, daha hızlı bilgi işleme, hayal ve yaratıcılığın artması. Yani şu araştırmalar somut olarak da az önce söyledim. Yaşlı bireylerde bilişsel düşüşü %30 oranında azaltıyor. Dolayısıyla hani bu beyin okuma ilişkisi önemli. Okuma beynimizin yapısını olumlu anlamda çok destekleyen, güçlendiren bir şey. Tabii ki sadece okumak değil. Bunun yanında dediğim gibi müzik, işte ne bileyim matematik, sanat, bilim, spor bunların hepsi güçlendiren şeyler.
1: Ama önce okuduğunu anlamakla başlıyor her şey. Ben sözcüğü okumakla yetmediğini bu işin, onu algılama
0: tabii,
1: kapasitesinin
0: tabii,
1: de çok
0: tabii.
1: değerli olduğunu hepimizin bildiğini tahmin ediyorum. Fakat son zamanlarda benim karşıma çıkan insanların büyük bölümü okumada da sesli okumada da ciddi bir güçlük yaşıyor. Kekeleyerek okuyanlar, tekleyerek okuyanlar, bir türlü sözcüğü seçemeyenler çok. Demek ki okumaktan çok uzaklaşan bir toplum var.

0: Var artık
1: Evet, ne yazık ki
0: karşımızda.
1: görsel bir toplumdayız, artık
0: Evet.
1: görüyoruz daha çok.
0: Maalesef öyle. Umarız bu söyledikleriniz, bakın ne çok işe yarıyormuş dedirtti. Demek ki bilimsel veriler şunu gösteriyor. İşleyen demir ışıldıyor.
1: Evet, evet.
0: Beyin içinde aynı
1: Evet,
0: şey
1: aynı şey
0: geçerli.
1: geçer.
0: Bol okumalı, güzel okumalı günler, geceler dileyelim tüm dinleyenlerimize. Çok teşekkür ederiz
1: Ben
0: efendim.
1: teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz'la özellikle kitap okuduğumuzda beynimizde ne olduğunu, okumaların bizi nasıl değiştirdiğini, beynimize ne türlü işlevler yüklemiş olduğunu öğrendik. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Saatimiz 23.56 oldu sevgili dinleyiciler. Gecenin içindenin bu bölümünde Ankara'nın yakın tarihine, Cumhuriyet'in ilk yıllarına, bir şehrin değişirken geride bıraktığı izlere bakacağız şimdi. Özellikle Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi VEKAM'ın açmış olduğu bir sergi. Bu serginin başlığı Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi başlığını taşıyor. Bu sergiye özellikle de Ulus'taki büyük apartmanda açılan bu sergiye Vehbi Koç Ticaret Evi'nin doğuş hikayesiyle Cumhuriyet'in kalkınma ve modernleşme idealinin bir aradalığıyla bakılıyor. Şimdi sergi hakkındaki bilgileri küratör Alev Ayaokur'dan alacağız. İyi geceler Alev Hanım, merhaba.
1: İyi geceler, merhaba.
0: Sözünü ettiğimiz bu sergi Haziran'da açıldı değil mi?
1: Evet, 3 Haziran'da açıldı.
0: Ne zamana kadar açık kalacak?
1: Yaklaşık bir yıl kadar açık kalacak ziyarete. Ulus'taki merkezimizde.
0: Evet.
1: Bu zaman herhalde zaman rehberli turlarımız da olacak ziyaretçilerimiz için. Ama bireysel olarak da ziyaret edilebilmekte şu anda.
0: Evet, şimdi söz konusu bu serginin ayrıntılarına geleceğiz ama bu Koç topluluğunun 100. yılıyla ilgili açtığınız bu serginin başlığı çok ilginç. Çünkü özellikle burada şimdi bir ticaret evinden söz ediyoruz. Hı hı. Ama bir taraftan da diyoruz ki erken Cumhuriyet Ankara'sını anlatıyoruz. Bir ticarethane bize şehrin ve dönemin tarihi hakkında nasıl bunları anlatabiliyor?
1: Evet, gerçekten hem ilginç bir hikaye sunuyor bize. Sadece kentin tarihini değil aslında, Cumhuriyet'in de tarihini anlatıyor. Cumhuriyet'in iktisadi politikalarını, o gelişim sürecini, kalkınma dönemini anlatıyor bize. Çünkü biliyorsunuz Ankara başkent olduğunda aslında model bir şehir, bir laboratuvar niteliğinde bunu hem toplumsal olarak hem iktisadi gelişim olarak hem kentsel gelişim olarak söylemek mümkün. Dolayısıyla Vehbi Koç Ticaret Evi de tam bunların kesişiminde kurulan bir ticarethane, bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Cumhuriyet'in bir ülküsü var biliyorsunuz. Erken Cumhuriyet döneminde kurucu kadroların her zaman muasır medeniyet seviyesine ulaşmak gibi bir hedefleri var.
0: Evet.
1: Buradaki başlıktaki bu bahsettiğiniz başlıktaki terakki hamlesi de biraz buna vurgu yapıyor aslında. Her terakki ilerlemek demek bu arada.
0: Tabii.
1: Her hamle bir ilerleyiş olarak, her yenilik, her gelişme bir ilerleyiş olarak düşünülüyor. Biz de Vehbi Koç Ticaret Evi'ni ülkeye getirdiği yenilikler açısından, özellikle bu kuruluş ve gelişim sürecinde yenilikler açısından bir terakki hamlesi olarak değerlendirdik ve başlığımızı bu şekilde koyduk, sergimizin başlığını. Biraz aslında arka planından bahsedeyim ben size.
0: Tabii.
1: 2 yıllık bir çalışmanın ürünü, merkezde gerçekleştirdiğimiz 2 yıllık bir araştırma sürecinin ürünü. Çok sayıda ulusal ve uluslararası arşiv taradık. Başta topluluk bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların arşivleri olmak üzere hem VEKAM'ın arşivleri hem ulusal arşivler, devlet arşivleri, genel müdürlüğü, milli kütüphane gibi, Cumhurbaşkanlığı, Atatürk arşivi gibi pek çok arşive ulaştık. Yurt dışındaki arşivlere de ulaşmaya çalıştık. Ve tüm bu araştırma sürecinin sonunda hem Cumhuriyet'in iktisadi politikaları ekseninde kalkınma hamlelerini inceleyen, hem Ankara'nın kentsel gelişim sürecine odaklanan ve Vehbi Koç Ticaret Evi'nin kuruluş yolculuğunu ele alan bir sergi gerçekleştirdik. Sergi çok katmanlı bu açıdan baktığınızda, hem kent tarihi veriyor hem iktisadi gelişme odaklanıyor. Ama bunu bir taraftan da toplumdan bağımsız yapmıyoruz. Toplumun gündelik hayatına, o gelişim sürecine, o iktisadi dönüşümüne de odaklanan ve bunu belgelerle, arşiv malzemeleriyle, aynı zamanda objelerle ziyaretçinin bağ kurabildiği bir noktada, bir küratöryal çerçevede anlatmaya çalıştık. Herkesin aslında hem bu tarihsel süreç içerisinde kendi yaşantısından da ya da ailesinin yaşantısından da biraz parçalar bulabileceği o eski gündelik hayata, çalışma kültürüne döneceği ve kesişim noktaları bulabileceği bir sergileme anlayışıyla gerçekleştirdik.
0: Şimdi Ali Hanım, söz konusu Ankara olunca tabii ki Ankara'nın özellikle çok önemli bir ticaret kavşağı olması sadece Cumhuriyet dönemiyle değil, çok önceden beri, ilk çağlardan beri de var. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte de tekrar bir anlamda dikkat çekiyor, dikkatleri üzerine çekiyor, bir başkent oluyor ama bu başkent olmanın yanında modernleşme idealinin uygulama alanı, bir laboratuvarı gibi neredeyse ve bütün bu bunların yanında bir de özel sektörü görüyoruz, Koç topluluğunu. Özel sektör üzerine düşenleri yaparken gündelik yaşamın içinde, kültürel hayatın içinde, ekonomik hayatın içinde bir ülke panoraması görüyoruz herhalde. Burada sergilediğiniz nesnelerin içinde neler var mesela, bu panoramayı bize aktaracak?
1: Elbette. Vehbi Koç'un kurduğu bu girişimin ilk dönemlerine, bizim ele aldığımız döneme baktığınızda aslında Vehbi Koç'un daha çok ticaret odaklı gittiğini görüyorsunuz. Tabii o dönem ülke yeni kuruluyor, kaynaklar çok kısıt,

0: Ve sanayi daha çok devlet destekli ve devlet kurumları aracılığıyla gerçekleştiriliyor ülkede. Özel teşebbüs anlamında çok fazla sanayi girişimine rastlamak mümkün değil. Vehkoç da ticaret odaklı başlıyor aslında çalışmalarını babasıyla birlikte. Başlıyor bu süreçte ticaret hayatına. Pek çok ülkeye pek çok aslında ürünün getirtilmesini sağlıyor. Hem gündelik hayatta kullanılan ürünler bunlar ama aynı zamanda hem inşaat sektörüne hem sanayi sektörüne, endüstriyel sektöre ham madde olabilecek o tür süreçlerde kullanılabilecek ürünlerde görüyoruz. Benzinden otomotive, gündelik tüketim eşyalarından işte ampulden buzdolabına kadar her türlü ürünün aslında toplumsal tabanda birer lüks olmaktan çıkıp yayıldığı, o modernleşme sürecinde modern evrelere girdiği, kullanıma alındığı, dediğim gibi lüks değil de ihtiyaçtan doğan bir ürün haline getirmeyi amaçladığı bir süreci aslında deneyimlemek mümkün sergide.
1: Sanıyorum inşaat faaliyetlerinden enerji tedarik zincirine ya da demiryolu projelerinden tarımsal mekanizasyona kadar, evet, uzanan çok geniş bir etki alanı var ve Türkiye'nin modern ekonomik altyapısının oluşumunda özel sektörün üstlendiği rol buralarda çok net görünüyor ve burada Koç topluluğu var tabii. Önce ticaret evi olarak var, değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle. Tüm süreçlerin tedariğinde gerçekten faaliyetlerini yürütmekte. O dönemin önemli özelliği ve Koç Ticaret Evi açısından ön plana çıktığında ciddi bir ihtiyaç okuma söz konusu. Hem Vehbi Koç'un hem aslında o yönetim kadrosunun bunu görebildiğini, ihtiyaçları belirlediğini, toplumsal ihtiyaçlarla birlikte devletin de ihtiyaçları var bildiğiniz üzere. Çünkü hem sanayiyi hem endüstriyi geliştirmek için ham maddelerle birlikte pek çok makinaya da ihtiyaç duyuluyor ve bu süreçte Vehbi Bey'in tedarik zincirinde önemli bir halka olarak yer aldığını ve bu gereksinimleri karşıladığını görüyoruz. Arşiv belgelerinden ve araştırma sürecimizden bunu söyleyebiliriz. Evet. Sadece evlere değil, ofislere de giren o teknolojinin, erken dönem teknolojinin izlerini takip edebilmemiz bu sergiyle birlikte mümkün oldu. Serginin aynı zamanda bir yayını var, ondan da bahsetmek isterim aslında. Tabii ki bir sergi araştırmanın tamamını her zaman kapsayamıyor. Belirli ancak ön plana çıkan bir takım unsurları sergilemeniz mümkün. Ama bu geniş araştırmaya, geniş kaynaklara, arşivlerden elde edilen bilgilerin, verilerin sonuçlarına yayınımız aracılığıyla, sergi kataloğumuz aracılığıyla da incelemek, detaylı bilgi almak mümkün.
1: Fotoğraflar var değil mi? Fotoğraflar
0: var, belgeler var, arşiv belgeleri var, çok sayıda obje var. Özellikle Vehbi Koç'un bu temsil ettiği acenteliklerindeki kapsamında temsil ettiği markaların ürünlerinin örneklerini
1: görüyoruz. Evet.
0: Sergide ziyaretçiyle buluşturmaya çalıştık. Aslında biraz tüketim objeleri üzerinden de bu modernleşme sürecini, kalkınma sürecini incelemek mümkün olabilir. Bunu objeleri tabii ki arşiv belgeleriyle destekleyerek ticaret evinin gerçekte nasıl bir süreç izlediğini, bu acentelikler kapsamında neleri getirdiğini ve nasıl bir tedarik zincirinin parçası olduğunu izleyebiliyoruz. Bahsettiğiniz gibi başında Ankara sadece Cumhuriyet'le birlikte bu iktisadi dönüşümü gerçekleştirmiyor. Aslında tarihsel olarak çok önemli bir şehir. Bu bütün ticaret yollarının kavşağında yer alan, ki Cumhuriyet öncesinde de biliyorsunuz sofuyla, tiftiğiyle öne çıkan bir şehir. Çok tesadüf değil aslında bu tür girişimlerin Ankara'da var olması Cumhuriyet'le birlikte.

0: öncesinde de ciddi bir ticaret kültürü var ki esnaf ve lonca teşkilatı bu şehirde çok güçlü. Oradan gelen bir iş yapış biçimi de aslında bu girişimi destekleyen bir altyapı sağladığını sergide çok rahat bir şekilde izleyebiliyoruz.
1: Ahilik, evet. Teşkilatı da yine zaten Ankara'nın merkez olduğu bir bölgede son derece önemli bir yer tutuyor. Tabii bir taraftan da gerçekten insanların hayatına giren nesneler, mekanlar, bir şehrin dönüşümünü ortaya koyan, bir ülkenin dönüşümünü ortaya koyan bir takım kararlar, yeni alışkanlıklar da gerektiriyor ki burada sergilenen nesneler sanıyorum o alışkanlıkları da, değişen alışkanlıkları da görmemizi sağlayacak. Özellikle bu serginin ziyaretçide bırakmasını istediğiniz bir temel düşünce var mı Sayın Alev Hanım?
0: Bildiğiniz üzere aslında kuruluş tarihleri hep böyle yalın anlatılıyor. Bunu tüm kuruluşların belki tarihçesi içerisinde ama Vehbi Koç Ticaret Evi Cumhuriyet'le neredeyse yaşıt. Böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz kentin ve Cumhuriyet'in bu iktisadi gelişimin ekseninde okunmasını ve görülmesini çok arzuluyoruz gerçekten. Çünkü ancak bir ticaretin tarihi ya da ticaret evinin tarihi burada anlam kazanılıyor ve o çabalar, o gayretler her zaman çok daha net görülebiliyor ki evet. Vehbi Koç'un hep şöyle bir sözü var, düşüncesi var. Bizim bir misyonumuz vardı ki bu Cumhuriyet'e hizmet etmek. Hep bu inançla, hep bu amaçla faaliyetlerimizi gerçekleştirdik diye anlatıyor. Çünkü o kuruluş sürecinin sancılarını gerçekten görüyor. Yokluğu ve savaşları görüyor. Ve kolay değil bir ülkenin gerçekten bu derece zorlu savaş koşullarından çıkıp bir iktisadi kuruluş gerçekleştirmesi, bu zorluklar ekseninde tüm çalışmalarını gerçekleştirdi. Her zaman bir başarı hikayesi değil. Biz bunu da anlatmak istiyoruz özellikle sergide. Başarısızlıklarını da anlatıyor.
1: Ama vazgeçmemek var. Vazgeçmemek var.
0: Evet, kesinlikle.
1: Hayırseverlik yaklaşımının çok net olduğunu görecekler sergiye gelenler belki bir taraftan
0: evet,
1: da.
0: Evet, sadece ticari adımlarını değil, ticari evet. çabalarını değil, toplumsal sorumlulukla hareket ettiği pek çok döneme ait olayları da aslında evet. aktarıyoruz. Örneğin Erzincan depreminden çok etkileniyor 1939'da. Oradaki yardımları anlatıyoruz. Savaş evet. koşullarını anlatıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın her ne kadar savaşa girmemiş olsak da ciddi şekilde hissediliyor o travmatik durum. Ekonomik buhranları anlatıyoruz. Neler yaşandı. Zaten... Yani bu sadece bir başarı hikayesi değil. Gerçekten zorlu koşullarda bir girişimin dediğiniz gibi vazgeçmeden nerelere vardığı ve hangi inançla bugünlere geldiğini biraz hissetmek, o döneme dokunmak bu serginin ana duygularından bir tanesi diyebiliriz.
1: Evet, o zaman şimdi biz bu kadar açıkladıktan sonra Ulus'taki bu büyük apartmanda açılan sergiyi 2027'nin Haziran'ına kadar izleyebileceklerini tekrar hatırlatalım. Çok teşekkür edelim size de Alev Hanım.
0: Rica ederim. Ben merkezin sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istiyorum sergiyle ilgili.
1: Evet.
0: Sergiye paralel pek çok etkinlik düzenliyoruz. 30 Eylül'de gerçekleştireceğimiz bir kitap tanıtımı ve sergi turumuz var. Zaman zaman çeşitli etkinlikler de yapıyoruz.
1: Sosyal medya hesaplarından izlenebilir. Peki. Çok teşekkür ederiz tekrar.
0: Ben
1: iyi geceler diliyoruz.
0: İyi
1: görüşmek
0: geceler,
1: üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisini küratör Alev Ayaokur'dan aldık.

0: Efendim gece yarısına 16 dakika geçiyor ve Cuma'yı Cumartesi'ye kavuşturduk programımızla birlikte. Gecenin içindenin bu bölümünde bundan 124 yıl önce 29 Eylül 1902'de hayatını kaybeden, yalnız Fransız edebiyatının değil dünya edebiyatının da tartışmalı, üretken ve etkili isimlerinden biri Emil Zola'yı konuşacağız. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dil ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Simay Turan Yıldız ve yayıncı, çevirmen, editör Onur Yıldız'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yıldız gibi parladınız stüdyomuzda yine.
1: Teşekkür ederiz. Teveccühünüz hoş bulduk.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi söz konusu Emil Zola olunca edebiyat tarihindeki yerini önce bir belirlemek gerekiyor zannediyorum. Çünkü Zola'dan önce de bir gerçekçilik var ama o inatla naturalizm sözcüğüyle başka bir şeyi kastediyor herhalde. Bu temel farklılığı da ortaya koyarak ne demek istiyor?
1: Aslında realizmi ve naturalizmi ayırmak çok doğru bir başlangıç noktası olur bu noktada. Çünkü realizm daha gözlemci, naturalizm daha sorgulayıcı bir yaklaşım diyebiliriz. Realizm aslında, yani naturalizm de öyle, biraz idealize edilmiş kahramanlar üzerinden bir şeyler anlatsa da realizm daha sanki adil olmayan bir dünyayı bizlere gösteriyor. Bakın burası böyle bir yer diye daha betimleyici yaklaşabiliriz. Ama naturalizm, özellikle Zola'nın tarafından anlayacağımız naturalizm, biraz daha farklı. Bunun nedenlerine, olası nedenlerine ya da biz bu koşulları değiştirsek bu olası nedenlerin sonuçları değişecek miye daha çok odaklanan aslında bir yaklaşım. Hatta Fransızca'da natür doğa demektir. O dönemki biyologlara, doğa bilimcilere de naturalist derler aslında. Aslına bakarsanız yani doğa kanunlarının bir nevi insana, tabi burada doğa ve insanın ayrıldığı da bir süreçteyiz aslında, düşünce yapısındayız. Doğa kanunlarının insana ne derece yansıdığı ve koşulların o kanunları değiştirip değiştiremediği üzerine bir sorgulama, bir bakış var Zola'da diyebiliriz.
0: Natürmort da değil mi? O dönemin ürünü olan, belki resimde ortaya çıkan yine Fransızca kökenli bir sözcük
1: ölü
0: olarak.
1: Doğa demek, ölü doğa demek aslında.
2: Evet. Zola'nın en yakın arkadaşı Cézanne.
0: Değil mi?
2: Tabii. Evet. Onunla birlikte.
0: Ama sonra empresyonistlerle de bir bağlantısı var zannediyorum, değil mi?
2: Cézanne'ın ve Zola'nın zaten hani çocuk yaşta tanışıyorlar. Sonrasında çok tatlı bir arkadaşlıkları oluyor ömürleri boyunca. Ta ki işte Zola'nın bir romanında deha ama başarısız bir ressamı anlatınca Cézanne'ın "Vay sen beni mi anlatıyorsun?" diye sinirlenip arkadaşına kırılıp hakikaten de yani bir daha hiç konuşmamışlar.
0: Ölene kadar.
2: Evet, soğuk bir not yazarak, hani soğuk kelimelerden oluşan bir not yazarak "seni sevmiyorum"a kadar getirerek Zola'yla bir daha hiçbir zaman konuşmamış.
0: Eyvah eyvah, feci bir dönem. Şimdi Zola'nın büyük bir edebi projesi sevgili Simay, söz konusu 20 eserlik birbiri içinde devamlılık da arz eden bir eserler silsilesi, adı da var onun. Bu eserin 20 eserlik bölümün özelliğini, adını, niçin önemli olduğunu edebiyat dünyası içinde öğrenebilir miyiz?
1: Bu dizinin adı aslında Rougon Macquart. Yani bunlar iki tane soyadı aslında bakarsanız. Dinleyenlerimizden tutkulu okurlar Bazan'ı tanıyacaktır. Bazan dünyasını bilecektir. Evet. Bazan da böyle bir evreni vardır. Onur hocam, nedir evrenin adı?
2: İnsanlık komedyası. Balzac'ta yani toplamda 147 ama projeyi başarabildiği 95 falan, ömrü vefa etmedi çünkü hepsini bitirmeye.
0: Aralarında ne kadar bir zaman dilimi var?
2: Şöyle, Balzac 1850'de ölüyor. Zola ise 1840'da doğuyor aralarında. Ama zaten Zola'nın bu seriyi yaratmasındaki ilk ilham kaynağı Balzac.
1: Ondan için görüyor. Burada Onur hocama bağlanmak istedim. Balzac onsuz diyemiyoruz biz çünkü.
2: Ya hocamın az önce bahsettiği gibi aslında naturalizm ve realizm arasında evet bir ayrım var. Mesela Balzac bir belki kullandığınız eşya ile sizi tanımlayıp ruh halinizi çıkarabilir. İşte Zola bunu biraz sokağa indiren bir insan. Evet. Yani sokağa indirenden kastım şu, bunu biraz deneyselciliğe çeken birisi.
1: Evet. Tabii yani Rougon ve Macquart dediğimiz işte iki soyadı olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla iki birbirinin içine geçmiş soy ağacını anlatıyor aslında. Bunların bir 3-4 kuşaklık hikayesini anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? Yine Balzac sistemiyle işte bir karakter bir romanda tekrar görünüyor. Onun çocuğunun başından geçenler başka bir romanda anlatılıyor vesaire. Ve burada tabii sosyal sınıf farklılıkları da var. Rougon biraz daha burjuva bir aile tabanı. Macquart biraz daha işçi sınıfına mensup insanlardan oluşuyor.
2: Aynı kişiden doğuyorlar. Biri yani Macquart'lar gayrimeşru çocuk kolu. Rougon'lar ise meşru çocuk kolu.
1: Evet. Tabii yani bu seride Doktor Pascal diye bir roman var. Orada Zola anlatıcının ağzından bu soy ağacını yayınlıyor hatta. Sanki bunu Doktor Pascal çizmiş gibi. Ama aslında bunların hepsini planlamış oluyor. Yani bu birazcık deneysel romana da geçiş sağlıyor buradan. Evet. Deneysel roman diye bir manifestosu var. Orada mesela romanın bilimden yararlandığını ama romancının illa bilim adamı

0: bakış açısına sahip olması gerekmediğini söylüyor. Yani bu şu demek, insanı insan yapan bir takım bilimsel gerçekler var. Bunun roman karakterlerine de etkisi var. İşte genetik faktörler olabilir, aile koşulları olabilir. Bunlar nasıl yansıyor o edebi çevreye? Bunu aslında dışa vuruyor.
1: Biraz kararcılık da var açıkçası.
2: Evet. Yani aslında özgür irade tek başına bir şey ifade etmeyebiliyor demek ki. Onun düşünce biçiminde. Şimdi bir parça bunları tam anlayabilmek için belki hayatına bir odaklanmak gerekiyor değil mi Zola'nın?
1: Evet, Zola İtalyan bir İtalyan asıllı bir babadan ve mühendis bir babadan geliyor. Ben mühendis babasını ilk öğrendiğimde hiç eserlerinde başka bir gözle bakmaya başlamıştım. Özellikle Paris'in Karnı romanında hal meydanını vesaire anlatırken yani dev bir dişlerin çarklarını anlatıyor gibi gelmişti bana.
2: Evet.
1: Aix-en-Provence'da gençliğini geçiriyor. Orada az önce bahsettiğim Cézanne'la vesaire tanışıyor ama maalesef erken yaşta babası vefat edince ailenin yükü de biraz omuzlarına biniyor. Paris'e geldiğinde Hachette Yayın Evi'nde, yıllarca bizde İstanbul'da da
2: gelişim varlığını Hachette,
1: sürdüren yayın evinde de orada, tabii İstanbul'da çalışmıyoruz valla, onu belirtelim. orada çalışıyor. Tabii ki burada edebi çevrelerle tanışmaya başlıyor. İlk yazılarını yayınlamaya başlıyor. Aslında çok göz ardı edilir. Hani Rougon Macquart, evet, uzun ve güçlü bir seri ama diğer eserleri de, yani mesela en çok bilinen Thérèse Raquin bir gençlik eseridir onun mesela. Burada tabii ki dönemin şartlarıyla da 3. Napolyon altında da bunları göre göre hem eserini şekillendiriyor hem de gelişiyor diyebiliriz yani kısaca.
2: Şimdi burada özellikle Zola ile anılan, hemen nereye bakarsanız bakın Zola deyince bir Dreyfus davası. Hikayesi var ki o çok önemli. Çünkü Emil Zola'nın duruşunu, yapısını, karakterini, dünyaya bıraktığı izi, mirası da açıklıyor. Nedir, ondan bir parça söz edelim.
1: Olayın aslı açıkçası şu. Bir istihbarat açığı var o dönemde ve Almanlara bilgi sızdırıldı diye düşünüyor ve müthiş bir antisemitizm var doğal olarak. Ve kimi suçlayacağız? Tabii ki de zengin bir Yahudi olan, bir o öyle bir aileye mensup olan Dreyfus'u suçluyorlar. Tabii ki adamın bundan haberi bile yok.
2: Daha ve doğrusu, asker değil,
1: evet,
2: mi?
1: Asker. Ve başarılı da bir asker. Yani evet, muharebe kazanmışlığı belki yok ama en azından disipliniyle bilinen, sevilen, aslına üstüne saygısını gösteren birisi. Tabii ki böyle olunca da Zola her büyük dehanın yaptığı gibi mazlumun yanında yer almak istiyor ve siz diyor ne yapıyorsunuz? Yanlış hatırlamamak için bakıyorum tarihe. Evet, 13 Ocak 1898'de L'Aurore gazetesinde J'accuse, suçluyor mu yayınlıyor. Hatta değil mi, neredeyse bir kitap kadar
2: önemli
1: ve uzun bir şey. Burada aslında şunu, yani Cumhuriyet'in değerleri, insan erdemi ve bir bireyin bir devletin çıkarı için feda edilip edilmeyeceğini, aslında Zola bunu tartışıyor orada.
2: Evet. Bu arada sözünü ettiğiniz Suçluyorum Can Yayınları'ndan Tahsin Yücel çevirisiyle çıkmış ve burada hem ön söz hem son söz olarak çok önemli açıklamaları var Tahsin Yücel'in. Ama bir yerde diyor ki, söylemek bile fazla, suçluyorum benzerine az rastlanır bir aydın başkaldırısının somut ve görkemli örneği olarak tek başına okunabilir. Suçluyorum bir makale aslında. Neyi suçluyor? Kimi suçluyor?
1: Neyi suçluyor? Aslında yani Zola'yı düşündüğümüzde istediği her şeye sahip. Yani varlıklı oluyor o esnada eserlerinden dolayı. Yani hiçbir şey yapmayıp kenarda çekilip Rugo kendini o meşhur hareketiyle, yani kendisini masaya zincirleyerek tek bir satırsız gün geçirme diye yazan yazının altında yazabilirdi. Ama o aslında Dreyfus davası bir örnek olarak alıyor. Çünkü eserlerinde de her zaman evet işin pis tarafını gösterse de orada da yine haksız yere suçlanan her zaman yanında bir tavır sergiliyor. Doğal olarak eserlerinde böyle bir tavır sergileyen insanın da gerçek hayatta da böyle durmasını beklersiniz.
2: İzninizle bu suçluyorumun sonundaki bölümü sevgili dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Diyor ki bu suçlamalarda bulunurken 29 Temmuz 1881 günü basın yasasının 30 ve 31. maddelerine karşı geldiğini, bu yasanın lekeleme suçlarına ceza belirlediğini bilmiyor değilim. İsteyerek kendimi tehlikeye atıyorum. Suçladığım kişilere gelince hiçbirini tanımıyorum. Onları hiç görmedim. Kendilerine karşı ne hıncım var ne kinim. Onlar benim için topluma kötülük eden kişilerden, kafalardan başka bir şey değildir. Benim burada yaptığım şey gerçeğin ve adaletin ortaya çıkmasını hızlandırmak için devrimci bir araca başvurmaktan ibarettir. Bir tek tutkum var. Bunca acılar çeken ve mutluluğa hakkı olan insanlık adına duyduğum aydınlık tutkusu. Coşkulu protestolarım, yüreğimden kopan çığlıkları başka bir şey değil. Beni ağır ceza mahkemesi önüne çıkarmayı göze alsınlar ve herkesin önünde soruşturma açılsın. Bekliyorum Sayın Başkan, derin saygılarımın kabulünü dilerim diyor. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup bu. Bir makale biçiminde ve o dönemin gazetesinde yayınlanıyor.
1: Ya, tetiklenmesinin en büyük sebeplerinden biri Dreyfus'un çok rencide edici bir şekilde rütbelerinin sökülmesi, neredeyse linç edilmesi. Ondan sonra çok tetikleniyoruz onu aslında bu duruma.
2: Tabii yazdığı eserlere baktığımızda sevgili Simay, söz konusu bu Dreyfus davası ile ilgili yazdıkları bir tarafa gerçek yürüyor gibi özellikle yazdığı romanlaştırılmış bir anlatımın dışında başka çok önemli eserleri var değil mi?
0: Kesinlikle, ve bunları yazma süreci aslında belki de romanların kendilerinden daha ilginç. Bu deneysel roman başlığında biz başka bir bağlamda konuştuk az önce ama başka bir boyutu da var bunun. Deneysel roman dediğimiz şey Zola için gerçekten bir deney alanı. Mesela Germinal romanını yazarken, madende geçen aslında bu romanı yazarken, 2 ay boyunca Zola bir madende kalıyor. Madene iniyor. Orada vakit geçiriyor ve çalışmaları gözlemliyor. Maden planlarını, ücret çizelgelerini, grev raporlarını ve iş kazalarını kaydediyor aslında. Meyhane romanını yazmadan önce de aynı şeyi yapıyor. Alkolizm üzerine bir takım veriler topluyor aslında. Gerçekçi bir bakış olsun diye. Mesela Hayvanlaşan insan romanı için makinistlerle ve demiryolu çalışanlarıyla görüşüyor gibi. Deneysel bir alan aslında yaratıyor kendine.
2: Her biri de çok güçlü eserler tabii. Kesinlikle. Söz konusu Zola olunca. Zola'nın hayatında gazetecilik de önemli bir yere sahip. Belki gazeteciliğinin de gücü bu eserlerde karşımıza çıkıyor olabilir mi?
1: Yani tabii ki kesinlikle. Çünkü onların bir beşli bir arkadaş grubu var işte. Şu an günümüzde Goncourt ödülüyle tanıdığımız Edmond Goncourt'un da aralarında oldu. Bunlar da kendilerine isim takıyorlar. Iskalamışlar ıskalamış edebiyatçılar diye. Yani bir türlü turneye gözünden vuramadık gibi diye. O ekiple birlikte her akşam olmasa bile haftada birkaç gün saat 5 sularında akşam yemeği yiyorlar ve burada hepsi bir de farklı, işte tiyatrocusu var, gazetecisi var vesaire. Zola zaten hepsi gibi bir şey. Bunun burada bu fikirlerini tartışırken normal halkı da tartışıyorlar. Zaten aslında büyük yazarların en güzel yanı o. Şimdi halkın içerisine giriyorlar. Hani az önce bahsettiğimiz naturalizmde yok bu deneysel romancılık sadece. Sonuçta atıyorum Balzac'ta kılık değiştirerek genel evlere gider, operalara gider, oralara buralara gider, herkesle konuşur eder. Çünkü o bilgileri insan psikolojisine başka türlü yansıtamazsınız.
2: Evet.
1: Zola bunu bir tık daha ileriye götürüyordu.
2: Nana'yı yazarken kim bilir ne yaptı
1: tabii,
2: değil
1: kesinlikle.
2: Mi?
1: Yani sonuçta hani atıyorum oyunculuk söz konusu olduğunda bugün Robert De Niro'lar ya da Daniel Day-Lewis'ler değil mi? Yani taksicilik yapıyorlar, bir şey yapıyorlar.
0: Metot oyunculuğu denen yöntemi uyguluyorlar aslında. O da metot romancılığı yapıyor
2: değil
0: aslında
2: mi?
0: Bir nevi.
1: Gazetecilik zaten baktığınız zaman, ben de mesela gazete okumayı, tamam şu an dijital okuyoruz ama, çok seviyorum. Çünkü farklı farklı konuları ele alabiliyorsunuz ve hiç beklemediğiniz yerden bir şey gelebiliyor. Bir şey Zola bunu çok kullanıyor.
2: Zola'nın çok az vaktimiz kaldı ama nasıl hayatının sonlandığından da söz edelim.
1: Peki. Benim için üzücü bu çok yani. Zola maalesef büyük ihtimal, yani kesin değil, hala spekülasyonlar sürmekte. Yine Dreyfus davasında onun gibi düşünmeyenler tarafından muhtemelen bacasını arası tıkanarak şömineden, daha doğrusu soba diyelim, hani daha anlaşılacak şekilde, gazdan dolayı maalesef çok erken bir yaşta, onun için aslında yani
2: karbon monoksit gazından
1: vefat ediyor. Sonradan aydınlatılamıyor yani. Hı. Dönemin şartları gereğiyle belki günümüzde olsa bir şekilde çıkar ortaya ama bu tabii ki yaşanan olayların üzerine olmasıdır. Dreyfus davasının üzerine olması

0: spekülasyonları artırıyor ama bir de edebiyat magazini sever diyelim.
1: Evet, ama bir gerçek var. Çok ciddi tehdit alanda bir isim değil mi?
0: Yolda
1: çünkü
0: yürüyemiyor.
1: Sürgünün hayatı kısa sürse bile bu yazdığı Suçluyorum'dan sonra halkı kışkırtmaktan çünkü yargılanan bir isim. Dönemin Fransa'sında dönse bile çok ciddi tehdit alıyor.
0: Sürgüne açıkçası gitmek istemediğini de belirtmek isterim. Arkadaşları zorluyor onu. Yani beş akşam yemeği grubu zorla gönderiyorlar onu. O da gidip Mr. Dawson adında galiba mahlasını kullanarak bir süre İngiltere'de bulunuyor.
1: İngiltere'de yaşıyor. Evet, ama Zola'yı nereden okuyalım? Gene her zamanki gibi sorumuzu soralım Sima'ya.
2: Zola'yı hayvanlardan okuyalım. Ben size başka bir cevap vereceğim bu sorunuza istinaden. Çünkü Zola'nın hayvanları işleyiş şekli beni kişisel olarak en çok etkileyen boyuttur. Germinal romanında Trompet isimli bir at var. Küçükken madene indiriliyor ve 10 yıl boyunca orada çalıştırılıyor fakat güneşi göremeden ölüyor.
0: Hiç görmüyor. Evet.
2: Aslında Zola'nın işçi sınıfı ya da sıradan insan için kullandığı bu hayvan metaforu ile Zola'nın yazım dünyası aydınlanıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Demek ki Zola'ya başka bir gözle bakmak lazım. Bülent Hoca'nın başta söylediği gibi okurken algı düzeyimizi geliştirecek, düşünce sistemimizi değiştirecek bir okumaya ihtiyaç var.
2: Elbette.
1: Zola'nın eserleri de bunu yapacak. Çok teşekkür ediyoruz bu çok anlamlı söyleşi için tekrar ikinize de. O güzel, o son derece nitelikli bizi düşündüren başka söyleşilerde buluşmayı diliyoruz. İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bizimle birlikte bu yıldızların güzelliğinde çok önemli bilgiler paylaştınız siz de. Umarım Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doktor Simay Turan Yıldız ve çevirmen, editör, yayıncı Onur Yıldız'la birlikteydik.

geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu hafta geçmişten kalan bölümümüzde Türk müziğinin önemli isimlerinden Zeki Müren var. Şimdi 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan Sanat Güneşi'ne ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

0: Aziz ve muhterem dinleyiciler, programımızın bu haftaki sanatkarı Zeki Müren'dir. O sizler için sizlerin istediği en seçkin şarkılarını hazırladı. Huzurunuza geldi. Hiç şüphesiz ona sormak istediğiniz, kendisine hususiyetlerine ait pek çok sualleriniz var. Bilmiyoruz sanatkarla olan konuşmalarımızda bu meraklarınızı tatmin edebilecek miyiz? Ona soracağımız sualleri seçerken bilhassa sizlerin düşüncelerinize tercüman olabilmeyi şiddetle arzu ettik. İster misiniz bunlardan ilkini Zeki Müren'e tevcih edelim? Ben bu sözleri söylerken o mikrofonun karşısında mütebessim ve zeki bakışlarıyla beni süzüyor. Gözlerinde acaba dağarcıktan neler çıkacak der gibi bir ifade var. Sizleri de onu da daha fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle umumi bir sualle mevzuya giriyoruz. Zeki Bey, sanat hayatına intisabınız ne şekilde oldu? Bunu hazırlayan ve tahakkuk yoluna koyan amiller neler olmuştur?
1: Müsaade ederseniz doğrudan doğruya sualin cevabına geçmeden önce ilk anda dinleyicilerime birkaç kelime söylemek, onları selamlamak istiyorum. Beni seneler senesi en sıcak alakalarıyla radyoları başında dinlemek lütfunu gösterdiler. Bugün onlarla daha değişik bir program çerçevesi içerisinde karşı karşıyayım. Kendilerine hitap edebilmek benim için başlı başına bir memnuniyet vesilesi olacaktır. Bütün dinleyicilerime gönüller dolusu sevgiler ve selamlar.
0: Mikrofondaki durumum itibariyle ben zaman zaman kah sanatkarlara kah dinleyicilerimize elçi olmaktayım. Bu defa da onların nam ve hesabına size teşekkür ederim.
1: Şimdi sualinizi cevaplandırayım Tarık Bey. Amatörce bir merakla Türk musikisine müthiş bağlanmış ve onu sevmiştim. Uzun zaman bu hevesle üzerinde durdum. Neticede bu merakım beni 1951 senesinde İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanlara kadar götürdü. Kazandım. Fakat asıl şansım bundan sonra yardım etti. Bir tesadüf bana sizlerin karşısına sık sık çıkmak imkanını verdi. İmtihandan bir hafta sonra mazereti dolayısıyla neşriyatına gelemeyen Perihan Sözer'in yerine mikrofona çıkarıldım. Çıkış o çıkış. Hatırlar mısınız Tarık Bey? Bu ilk neşriyatımı da siz anons etmiştiniz.
0: Nasıl hatırlamam? Ne kadar heyecanlıydınız.
1: Çok. O günü en küçük teferruatına kadar bütün canlılığıyla hatırlıyorum.
0: Peki okuduğunuz şarkıları da hatırlıyor musunuz?
1: Hepsini.
0: O halde Zeki Bey, dinleyicilerimizi o programınızın ilk şarkısını dinletelim. Böylelikle eski ve kıymetli bir hatırayı iade etmiş oluruz.
1: Peki.

0: Çok çok teşekkürler Zeki Bey. Musiki çocukluğunuzdan beri hayatınızda en geniş yeri tutan bir merak olarak yer etmiş ve sizi bugünkü durumunuza getirmiş. Hiç şüphesiz bu en büyük merakınız. Peki bunun haricinde ne gibi meraklarınız var?
1: En başta koleksiyon merakım gelir zannediyorum. Bu merak kendimi bildin bileli bende vardır. Çocukluğumu hatırlıyorum. Deniz kenarlarında dolaşır, elime geçen renkli taşları toplar, torbalara doldururdum. Bunlar o kadar çoğalırdı ki nereye koyacağımızı şaşırır, başımıza dert olurdu. Merak gene aynı merak, ama bu defa biraz tekamül etti. Artık deniz taşlarını değil, kıymetli bibloları biriktiriyorum. Bir de zengin bir plak koleksiyonum var.
0: Zeki Bey, size bir sual daha. Bugüne kadar sizi en fazla düşündüren hadise ne olmuştur?
1: Eyvah! Sualler gittikçe güçleşiyor. Bakalım içinden nasıl çıkacağız. Efendim, liseden mezun olunca hangi branşı seçeyim diye uzun uzun düşünmüştüm. Malum ya, hayat yolunu çizmek kolay değil. Bu hususta karar vermek için günlerce, hatta aylarca kafamı yordum. Nihayet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeye karar verdim.
0: Hangi şubesine?
1: Tezyini Sanatlar Şubesi'ne. Beni bilhassa kumaş desenleri çok alakadar ediyordu. Geçen sene de yüksek desenatör olarak mezun oldum.
0: Bir dakika, madem ki güzel sanatlardan söz açıldı, diğer güzel sanat şubelerinden hangileri sizi daha ziyade alakadar eder?
1: Resim ve edebiyat. Her iki branşta da eski ve yeni gibi tefrikler yapmam. Sanat daima ve her yerde sanattır diye düşünüyorum.
0: Çok güzel, çok güzel bir telakki. Peki edebiyatla fiilen meşgul oldunuz mu? Yani kendiniz bir şeyler yazar mısınız?
1: Yok, birkaç küçük hikayem var. Bazı şarkılarımın güftelerini de kendim yazarım. Fakat bunlar mühim şeyler değil. Üzerinde durmaya değmez.
0: Peki resim? Asıl branşınız onu daha ziyade alakadar ettiğine göre ondan meşguliyetinizin derecesi nedir?
1: Vakitsizlik yüzünden ancak pazar sabahları eski resimlerimin bitmeyenlerini tamamlıyor veya yeni bazı motifler karalıyorum.
0: Şimdi sizi okuyucu değil, dinleyici olarak düşünmek istiyorum, kabul mü?
1: Kabul.
0: Unutamadığınız ve tekrar tekrar dinlemek istediğiniz musiki parçası hangisidir? Bu melodiyi niçin beğeniyorsunuz?
1: Limelight. Bu parçayı defalarca dinlesem bıkmam. Çünkü eserin tesirindeyim. Sanatkar ıstırabı ve azmi, iradesi bence en güzel şekliyle bu eserde işlenmişti.
0: Peki sahneden, sahne ışıklarından söz açılmışken bu mevzuda da bir sualim var. Mikrofonda

0: veya sahnede sizi müşkül durumda bırakan bir hadiseyle karşılaştınız mı?
1: Evet. Hissi bakımdan son derece müşkül ve çaresiz durumda kaldığım bir vakayı bugün de üzülerek hatırlıyorum. İlkbahardaki Anadolu turnemde konser verdiğim bir şehirde sahneye çıkmadan 5 dakika evvel bir kart aldım. Kültürlü bir annenin eliyle yazıldığı anlaşılan bu kartta 18 yaşındaki kızının talihin acı bir cilvesiyle senelerdir yürüyemediği, genç kızın yegane zevkinin musiki olduğu ve bu akşam beni dinlemek için kucakta taşınarak buraya kadar geldiği söyleniyor ve şunlar ilave ediliyordu. Bu gibi hastaların ani bir şokla iyileşebileceği mümkünmüş. Lütfen konserden evvel locada kızımı ziyaret edin. Çok müşkül durumdaydım. Sahne kıyafetimle halkın arasına inmek güç olacaktı. Arka koridordan oturdukları locaya gittim. Her şeye rağmen gözleri ümit dolu ve çok sevimli bir yüzle karşılaştım. En büyük avutucusunun başucundaki radyo olduğunu söyledikten sonra benden bazı şarkılar istedi. Genç kızın annesi babası benden, ben de onlardan gözyaşlarımızı saklamak istiyorduk. Bütün arzularını yerine getirmeyi vaat ederek yanlarından ayrıldım. Biraz sonra bu beni bütün ağırlığıyla kavrayan ıstırapla meşbu sahneye çıktım. Hadiseden haberdar olmayan diğer yüzlerce dinleyicime karşı mütebessim olmaya da mecburdum. Halbuki o anda ben kana kana ağlamak istiyordum. Bu ruh fırtınası içinde nasıl okuduğumun farkında değilim. İşte o geceyi hiç unutmayacağım.

Sevgili dinleyicilerimiz, ölümünün 30. yıl dönümünde bir kez daha kendisini saygıyla, rahmetle anıyoruz Zeki Müren'i ve programımızın geçmişten sonunda yine onun sesine kulak vereceğimizi hatırlatıyoruz. Efendim, program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Semih Ballı ile birlikte ben Hafize Okan, gecenin içindenin bugün de son dakikalarına geldik. Yarın gece yine sizlere Ankara'dan, başkentten seslenmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyoruz.

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler konusunda da Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada, fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan, kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. SPK ise Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes 2 ay daha uzatılırken Çin Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. ABD-İran savaşında müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkiyan'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşılmalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli boksörler Buse Naz Sürmeneli ve Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Buse Naz Sürmeneli, İngiliz rakibi Chantal Reed'i yenerek üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. 51 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş da İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri sunduk.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Duyguların dile geldiği yerde türküler, türkülerin dinlendiği yerde ise insanın sevdası vardır. Bu gece de sazın ve sözün izinde sizlerle birlikteyiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Sizlere bir Tokat türküsüyle merhaba diyoruz. Ali Ekber Çiçek, Sadık Doğanay'dan derledi. Ali Haydar Gül söylüyor. Bir güzeli methedeyim bari, alem yanmasın.

Orhan Gazi Yılmaz'ın Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Yol üstünde karakol, nereden gider yare yol?

İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsüyle Selma Geçer sizlerle. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Gülşen Kutlu'ya ait Kırıkkale türküsüyle İsmail Altunsaray sizlerle. Derdimin ortağı Sinem Bülbül'ü andırırsın laleyle sümbülü.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Gökyüzünde bölük bölük turnalar, nerededir meskeniniz, eviniz?

Ahmet Yamacı'nın Remzi Cavıldak'tan derlediği Bayburt türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Ben feleği gördüm arştan inerken, kırıldı kanadım celvan ederken.

Salih Çağlar'a ait Samsun türküsünü Zeynep Cihan söylüyor. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede. Hüsnü Çavuş vurulmuş. Döndü gelin nerede?

Gece ezgilerinde şimdi Aysun Gültekin bir Diyarbakır türküsünü söylüyor. Dost bağında ne bülbülem ne gülem, felek koymaz ne ağlayam ne gülem.

Mehmet Erenler'in Yöre Hekiminden derlediği Tokat türküsünü Çimen İpekçi söylüyor. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balınan yoğrulmuş o sırma saçlar.

Can Etili'nin Aşık İsmail Nar'dan derlediği Sivas türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Dama çıkma üşürsün, güzellikte meşhursun.

Mustafa Gazioğlu'na ait Malatya türküsüyle Beyhan Kars'ı sizlerle. Pencereden kar geliyor, gurbet bana zor geliyor. Sevdiğimi eller aldı, o da bana ağır geliyor.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Nezaket mevsimi.
4: Şehrin o gürültülü beton griliğinden sıyrılıp rüzgarın yapraklar arasındaki o kadim fısıltısına, toprağın ve çimenlerin bizi sükunete davet eden o yeşil kalbine, parklara ve millet bahçelerine bırakıyoruz bugün kendimizi. Nezaket mevsiminde yönümüzü ağaçların gölgesinde buluştuğumuz, toprağa basıp nefes aldığımız o ortak yeşil alanların edebine çeviriyoruz. Burası sadece boş vakitlerimizi tükettiğimiz alelade açık alanlar değil. Buraları şehre nefes veren, tabiatla hiç tanımadığımız insanlarla aynı gökyüzünün altında birbirimizin huzur hakkına saygı duyarak buluştuğumuz o en duru ihtimam alanlarıdır. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın insanın çevreyle, ağaçla, kuşla ve suyla kurduğu o estetik nizamla kemale erdiğini söyler. Kemal Sayar ise insanın tabiatın ritmine kulak vermesinin ve onu bir emanet olarak görmesinin modern

0: yeşil alanlara taşıdığımızda görürüz ki oturduğumuz bankta çöpümüzü bırakıp gitmek, çekirdek kabuklarıyla toprağı kirletmek ya da doğanın o sessiz melodisini bastıracak şekilde yüksek sesle müzik açmak, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o bencil modern insanın tabiata karşı körleşme halidir. İncelik, kendi konforumuzu ve gürültümüzü o yeşil gölgenin sükutundan önde görmemektir. Sosyolog Goffman, toplumsal etkileşimlerde insanların kamusal alanlarda birbirinin sınırlarına pürüzsüz bir saygı göstermesi gerektiğini belirtir. Bir parkta ya da yeşil bir alanda Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın dinlenme ve nefes alma hakkına duyulan hürmete dönüşür. Yan bankta oturan ailenin ya da kitap okuyan bir insanın huzur alanını bakışlarla veya yüksek sesli konuşmalarla taciz etmemek, o geniş alanda herkesin kendi sessizlik sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın bağların koptuğu, herkesin sadece kendi anlık eğlencesine odaklandığı akışkan dünya eleştirisi, parklardaki ortak kullanım araçlarını, çocuk oyun alanlarını hoyratça tahrip eden, doğayı bir tüketim nesnesi gibi gören bireyde vücut bulur. Oysa tabiat, Henry Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, her mevsim yeniden doğan içsel bir süreyi ve dinginliği barındırır. O mekandaki her yaprak bir sonraki cana devredilecek bir mirastır. İncelik bir ağacın gölgesinden ayrılırken arkanda sadece minnettar bir sessizlik, pürüzsüz bir temizlik bırakabilmek olgunluğudur. Gelin bugün o yeşil alanlardan geçerken adımlarımıza ve kelimelerimize o kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece tüketenlerin, harap edenlerin değil, tabiatın ve insanın hakkına ihtimamla ve şefkatle sarılanların hatırına dönüyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün tabiatın sükunetiyle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz.

0: Bugün programımızın ilk bölümünde halk sağlığı açısından önemli bir konu olan radyolojik görüntülemeleri ve özellikle erken teşhisteki rolünü konuşacağız. Röntgen, ultrason, tomografi, MR gibi yöntemler hangi durumlarda kullanılıyor? Radyolojik yöntemler hastalıkların erken fark edilmesine nasıl katkı sağlıyor? İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Bilgin Eser konuğumuz olacak. ...21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı 23-26 Eylül günleri arasında İstanbul Fuar Merkezi bünyesinde düzenleniyor. Etkinlikleri takip etmek ve izlenimlerini almak üzere alanda görevli muhabir arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik ilerleyen dakikalarda telefon hattımızda olacak. Yaz kış fark etmeksizin kilo verme konusu hep gündemde. Son dönemde ise zayıflama iğneleri büyük ilgi görüyor. Peki bu iğneler mucize çözüm mü? Kimler kullanabilir? Doğru beslenme bu sürecin neresinde? Bugün tüm merak edilenleri uzman diyetisyen Damla Turhan'la konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Mehmet Bilgin Eser. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum.
0: Programımıza. Radyolojik görüntüleme hepimiz için çok önemli. Yıllardır çok önemli ve sürekli kullanılıyor aslında. Sizden yine de bir dinleyelim. Nedir radyolojik görüntüleme? Hangi amaçlarla kullanılır?
1: Radyolojik görüntüleme hastalıklara tanı koymamız için en gerekli araçlarımızdan biri. Aslında hani en pratik şekilde tarifleyeceğimiz şekli tıbbın gören gözü. Hı-hı. Çünkü kafatasımızın içindeki beynimizi görüntülemek için, iç organlarımızı görüntülemek için, akciğerimizi görüntülemek için endoskopik yöntemler her zaman uygun olmuyor. Kulaklarımıza kadar görebiliyoruz ama kulaklarımızın ötesindeki iç kulak yapılarımızı
0: orada
1: görmek
0: bir
1: için...
0: Orada bilinmezlik var,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bilinmezlik evet. Var. Bir kapalı kutu gibi der nörologlar ve nöroradyologlar örneğin.
0: Kralı. Ama ne güzel ki evet. Böyle bir teknoloji var, görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bu gibi unsurlarla hastalıkların teşhisinde belki süreçleri takip etmek için kullanılıyor. Yaygın da kullanılıyor. Hastalık olmasa bile kullanılabiliyor aslında. Şimdi halk sağlığı açısından önemini sorsam size radyolojik görüntülerin. Ne dersiniz acaba?
1: Radyolojik görüntülerimiz temel olarak... Görüntüleme yöntemlerimiz daha doğrusu ikiye ayrılıyor bildiğiniz üzere radyasyon içerenler ve radyasyon içermeyenler olarak. Radyasyon içerenler işte en basit olarak grafi, direkt grafi günlük olarak çok sık kullandığımız bir yöntem. Tomografimiz var. Onun ötesinde girişimsel işlemlerde kullandığımız fluoroskopi, anjiyografi teknikleri var. Onun dışında MR'ımız var. Çok hani herkesin ne derler çektirmek dilini, istediği dilinin evet. Ucunda bir MR isteseler bana nasıl rahatlayacağım dediği bazı evet. Hastalarımızın hani çoğunluk değil tenzihen söylüyorum. Daha sonrasında ultrasonumuz var. Ultrasonumuz bizim hastayla birebir temas kurduğumuz alanlarımızdan biri ve çok faydalı. Özellikle batı değerlendirmesinde, kas iskelet sisteminde,
0: bunda radyasyon yok.
1: Evet. En masum yöntemimiz olarak ultrasonu tarifleyebiliriz.
0: Zaten çok da yaygın kullanılıyor evet. Masumiyetiyle de birlikte. Şimdi bu radyasyon içeren tetkikler konusunda kafalar hep karışıktır Sayın Hocam. Güvenli midir? Değil.

0: bilmedir. Bu konuda ne söylersiniz bize?
1: Radyasyon içeren tetkikler kararında kullanıldığında güvenlidir. Endikasyon varsa güvenlidir. Hı hı. Hekim tarafından istenmişse güvenlidir. Bunları
0: hekim o riski hesap ediyor aslında, değil mi?
1: Evet. Doğru. Hı hı. Bunları hani ne derler, hani komşumuzun motivasyonuyla ya da aile içi sohbetlerde ben şöyle yaptırdım, sen de böyle yaptırırsan bence çok iyi olur motivasyonuyla kullanmaya çalışmamak gerekiyor. Yani çünkü biraz daha hasta merkezli bir tıbba geçtik. Hastanın talepleri önceleniyor. Hani bazı yönlerden iyi ama bazı yönlerden de işi profesyonellere bırakmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Hangi yönlerden iyi, merak ettim.
1: Yani bence kişiler artık hastalıklarını ya da şikayetlerini daha iyi takip ediyorlar.
0: En iyi kendilerini kendileri tanıyor.
1: Evet, kendilerini kendileri takip ediyorlar. Hatta bizim önerdiğimiz alanlar var. Kendi kendine meme muayenesi var.
0: Hı hı,
1: İşte kişilere önerilen tarama yöntemleri var. İşte kişinin kendi gelmesi bekleniyor. Hatta o da aile hekimliklerinden destek alınıp ya böyle bir tarama yöntemi var örneğin kolon için.
0: Hı hı.
1: Bunu başvurup yaptırmanızı öneriyoruz deniyor. Hı. Çoğu hasta da bunları dinliyor. Ama işte olumsuz örnekte az önce bahsettiğimiz gibi, yani benim şuna ihtiyacım var deyip hani klinisyen doktoru zorlayan, işte ben şu MR'ı çektirmek istiyorum, bu BT'yi çektirmek istiyorum diye direkt gelen hastalarımız oluyor.
0: Hı hı. Bunun sakıncaları nedir? Herhalde bunu açıklamak lazım. Yani neden doktorlar imtina etsin bu yöntemleri kullanmaktan? Hastalar neyin farkında değil de ben hadi bir bana bir tomografi çekin, hadi bir MR görüntüsü alın diyorlar.
1: Şöyle hani benim ilk asistanlığımdan beri kulağıma çalınan bir söz var. Endikasyon olmayan yerde komplikasyon olur deniyor.
0: Hı.
1: Hani biraz tıbbi açalım ne olduğunu. Yani bir şeyin gerekliliği yoksa zarar veriyor.
0: Evet.
1: Yani burada dikkat edilmesi gereken şey doz. İyonizan radyasyon açısından. Bu da nerede karşımıza çıkıyor? En yoğun tomografide karşımıza çıkıyor. Hani hem uluslararası hem ulusal kurum dernekleri, yani profesyonel dernekler tarafından önerilen aralıklar, tarama şablonları var. Onların dışına çıktığımız zaman, çok sık görüntüleme yaptığımız zaman hastaya gereksiz bir ışınlama, radyasyon dozu vermiş oluyoruz. Verirsek ne oluyor? Örneğin bir akciğer tomografisinin çok sık çekildiğini, hastamızın kadın olduğunu düşünelim.
0: Hı hı.
1: Bu kadın hastamızın özellikle de 40 yaş civarındaysa,
0: hı hı,
1: bir 10-15 yıl sonra akciğer kanseri ve meme kanseri geliştirme riskini arttırmış oluyoruz.
0: Evet.
1: Orada hani kurumlar tarafından önerilen takip aralıklarını uyarsak sorun yaşamayız ama onun dışında çok sık görüntüleme yaparsak dozu aşmış oluyoruz. Başka bir örnek çocuklar. Çocuklar çok önemli. Çocuk acilciler tarafından tariflenen tomografi çekme indikasyonları var. Özellikle beyin için.
0: Evet.
1: Çok geniş bir meta analiz var Lancet dergisinde. Çok saygın bir dergi. Bu hani çocuk çağında çekilen gereksiz tomografilerin,
0: hı hı,
1: ya da gerekli de olsa ileride gliom dediğimiz beyin tümörü riskini arttırdığını, tiroid kanseri riskini arttırdığını ortaya koymuş.
0: Yani bunlar bize çok büyük olanaklar sağlıyor ama aslında gerçekten mecbursak kullanmamız,
1: evet,
0: gerekiyor diyebiliriz. Çocuklar bir de gebeler değil mi hassas grup?
1: Evet, gebeler de dikkatli, çok dikkatli kullanım. Hatta ilk 8 haftada bir gebenin radyasyona maruz kalmasını istemiyoruz. Daha sonrasında da hep bir terazimiz var elimizde. Bundan hasta ne kadar fayda görecek?
0: Hı.
1: Bu işin zararı ne? O terazinin her zaman fayda tarafının ağır basıyor olması gerekiyor.
0: Hı hı. Toplumda bu konuyla ilgili, radyolojik görüntülemelerle ilgili en çok yanlış bilinenler neler acaba?

0: Yani şöyle diyelim,
1: Bence
0: bazı tetkikleri diğer tetkiklere üstün olduğu düşünülüyor.
1: Heh.
0: Her şeyin bir kullanım alanı var ama hani direkt grafinin çözdüğü durumlar da var. Örneğin bir ultrasonografi ile safra kesesini çok iyi görüntüleyebiliriz. Ama safra yolları konusunda zorluk çektiğimiz zaman bize MRCP dediğimiz işte safra yollarını görüntüleyen bir tetkik yardımcı olabilir. Yani en baştan MRCP yaparsak ultrasonda bizi göreceğimiz ve tanımızı gerçekleştireceğimiz noktadan zaman maliyeti oluyor hastamız için de ve hani sonuçta kullandığımız kaynaklar hepimizin ortak kaynakları ve milli servet kaybına yol açmış oluyor gereksiz görüntüleme bir noktada da.
1: Ekonomik yanı da var.
0: Ekonomik yanı da var kesinlikle.
1: Şimdi bir daha bir ayırabilir miyiz? Radyasyon olan görüntüleme yöntemleri hangileri? Diğerleri tamamen güvenli diyebilir miyiz? Bunlar hangileri?
0: Önce radyasyonsuz olanları tekrar edelim. Ultrason ve MR'ımız var dedik. Ultrasonla ilgili şöyle bir çekince var. Her türlü patolojiyi gösteremeyebiliyor. İkincisi yine gebelerden bahsettik az önce. İlk 8 haftalık dönemde çok yoğun şekilde hani Doppler dediğimiz bir aplikasyonumuz var. Bize kan akımını gösteriyor. Onu çok yoğun kullanmamak gerektiği yönünde yayınlar var. Çünkü sonuçta bir enerji aktarmış oluyoruz. Ama ikinci 8 haftadan itibaren daha güvenli hale geliyor. Çünkü oradaki gebelik materyali dediğimiz fetusun boyutu arttıkça verdiğimiz enerjiyi
1: En
0: tolere
1: hassas
0: etme,
1: olduğu dönem
0: evet, en
1: attık.
0: hassas
1: Güçleniyor
0: olduğu dönem, evet.
1: bir de. Güçleniyor, biraz daha rahat davranılabiliyor. Ama şimdi bu riskleri konuşuyoruz çünkü herkesin kafasında bunu çünkü kaçınma durumu da olabiliyor değil mi, tam tersi hani gelip
0: Evet.
1: bana tomografi çekilsin ya da MR istiyorum diyen hasta gibi gereksiz yere kaçınma durumu da olabiliyor, bu konuda ne dersiniz?
0: MR'da onu özellikle yaşıyoruz. Çünkü MR'ın biraz biliyorsunuz ortamı kapalı. Yani ultrasonda bir sedyede de uzanmış oluyorsunuz. Ya da tomografide işte bir çember var. O
1: Evet.
0: çemberin içinden geçiyorsunuz ama 30-40 santim bir kalınlığı var. Ama MR biraz daha kapalı bir fıçının içinde gibi tarif edenler oluyor. Ondan çok çekinenler oluyor.
1: Psikolojik bir durum.
0: Evet, biraz kapalı alan korkusu olan hastalarımız zorluk yaşayabiliyor. Onunla da ilgili işte açık MR'lar mevcut. Ama hani ikisinin arasında tercih yapacak olursak bence öncelikle kapalı MR'ları tercih etmek gerekiyor. Çünkü açık MR'ların görüntü kalitesi kapalı olanları maalesef yakalayamıyor, biliyor.
1: Hastalıkların erken teşhisinde radyolojik görüntülemelerin yeri var mı acaba?
0: Tabii ki az önce bahsettiğimiz işte kolon taramalarında herhangi bir olumsuzluk görüldüğü zaman onu tamamlayacak BT ya da MR tetkikleri yapabiliyoruz. Akciğer taramaları şu anda Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir yasayla yasalaştı. Avrupa genelinde takip programları başlayacak. Muhtemelen biz de Avrupa'yı takip edip bunları alacağız. En önemli tarama alanlarımızdan biri meme. Memeyi mamografi ile takip ediyoruz. Hastalarımız lütfen mamografiden çekinmesinler. 40 yaş sonrasında mamografilerini düzenli olarak yaptırsınlar. İdeali yıllık bizim önerimiz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri 2 yılda bir de yapılabilir diyor. Yani en azından 2 yılda biri mutlaka yakalamak lazım. Ama bizim önerimiz temel olarak yıllık olarak yapılması. Akabinde ultrasonla tamamlanması. Ultrasonda da işte patoloji çözülemiyorsa zaten o noktada kontrastlı MR'ımız devreye giriyor. Buraya bir küçük parantez açıp kontrast maddelerden de bahsetmek
1: Buyurun lütfen.
0: gerekiyor. BT'de iyot bazlı kontrastlar kullanıyoruz. İşte onunla tiroid hastalıkları olanlarla etkileşim oluyor. MR'da da gadolinyum dediğimiz bir ağır metal var. Onu kullanıyoruz. Yani kontrastlı tetkiklerin de yerinde ve uygun kullanılması gayet önemli. Tabii ki bir onkoloji hastasına mutlaka

0: bir önerilen aralıkta ve dozda vermek gerekiyor. Ama uygunsuz bir doz kullanımı vücutta biriktikleri gösterildi. Gadolinyumlu maddelerin.
1: Hı hı.
0: Bundan da kaçınmak gerekiyor bu nedenle. Uzun dönem etkileri şu anda tam olarak netleşmiş değil. Bunları kısa süredir, yani hani tıp için kısa kısa diyeceğimiz bir sürede kullanmış oluyoruz ama
1: evet,
0: birkaç dekattır, yani birkaç on yıldır hayatımızdalar henüz.
1: Hı hı hı.
0: Dikkatli kullanım esas.
1: Bulundurmak gerekiyor. Şimdi dediniz ya, taramalar için kullanılıyor. Yani erken teşhis yapmak amacıyla aslında kullanılıyor, evet, bunlar. Bu görüntüleme ile gereksiz görüntüleme arasındaki denge nasıl sağlanabilir?
0: Kaynakta galiba. Yani hani çünkü geçen yıl Avrupa Radyoloji Kongresi'nde bir sunum vardı. Orada işte İngiltere'deki radyolog sayısının %30, görüntülemenin %50, kesit sayısının, hani baktığımız her görüntünün %900 arttığı belirtildi. Yani hani en baştan endikasyonun doğru konulup gerekli tetkik dışında tetkik yapılmaması bizi en rahatlatacak. Yani seçim taramalı olur.
1: Taramaların önerilen sıklıkları da çok aslında bilinmeyen konular değil mi?
0: Evet.
1: Yani doktorla yani, konuşarak, evet.
0: Bu konuda hem kurumlar hem de Sağlık Bakanlığı sahada çalışarak bilgilendirme yapıyor. Hatta böyle bazen sokaklarda pembe tırlar görüyorsunuz.
1: Evet,
0: mamografi, evet, taramaları yapıyorlar. İşte gerekirse kuruma yönlendiriyorlar.
1: Evet.
0: Bunları dikkatle takip etmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü bir santimlik bir meme kitlesinin, hani evlerden uzak olsun diyelim,
1: hı hı,
0: tedavisiyle koltuk altına, kemiklere ya da işte başka organlara yayılmış bir tümörün tedavisi çok farklı.
1: Hı hı.
0: Süreçleri çok farklı. Hastaya verdiği zarar çok farklı, hı hı, seyrediyor. Aslında tarama yöntemleriyle bizim için meme kanseri artık kronik bir hastalığa dönüşmüş durumda. Hı hı. O hastaları tedavi sonrasında da düzenli şekilde takip etmeye devam ediyoruz.
1: Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için sağ olunuz. Çok önemli bilgiler bunlar. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan doktor, öğretim üyesi Mehmet Bilgin Eser konuğumuz oldu. İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, 21. Müsiyat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı devam ediyor İstanbul Fuar Merkezi bünyesinde. Şimdi alandaki arkadaşımız, muhabir arkadaşımıza bağlanacağız. Muhammed Niyazi Çevik, merhaba, kolaylıklar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, bilgiler alabilir miyiz?
2: Tabii ki. Müsiyat Expo 2026 bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde Ticaret Burada temasıyla 23 Eylül Çarşamba günü başladı. Bu fuar 2 yılda bir yapılıyor ve en son 2024 yılında yapılmıştı. Bu yıl 21.si düzenleniyor. Fuarda farklı sektörlerden üreticiler, lider markalar ve uluslararası alıcılar bulunuyor. Müsiyat Expo katılımcılara ve dünyanın her yerinden gelen profesyonellere iş bağlantıları kurma ve yeni pazarlara da açılma fırsatları sunuyor. Burada yalnızca ürün ve hizmetler sergilenmiyor. Aynı zamanda yeni işbirliklerinin doğduğu, ticaret hacminin büyüdüğü ve küresel fırsatların da olduğu bir yer burası. Müsiyat Expo 2026 23 Eylül Çarşamba günü başladı ve 26 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.
1: Aha.
2: Fuardaki etkinlik ve standlar sabah saat 10 ve akşam 18 arası da ziyaret edilebilecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan Müsiyat Expo, İstanbul'un stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla birleşiyor ve katılımcılara bölgesel ve küresel pazarlara erişim imkanı sunuyor. Müsiyat Expo'da üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, otomasyon, enerji ve birçok sektörü kapsayan

0: geniş bir yelpaze var. Fuar kapsamında yapılan B2B dediğimiz iş görüşmeleri, uluslararası alım heyetleri programları ve özel networking etkinlikleri sayesinde katılımcılar doğrudan hedef kitleleriyle buluşma imkanına sahip oluyorlar. Müsiat Expo dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını İstanbul'da buluşturarak İstanbul'u da küresel ticaretin bir merkezi haline getiriyor adeta. Fuar farklı kıtalardan gelen alım heyetleri, yatırımcılar ve sektör profesyonelleriyle güçlü bir etkinlik ortam sunuyor. Türkiye'nin güvenli, üretim odaklı ve stratejik yapısını yansıtan Müsiat Expo, katılımcı firmalara markalarını küresel ölçekte de tanıtma fırsatı sunuyor ve ayrıca yeni iş ortaklıkları kurup sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlıyor. Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyona 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ve 70 ülkeden de 400'ün üzerinde nitelikli alım heyeti üreticilerle doğrudan masaya oturacaklar ve 18 farklı sektörden de 369 firma yer alıyor fuarda. Fuarda 23 Eylül Çarşamba günü de önemli bir etkinlik yapıldı. 29. Uluslararası İş Forumu eş zamanlı olarak Müsiat Expo ile Çarşamba günü yapıldı. Burada yapay zeka çağında insanlığın ve iş dünyasının dönüşümü temalı forumda yapay zekanın insan zekası ve iş dünyası üzerindeki etkileri de ele alınacak. Ve bugün 25 Eylül Cuma günü de önemli bir forum düzenlenecek burada. Arktik Forumu, yani Kuzey Kutbu'ndaki ticari olanakların tartışıldığı ve masaya yatırıldığı bir forum görüşülecek bugün. Hı hı. Ve İstanbul Fuar Merkezi'ne ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosunu kullanarak fuar alanına ulaşabilirler. Bir alternatif daha var. Marmara'ya binerek Yeşilyurt durağında indikten sonra İstanbul Fuar Merkezi'ne ulaşabilirler diyoruz ve sözü buradan tekrar size bırakıyoruz.
1: Çok teşekkürler Muhammed Niyazi Çevik.

0: Sevgili dinleyenler, yaşamın ritminin bu bölümünde zayıflama iğnelerini konuşacağız. Hızla hayatımıza girdi. Yaz kış fark etmeksizin artık herkes kilo verme çabalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyu uzman diyetisyen Damla Turhan'la konuşacağız. Merhaba Damla Turhan.
1: Merhaba.
0: Sayın Turhan, bu zayıflama iğneleri gerçekten mucize mi? Böyle sorarak başlayalım.
1: Mucize demek bilimsel açıdan hiç doğru değil öncelikle. Genel anlamda obezite, ağırlık kaybı anlamında kullanılan iğneler bunlar kesinlikle. Ama buradaki etki mekanizmaları iştah ve tokluk üzerinden, vücuttaki glikoz toleransını düzenleme üzerinden. Bunlar düzenlendiği zaman ağırlık kaybı beraberinde geliyor. Çünkü besin tüketimi azalıyor. Ama bir mucize midir derseniz hayır, kesinlikle değil. Burada bir yaşam tarzı değişimi hedefini desteklemek anlamında kullanılması gerekiyor.
0: Ama pek çok durumda kullanıldığını ve işe yaradığını da söyleyebiliriz galiba, değil mi? Genel olarak. Çünkü obezite ciddi bir sorun halk sağlığı açısından. Pek çok farklı sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu durumda bunların doğru şekilde kullanılması da faydalı olabiliyor. Ama günlük beslenmede dikkat edilmesi gerekenler var. Sizin de dediğiniz gibi yaşam tarzı değişikliklerinin desteklenmesi lazım. Zayıflama iğnesi kullanan bir kişinin günlük beslenmesi nasıl olmalı?
1: Şöyle ki azalmış iştahla birlikte bu iğnelerin bir dezavantajı gastrointestinal semptomların yaşanıyor olması. Yoğun bir iştahsızlığa ek mide bulantıları, kusmalar, ishal, kabızlık gibi farklı semptomlarla kendini gösterebiliyor. Bu durum kişilerin çok belirgin şekilde yetersiz beslenmesine sebep alıyor. Burada bir kalori açığı evet istiyoruz, bu bir ağırlık kaybının destekleyicisi. Ancak kişiler yeterince protein tüketmedikleri noktada ciddi anlamda kas kayıpları yaşıyor.
0: Alo. Tamam, bir an kesildi sandım, evet. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Burada genel anlamda odağımız bir protein tüketimi üzerinden olmalı en temelde. Belki yine hedeflenen doğrultuda, çünkü biz istiyoruz ki kişinin ağırlığı üzerinden 0.8 ile 1 gram aralığında bir protein desteği sağlayalım. Ancak bu yoğun iştahsızlık bunu tamamlamayı hiç mümkün kılmıyor. O yüzden öncelikle besin kalitesini ön plana almamız gerekiyor. Doğru protein kaynakları, yumurta, kırmızı et, tavuk, hindi, süt grubu ürünler şeklinde.
0: Neden protein bu kadar önemli? Sonrasına geçmeden önce onu sorayım.
1: Tabii ki. Burada bizim belirgin şekilde korktuğumuz durum kas kayıpları. Kas kaybının önüne geçebilmek adına enerji açığı evet yüksek, ama en azından vücudun ihtiyacı olan proteini olabildiğince tamamlamak yönündeyiz. Biraz önce söylediğim gibi tam anlamıyla sağlamak hiç mümkün olmuyor. Bu besin tüketimi belirgin anlamda düşüyor çünkü. Ama olabildiğince yüksek bir protein alımını sağlayabilirsek, yeterli bir protein alımı bu kastım, o zaman kas kaybının nispeten daha önüne geçmiş oluyoruz.
0: Protein bu açıdan çok önemli ama yeterli değil. Çünkü dengeli beslenmek diye de bir şey var. Sonrasına böyle geliyoruz galiba. Nelere dikkat edilmeli?
1: Sonrasında olabildiği ölçüde kişilerin posa kaynaklarını tüketiyor olması bizim için önemli oluyor. Konstipasyon bizi çok zorlayan bir durum çünkü iğne kullanırken. Kabızlıkla baş etmek kişiler için çok zor oluyor. Burada renkli, farklı sebzeleri tüketiyor olmak hem vitamin mineral desteğini sağlıyor, çünkü burada da ciddi bir açığımız kalıyor yetersiz beslendiğimiz için, hem de posa açısından destekleyip genel anlamda bağırsak hareketliliğini sağlamış oluyoruz. Sonrasında kompleks karbonhidratlar dediğimiz tam tahıllar, belki baklagiller, tolerasyonu çok daha zor oluyor ama gibi hani doğru karbonhidratları da almak şeklinde, ama aşamalı olarak geçiyorsak şayet öncelikle proteinler, sonra sebzeler, meyveler, sonra tam tahıllar şeklinde devam edebiliriz.
0: Yani iğne kullanıyorum, ben istediğimi yiyebilirim şeklinde düşünmemek lazım anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. En büyük hata burası olur. İğneler çok uzun vadeli kalıcı çözümler gibi bakmak yerine kişinin bu zamana kadar sağlayamadığı aslında yaşam tarzı değişimine bir katkıda bulunmalı. Yani ben yine kullanıyorum, yine fast food tüketiyorum, yine hamur işi tüketiyorum. Çok, evet, ağırlık kaybı olabilir ama çok sağlıksız şekilde bu gerçekleşir. İğnenin azalttığı iştahı doğru besinleri tercih ederek kullanmalı ve bundan sonrasında kişinin artık yaşam tarzı olarak benimsediği durumun bununla devam etmesi olmalı. Yoksa kalıcı şekilde bir ağırlık kaybı hiç mümkün değil. Kısa süreli hızlı ağırlık kaybı sonrasında çok yoğun kilo artışı şeklinde kendini gösterebilir.
0: Peki mutlaka uzak durulması, sınırlanması gereken yiyecekler var mı zayıflama iğnesi kullanırken?
1: Fast food ürünleri en başa alabiliriz. Besleyicilik çok düşük, yağ içeriği çok yüksek. Zaten hani bir mide bulantısıyla baş etmeye çalışırken çok yağlı ürünleri burada uzak tutmak daha avantajlı olacak. Bir diğeri hamur işi besinler. Yüksek un, beyaz un ve beyaz şeker içeren hiçbir ürünü istemiyoruz. Çünkü zaten bağırsak hareketliliğimiz yavaş genel hatlarıyla. Bunun dışında paketli ürünleri hiç istemiyoruz. Bize hani böyle besleyiciliği düşük, boş enerji kaynağı dediğimiz ürünlerin hiçbiri gerekli değil. Besleyiciliği yüksek olan besinleri tercih etmek gerçekten çok önemli.
0: Evet, zaten o normalde de olması gereken bu zayıflama iğnesi iştahı kapatarak biraz kolaylık sağlıyor. Epeyce kolaylık sağlıyor olabilir ama işte dediğiniz gibi gastrointestinal sorunlar var. Bulantılar, işte kabızlık, ishal olabiliyor dediniz, şişkinlikler. Sizin söylediğiniz beslenme yöntemiyle bunları azaltmak da mümkün oluyor mu?
1: Posa tüketimini arttırdığımızda genel anlamda bu kabızlık problemini büyük ölçüde azaltıyoruz. Bir diğeri doğru karbonhidrat seçimiyle bulantıları azaltmak bir seçim olabiliyor. Bunun dışında biraz daha işte antiemetik etkisinden yararlanmaya çalıştığımız zencefil gibi işte sularına ekleyebileceği alternatif

0: mutlaka hatırlatıyoruz. Çünkü iştahsızlık o denli yüksek bir seviyede ki su tüketimi de
1: evet kesinti de
0: getiriyor bu sefer.
1: Pardon, arada sesiniz kesiliyor, hatta kopukluklar oluyor. Şimdi geldi.
0: Evet, burada dediğim gibi hani su tüketimini de hatırlatıyor olmak bizim için çok avantajlı oluyor ki kabızlık problemini olabildiğince azaltalım. Bununla birlikte yine proteine dikkat çekerken birim hacimde daha yüksek protein içeren, hani şu andaki çeşitliliklerde çok fazla yüksek proteinli ürünleri biraz daha ön plana almaya çalışıyoruz. Bununla birlikte de bir hem kalori desteği hem protein desteği sağlıyoruz kişilere. Ve bunların sonucunda en sağlıklı ağırlık kaybını sağlamış oluyoruz aslında.
1: Şimdi az önce dediniz ya, bazı kişilerde sık yemek daha iyi olabiliyor, bazı kişilerde ana öğünler. O zaman bunun tek bir doğrusu yok mu? Önerilen nedir? Zayıflama iğnesi kullanırken hangi sıklıkla, hangi miktarda tüketmek gerek besinleri?
0: Biraz önce bahsettiğim gibi genel bir kuraldan bahsetmek çok zor. Kişisel tolerasyon çok değişiyor. Semptomlar çok değişiyor çünkü dediğim gibi. Burada bazı kişilerde daha küçük porsiyonları sıklıkla tüketmek çok avantajlı oluyor. Minimum dezavantajı yaşayıp zevamlılığı sağlayabiliyoruz. Bunun dışında bazı kişilerde de daha uzun aralıklı besin tüketimi daha tolere edilebilir bir noktada oluyor. Sindirim sürecini rahatlatmak anlamında. Burada da öğün sayısından çok günün sonunda aslında ne kadar protein aldık, ne kadar lif ve sıvı aldık, bunları biraz daha göz önünde bulunduruyoruz.
1: Sayın Turhan, aksi ihtimali soracağım. Bunlara dikkat edilmediği zaman, doğru ve yeterli beslenilmediği zaman zayıflama iğneleri nelere yol açabiliyor?
0: Öncelikle biraz önce ve çok dikkat çekmeye çalıştığım kısım, kas kaybı çok ciddi anlamda oluyor. Bir diğeri yetersiz beslenmeye bağlı olarak vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Bu durum hastalıkların gelişmesi anlamında ciddi anlamda olumsuzlukları sebep gösterebiliyoruz. Mide bağırsak problemleri artarak devam edebiliyor. Ve burada aslında kişinin yaşam kalitesini çok düşüren, sağlığını riske eden pek çok durumla karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Mutlaka bir diyetisyen desteği almak gerekir mi zayıflama iğnesi kullanırken?
0: Burada aslında hani bu doğru beslenmeyi sağlamak anlamında biz bu önerileri mutlaka yapıyoruz. 2026 yılında yayınlanan bir kılavuzda da bu iğneleri kullanırken besin alımının yeterliliğinin izlenmesi, protein, mikro besin gruplarının yetersizliğinin önlenmesi ve geri anlamında diyetisyen desteği artık kılavuzlarda da geçiyor işin açıkçası. Özellikle iştahı çok azalan, hızlı kilo veren, besin çeşitliliği düşen kişilerde ve sinirim sistemine dair yakınmaları olan ya da kronik bir hastalığı eşlik eden kişilerde bireysel bir besin değerlendirmesi, beslenme değerlendirmesi bizim için çok önemli. Burada da sadece ağırlık kaybı değil, kas kütlesi, kas gücü ve beslenme yeterliliğini koruma anlamında diyetisyen desteği çok çok önemli oluyor.
1: İğne tedavisi bittikten sonra geri alınan kilolar var. Bu da çok gündemde. Bunun olmaması için ne yapmak lazım?
0: Burada dediğim gibi iğne süreci bir yaşam tarzı değişimi anlamında destekleyici olarak düşünülmeli. Yani bu kısa süreli bir yaklaşım değil. Bir süre için iğneyi kullanıyoruz ve sonrasında eski alışkanlıklarımıza geri döneceğiz gibi bir yaklaşım mutlaka bir ağırlık kaybını beraber ağırlık artışını beraberinde getirir. Bizim isteğimiz iğne kullanıyoruz, iştahımızı kontrol ediyoruz, glikoz toleransımızı geliştiriyoruz. Haliyle mide hacmimizi küçültüyoruz çünkü çok daha az besinle beslenir haldeyiz. İğneyi bırakırken zaten doktorlar bu doz ayarlamasını yaparken de aşamalı geçişlerle sağlıyorlar ve hani bırakılan noktada artık hem ağırlık kaybı sağlanmış hem yaşam tarzı değiştirilmiş bir halde tamamlanması gerekiyor bu tedavi sürecinin. Hani çok kısa çözümler gibi bakmaktan daha ziyade uzun vadeli yaşam tarzına dair değişikliklerin sağlandığı ve doğru bir beslenme alışkanlığının kazanıldığı bir süreç olarak yaklaşılmalı.
1: İğne kullanırken spor yapmak, egzersiz mümkün mü ve nasıl planlanmalı?
0: Burada iki farklı uyarıyla yaklaşabilirim. Birincisi, günlük aldığımız kalori çok düşük olduğu için

0: yoğun egzersiz çok zorlayıcı olur. Bunu tercih etmiyoruz. Bu kişinin gün içerisindeki halsizlik, yorgunluk halini çok fazla arttırabilir. Ama diğer taraftan kas gücünü korumaya yönelik yoğunluğu ayarlanmış direnç egzersizleri kas gücü ve kas kütlesi anlamında bize destek olur. Egzersiz mutlaka şart ama şiddeti, miktarı kontrol ediliyor olmalı. Hareketin bir diğer artısı da burada yine bağırsak hareketliliği anlamında destekleyici oluyor işin açıkçası. Hı hı. O yüzden hareketsiz kalınmamalı kesinlikle ama biz da enerji yetersizliğine bağlı zorlanmalara sebep olmayacak bir egzersiz programı planlanmalı.
1: Tabii herhalde aslında söylemeye bile gerek yok ama bütün bunları konuşurken sizden bilgileri de alıyoruz. Bütün bunların aslında uzmanlarıyla birlikte yapılması en doğrusu. Yani doktor önermediği sürece bir zayıflama iğnesine yönelmemek lazım. Spor ve beslenme konusunda da destek almak lazım. Ne dersiniz bu konuda?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Çok cesur davranışlar ortaya çıkabiliyor bu anlamda. Doktor önerisi olmadan bilinçsiz şekilde iğneleri kullanmak çok çok dezavantajlı sonuçlar doğurabilir. Uygulaması kolay kesinlikle ama doz ayarlamaları bir hekim kontrolünde yapılmalı. Bu çok net bir durum. Bunun dışında doğru beslenilmediği takdirde uzun vadeli sağlık riskleri bizim için çok korkutucu. Bir diyetisyen desteğini burada çok önemli görüyoruz. Ek olarak süreci yönetmek anlamında hem psikolojik hem fiziksel anlamda belki bir spor desteği sağlarken bu işin uzmanlarıyla hareket etmek en doğrusu olacaktır. Sadece amaç kilo vermek olmamalı. Sağlığı koruyarak, sağlığı geliştirerek ilerlemek olmalı. Hı-hı. O yüzden çok temkinli bir yaklaşım gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Hı-hı. Bu zayıflama iğnelerinin uzun süreli kullanımının gerektiği durumlar oluyor mu? Yani obezitenin fazla olduğu durumlarda. O durumda ekstra riskler ortaya çıkıyor mu?
0: Kişinin bulunduğu kiloya göre, eşlik eden hastalıklarına göre süre değişebilir. Bu noktada da uzun vadeli kullanımlarda vitamin mineral desteğini bir supplement olarak sağlamak olabilir. Burada kan değerlerine göre karar verilir tabii ki uzun vadeli olarak. Bunun dışında sinirim sistemine dair belirgin zorlanma hali varsa dışarıdan eklenecek lif desteği ya da bir probiyotik takviyesi söz konusu olabilir. Sürecin gidişatına göre daha özel ürünler, protein desteği daha net sağlanmış farklı besin gruplarımız var, besin içeriklerimiz var. Bunlarla desteklenebilir. İlacın dozu ve süresi de kişiden kişiye, hastadan hastaya değişebilir. Ancak sonraki süreci yönetmek yine daha profesyonel bir destekle mümkün olmalı. Çünkü uzun vadede çok yetersiz beslenmenin ortaya çıkarabileceği çok çok da dezavantajlı durumlar yaşanabilir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için, aktardıklarınız için. Kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Uzman diyetisyen Damla Turhan konuğumuz oldu. Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik. Bu haftalık sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Umarız pazartesi aynı saatte 10 haberlerinin ardından 10-10 civarı hatta TRT Radyo 1'de bizlerle buluşursunuz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne

yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepiniz Mutfağın Sırları'na hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Patlıcanın Türk mutfağında 350 çeşidi var. Daha da fazla da şu an 350 rakamı aklımda. Ama patlıcan illaki kızarmak isteyen bir sebze. Musakkasını da yapsanız, karnıyarığını da yapsanız illaki önce bir kızartmak gerekiyor. İmam bayıldı gibi pek az yemekte de patlıcanı kızartmadan kullanabiliyoruz. Peki bu sünger gibi yağ çeken sebzeyi nasıl yapalım da çok az yağ çekerek pişirelim? İşin sırrı şu efendim. Önce patlıcanlarınızı alacalı soyun, baş kısmını kesin. Patlıcanları tuzlu, şekerli, sirkeli suda bekletin. Evet, eşit miktarda tuz, şeker ve sirke koyun. Bu şekilde 15 dakika en az beklettikten sonra patlıcanları çıkarın, kurulayın ve bir teflon tavaya sıkışık bir şekilde dizin. Tavanın kenarından, çok fazla değil, patlıcanların böyle alt kısmında 1 milim yer kaplayacak kadar sıvı yağ dökün. Kapağını örtün ve çok kısık ateşte patlıcanları terleterek kızartın. Bu bir kızartma yöntemidir. Fakat pek kimselerin bilmediği bir yöntemdir. Buharla birlikte kızarır patlıcan. Dolayısıyla normal kızartma gibi midenize dokunmaz. Özellikle mide probleminiz varsa bu şekilde pişirmeyi tercih edin. Sonra arkalarını kızartın. Önemli olan kısık ateşte ve kapaklı kızartmaktır. Dibine koyduğunuz yağın neredeyse hiç eksilmeden patlıcanın suyuyla birleşerek patlıcanları kızarttığını göreceksiniz. Sonra çıkarın tavadan. İster karnıyarık olarak kullanın, isterseniz doğrayın, kalın dilimler halinde musakka gibi yapın. Orada tercih tamamen sizin. Efendim patlıcan demişken, patlıcanları közleyerek çok güzel lezzetler yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Hünkar beğendi. Patlıcan salatası gibi liste çok uzun. Peki patlıcanı nasıl közleyelim? Fırında közleyebilirsiniz ama çok iyi olmaz. En doğrusu ateşte közlemektir. Patlıcanları ateşte döndüre döndüre közledikten sonra mutlaka terletin. Yani kapaklı bir tencereye koyup buharını hapsetmek için biraz bekletin. Sonra patlıcanları kolayca soyun, doğrayın. Antakya usulü meze haline getirmek için soğuttuğunuz doğranmış patlıcanların üzerine sarımsaklı süzme yoğurt ve 1-2 çorba kaşığı da tahin ekleyip karıştırın. Bu muhteşem lezzetin üzerine maydanoz, dereotu

0: tarafta serperek, domates ve biberlerle süsleyerek sofraya getirin. Efendim hafta içi her gün bu vakitte sizlerle tekrar buluşmayı arzu ederiz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürle konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasına engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye Piyasası Kurulu'ysa Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes 2 ay daha uzatılırken Çin, Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mekke İttifakı'na dikkat çekti. Bu ittifak bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür dedi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi enerji alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. ABD-İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkiyan'dan İslamabad mütabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İddiaya göre formül, Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında ABD'nin İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırmasını öngörüyor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappé'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. A milli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında